0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Özbahçeci'ye teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Nat Adderley Sextet'le başladık. Blue Brass Groove dinleyerek. Şimdi Jackie McLean radyonuzda olacak. Blue Doll diyecek. Ardından Bad Shank radyonuzda olacak. New Groove dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Curtis Fuller var, sırada Algonquin diyecek. Ardından Red Garland Quintet'le pardon, kapatacağız ilk bölümü. This time the dream's on me diyecek. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Pitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Roland Kirk Quartet'le başladık. Spring will be a little late this year dinleyerek. Ve şimdi James Moody var sırada. Plus 8 dinleyeceğiz. Ardından Eugene Wright'a kulak vereceğiz. Dried Groove dinleyeceğiz. Sabahlık devam ediyor.

sabahlıkta. Şimdi de Kenny Barrel var ve The Switch dinleyerek devam edecek. Ardından Joy DeFrancesco'ya kulak vereceğiz. Street of Dreams dinleyerek.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Kapatırken Ted Kearson dinleyeceğiz. Baby Has Gone Bye Bye dinleyerek kapatacağız programı Amerikalı trompetçiden. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Özbahçeci'ye teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 31 Temmuz Cuma. Yıl 2026, ay 7, gün 212, Hızır 87.
1: 1448 Hicri, Sefer 17, 1442 Rumi, Temmuz 18.
0: Günün tarihi. 82 yıl önce bugün, 31 Temmuz 1944'te Küçük Prens adlı romanıyla çok meşhur

0: olan Fransız yazarı Antoine de Saint-Exupéry kendi kullandığı uçağıyla Akdeniz'de kayboldu.
1: Tarihte ilkler. İlk saat. Milattan sonra 9. yüzyılda İslam dünyasında icat edilen su saatleri bilinen en eski saat sistemidir. Bu saatlerde suyun belirli bir hızla bir kabın içinden akmasıyla zaman ölçülüyordu.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apacikradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Son haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, haftanın son Açık Gazetesi'nde çok yoğun haberler de var tabii gene. Özellikle yangınların dünyanın dört bir tarafında da kısmen kontrol altına alındı ama büyük bir yangın dalgasının Avrupa'yı da kasıp kavurmaya devam ettiği, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletlerinde de görüldüğü de belirtiliyor. Sıcak dalgaları akıl almaz boyutlarda devam ediyor bütün dünyada. Saldırılar, savaş saldırıları da devam ediyor. Mısır'da gaz depolama gemilerine saldırı olduğu belirtilmiş haberler arasında. İran'a bir saldırı dalgası daha. Rusya'da da Wildberries tesislerine saldırı var Ukrayna tarafından. Türkiye'den de haberlere bakılacak olursa, dün son dakikada verdiğimiz Etimesgut Belediyesi'nde operasyon kapsamlı bir şekilde genişletildi. Başkanın da aralarında bulunduğu 55 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu şekilde giden bir haber bülteni var. Öğrenci affının kabul edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yüksek öğretim alanında kapsamlı değişiklikler öngören tasarı kabul edilerek yasalaştı. Ve Ahbap soruşturmasında yeni tutuklamalar daha devam ediyor. Orman yangınlarının da kontrol altında alındığını söylüyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ama yangınların söndürüldüğü açıklaması şimdiye kadar gelmiş değil. Özgür Özel de bağış kampanyasını başlattığını açıklamış. İlk günde rekor sayıda bağış geldiği de partiye, yeni partiye belirtilenler arasında. Evet, şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1914 yılında bugün Fransız Sosyalist Partisi'nin ve L'Humanité gazetesinin kurucusu, yazar, hatip ve sosyalist lider Jean Jaurès, Birinci Dünya Savaşı'nı önlemek için barışı savunanların kampanyasına önderlik ettiği sırada Paris Montmartre'da kafede otururken onu pasifist ve hain olarak niteleyen bir milliyetçi tarafından vurularak öldürülüyor. Öldürülmesinden sadece birkaç saat sonra Fransa'da seferberlik ilan edilmiş. Yıllardır beklenen savaşa nasıl karşı çıkacaklarını planlamaya çalışan sosyalist ikinci enternasyonel partilerinden biri olan Fransız Sosyalist Partisi de savaşa karşı çıkmak yerine devletini desteklemişti.
0: 1944'te bugünse Saatli Marif takviminde de biraz değinildiği gibi Küçük Prens adlı eseriyle çok büyük ün kazanan Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry, İkinci Dünya Savaşı'nda Akdeniz'de pilot olarak görev yaptığı sırada uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçağın kalıntıları ta 2004'e kadar, 60 yıl sonra Marsilya açıklarında bulunabildi. Exupéry'nin uçağı 35 yaşındayken arıza yaparak Tunus'ta çöle zorunlu bir iniş yapmıştı. 4 günlük zorlu çöl macerasının ardından da bir bedevi tarafından bulunmuştu. Ünlü yapıtlarından Küçük Prens, işte bu olayın etkisiyle benzer bir hikayeyle başlıyordu. İspanya İç Savaşı boyunca Fransız gazetesi adına muhabir olarak görev yapıyor Saint-Exupéry. Havacılık alanında birçok buluşa da imza atıyor. Gece uçuşlarını düzenleyen cihazların geliştirilmesinde de katkı sağlıyor. Bu arada da bir rekordan da bahsetmek gerekiyor. Küçük Prens adlı eser dünyada 200'den fazla dile çevrilerek bir rekora imza atmış oluyor. Dünyada 200'den fazla dil var elbette. Neredeyse bilinen bütün dillere çevrilmiş bir çok ünlü bir eser. Ve Fransa'nın Nazi Almanya'sına yayılması üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor Saint-Exupéry ve Küçük Prens'i de bu dönemde yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna katılarak yüzbaşı rütbesiyle Kuzey Afrika'ya gidiyor. Oradaki görevi Alman ordularının hareketini havadan izlemek. Yani antifaşist birisi. Ancak 31 Temmuz 1944'te yani 1944'te bugün uçağa vuruluyor ve kendisi Marsilya açıklarında denize düşerek kayboluyor. Evet, şimdi haberlerimize bakabiliriz. Dünden kalan bazı haberleri de ekleyerek devam edelim. Yangınlarla başlayalım değil mi gene?
1: Evet, yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı diye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün bir açıklamada bulundu. Ancak bu oldukça yüksek sayıda, meğer bizim bildiğimizden çok daha fazla yangın varmış ülkenin dört bir yanında. Son 2 günde Türkiye'de 169 yangın çıktığını söyledi. Bunların 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını söylüyor. 5 ildeki 6 yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirilmiş. Bu 169 yangının yalnız 110'unun orman dışı alanlarda meydana geldiği belirtilmiş. Devam eden yangınlarda ise Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde başlayan yangınlar var. Bunların enerjisinin düşürüldüğü söyleniyor bizzat Yumaklı tarafından. Ama kontrol altına alınamamışlar. Alanya yangını o zaman 4. gününde falan olmalı herhalde. Birkaç günden beri çünkü
0: Evet,
1: devam ediyor.
0: Kaş Dağı'nda bahsetmiştik. Yani 169
1: Aa,
0: yangın.
1: pardon, ben Kaş'la karıştırdım tabii.
0: Evet, Kaş
1: Alanya daha yeni, evet.
0: 169 yangından 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını, bunun tam ne demek olduğunu da kestiremiyorum ama yani 6 yangının devam ettiğini en az o Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın sözlerine bakarak söyleyebiliriz. Mersin ve Muğla'daki yangınların da enerjisinin düşürüldüğünü açıklamış. Enerji düşürülme yeni bir terminoloji olarak gidiyor. Yani Yalova, Kütahya, Çanakkale, Antalya ve Isparta'daki yangınlar tamamen söndürüldü demiş. Mersin, Gülnar'la Muğla, Seydikemer yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildiriyorlar. Bildirmiş gene. Aposto gündemden de takip etmek mümkün olabilir. Ayrıca dünyadaki yani 9 ilde büyük bir yangın faciasından bahsediliyordu dünkü habere. Kararda da vardı. 45 evin boşaltıldığı, yolların ulaşıma kapatıldığı gibi çok ayrıntılı bilgiler vardı. Öte yandan da tabii Avrupa'da da yangınların devam ettiği, hatta bir ısı kubbesinin de tekrar meydana gelmiş olduğu, Fransa'da özellikle çok büyük bir tehlike sinyalleri olduğunu ve bizzat Cumhurbaşkanı Macron'un da kaygılı olarak hazırlıkları var gücümüzde devam ettiğimizi söylüyoruz. Tabii şeyde de Yunanistan'da da Girit 8 bin kişinin tahliye edildiği, turistlerin de 2 kişinin öldüğü haberini de dün değinmiştik kısaca. Diken.com'da bir yeni haber de var. 8 bin tahliye, 2 ölü diye devam ediyor ve yani 30 Temmuz itibariyle dün itibariyle dördüncü kategori, yani en yüksek, çok yüksek, en yüksek değil ama çok yüksek kategori risk olarak, beşinci seviye değil, en yüksek risk değil, dördüncü kategoride ama çok büyük bir bölümü Yunanistan'ın, yani Atika, Peloponez, Orta Yunanistan, Kuzey Ege, Güney Ege ve Girit 6 bölgede de çok ciddi bir yangının devam ettiği söyleniyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'dakileri de dikkate almak gerekiyor. Kanada'da sönmüş mü yangınlar?
1: Birkaç tane daha, yine her gün 3-5 tane sönüyor. 877'ye düşmüş bu sefer de. Ama 6 yeni orman yangını da dün akşam bugün itibariyle yine rapor edilmiş durumda, öyle gözüküyor. İşte Wildfires hesabında Kanada devletinin şeydeki dünyadaki bu yangına, daha doğrusu Avrupa'daki yangınlarda işte hem İspanya hem Fransa hem Yunanistan, buradaki büyük yangınlar devam ediyor. Dün de Fransa'da yeni tahliyeler gerçekleşmiş. Şu ana kadar 350 bin alt aşmıştı, hatırlanacağı üzere toplam tahliye edilenlerin sayısı
0: Evet, dün son
1: 80.
0: 360 bin gibi vermiştik diye hatırlıyorum.
1: Evet, 84 bin kişi daha tahliye edilmiş Fransa'da. Fakat birkaç gündür İngiltere'de yanıyor. İngiltere'de de ciddi orman yangınları var. Hatta bu orman yangınları bir nükleer tesisin yakınlarına yaklaştığı için iki tane nükleer tesis kapatılmış. Bunun haberleri vardı. Guardian'da da Suffolk nükleer tesisinde bir tehlike olduğundan bahsediliyordu. Yine orman yangınının yaklaştığından da dolayı ülkede ciddi bir kuraklık da var. Avrupa'nın genelinde aslında bu dördüncü, daha şimdiden dördüncü sıcak dalgası yaşanmakta. İngiltere'deki kuraklık seviyesinin son 200 yılda görülen en büyük, en kuru Temmuz ayı olduğu açıklandı ve çok ciddi bir kuraklık alarmı da verilmiş durumda.
0: Evet, İngiltere, Britanya bayağı yarısına yakınının kuraklığın pençesinde olduğu da belirtiliyordu. Aslında dünyanın sonu gibi haberler de durmadan geliyor. Açlıktan ölen Afrika'daki ülkelerde açlıktan ölmeler başladı artık. Ebola krizi bitti diyorlar ama onunla ilgili. Yani bir çeşit açılışta sunmayı da ihmal etmişim. Yani Hermits'le açılış yaptık. The End of the World, dünyanın sonu diye. Dünyanın sonunu şey yapan, alarmını veren haberler ve şarkılar da bolca var. Biz 31 Temmuz 1947'de doğmuş olan Carl Green'in, ona bir günaydın demiş olmak için çaldık Hermits'in dünyanın sonu şeyini. Niye hala kuşlar şarkı söylemeye devam ediyor? Niye yıldızlar devam ediyor parlamaya? Bilmiyorlar mı dünyanın sonunun geldiğini? Senin sevgini kaybettiğim zaman bu da bitti, dünyanın sonu geldi. Sen bana elveda dediğin zaman diye bir kırık kalple aşk şarkısını da çaldık. Carl Green'e bir günaydın demiş olmak için onu da ihmal etmeyeyim, söylemeyeyim. Fakat çok
1: Evet.
0: bu kargaşa duruma hakim değil mi?
1: Extreme Temperatures Around the World sosyal medya hesabına baktığımızda bu dördüncü sıcak hava dalgasının ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar ciddi bir etkiye sahip olduğunu görebiliyoruz. Avusturya gibi bir ülkede dahi sıcaklıkların teker teker şehirlerini saymış Profesör Maximilian Herrera. 37 derece, 37,2, 37,9, 38,8, 39'a kadar çıkan Avusturya burası, yani yüksek bir bölge. Günün sonunda bu kadar yüksek sıcaklıklar pek beklenmez ama bu şekilde
0: Hiç
1: sıcaklıklar.
0: görülmemiş rekorlar kırılıyor. Evet yani.
1: Polonya'da yine 38 derece var. Yine kuzey Avrupa'nın kuzeyinde olan bir bölge. Çekya'da 40 derece görülmüş birkaç şehirde birden. Tarihi gün diye duyurmuş mesela bir tanesine, Avrupa iklim tarihi yeniden yazılıyor.
0: Yazıyor. Evet, hepsini de saymış. İspanya, Fransa, İsviçre,
1: Evet.
0: Avusturya, Liechtenstein, Almanya, Danimarka, en kuzeydeki ülkeler, İskandinav ülkeleri de var. Polonya ve Çek Cumhuriyeti,
1: Evet.
0: senin de söylediğin gibi Çekya. İnanılmaz haritalar var aslında zaten. 35 şey yakın Danimarka'da tamamen şey yani. Bütün rekorlar kırılmış zaten. 37 dereceyle Haziran rekorları da kırılmış durumda. Bu böyle gidecek herhalde. Daha ısı kubbesinden de bahsediliyordu, değil mi?
1: Evet, tabii Fransa'nın üzerinde ve aynı zamanda aslında bu dördüncü sıcak hava dalgası denilen şey aynı zamanda genişçe bir Isık kubbesi zaten bu bahsettiğiniz görsellerde onu da görebiliyoruz. Yunanistan'a kadar, İspanya'nın kuzeyinden başlıyor Yunanistan'a kadar muazzam bir böyle bir ısı yoğunluğu var Avrupa'nın üzerinde. Dolayısıyla bu sıcaklar içerisinde bir de orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu tabii itfaiyeciler için son derece katlanılmaz koşullar yaratıyormuş onların da durumunun. O yüzden çok sayıda tabii bir yaralı da oluşuyor. İşte
0: Hatta ölümler
1: susuzluk.
0: de oldu
1: Evet.
0: Yunanistan'da itfaiyeciler. En az iki itfaiyecinin öldüğü haberi de geldi
1: Evet.
0: yangında boğuşurken. Öte yandan da itfaiyecilerin grev yaptığı, çok sosyal haklarının çiğnendiği ve korunmadığı, verilmediği pek çok durumdan da bahsediliyor. Ama bir de şey haberini de verelim, kimin için sevindirici olduğunu bilmiyorum ama 350 örgün verdiği habere göre dün de biraz bahsedememiştik, elimizdeydi. Petrol ve gaz devi Shell hemen yeni bir rapor yayınladı. Shell'in Nisan'dan Haziran'a kadarki kar oranı, kar miktarları, sayıları 9,84 milyar dolarmış. İki katına, yani geçen sene 4,26 milyarken, geçen yıl tam bu vakitlerde, şimdi İran'daki savaşında İran'a vurma sonucunda yüksek fiyatların elde edilmesiyle iki katına çıkartmış petrol ve gaz devi şey. Bir yandan da Avrupa'da
1: Bu arada
0: giderek
1: Shell demişken
0: fosil yakmaktan, evet, fosil yakıt yakmaktan çılgınca evler çağırırken milyonlarca insanın da şeye, petrol fiyatlarının Türkiye'de de aynen görünüyor, tavana vurmasından dolayı bütün dünyada milyonlarca insanın daha da yoksulluğa sevk edildiğini yazıyor 350 org'dan verilen şey. Pardon, sen ne diyordun?
1: Shell demişken biz aslında 2 gün önce önemli bir rapor çıkmıştı. Bunu vermeyi unuttuk. Uluslararası Af Örgütü duyurdu. Shell'in Nijer deltasında onlarca yıldır süren çevre kirliliğini belgeleyen Nijerya Kapağı Kaldırmak başlıklı raporu yayınlandı. Birleşik Krallık'taki davalarda ortaya çıkan şirket içi belgeler Shell'in yaşlanan altyapısının risklerinin farkında olmasına rağmen kar için petrol akışını sürdürdüğünü, petrol hırsızlığına göz yumduğunu, güvenlik standartını ettiğini ve yüzlerce petrol kuyusunun takibini kaybettiğini ortaya koymuş. Shell, Kevgir olarak adlandırdığı sızıntılı boru hatlarını 10,9 milyar dolarlık temizleme maliyetinden kaçınmak için hizmetten çıkarmamış bunları ve 375 kilometre karelik mangrove ormanına bu şekilde büyük sızıntılarla zarar vermiş. Şimdi işte bu Uluslararası Af Örgütü'nün raporuyla birlikte çok sayıda örgüt Nijerya, Birleşik Krallık ve Hollanda yetkililerini soruşturma başlatmaya, Shell'i ise temizlik ve tazminat ödemeye çağırıyorlar.
0: Evet,
1: Ama Shell bütün karlarına devam
0: tabii
1: ediyor
0: tabii
1: artırmaya.
0: canım, ve işte Nijerya'daki katliama da ne kadar göz yumduğunu, hatta yardımcı olduğunu da defalarca bu konuda şey yapmıştık. Nijerya'daki aktivistlerin yakalanıp tutuklanıp idam edilmeleri gibi durumlara da ses çıkarılmadığı biliniyor Afrika'da. Yani bir yandan milyonlarca insan yoksulluğa düşerken, iyice batırılırken, bu petrol ve gaz fiyatlarının bütün dünyadaki tavana vurmasından, aynı zamanda insanlar evlerini, hayatlarını ve yaşama haklarını ve hayatlarını iklim krizine kurban bırakıyorlar. Petrol devleri Shell ve Total Enerji gibi milyarlar vurmaya devam ediyor. İşte burada New York'ta yeni bir küresel vergi antlaşması yapılması için de bir şey var. Birleşmiş Milletler'in Intergovernmental Negotiating Committee diye, yani Birleşmiş Milletler Uluslararası Vergi İşbirliği konusunda çerçeve anlaşma yapma, sözleşme yapmak için New York'ta bir toplantı da olacak. Bu işte diyor 350 orgun yaptığı açıklamada da bu bizim şansımız, dünyanın en büyük kirleticilerini daha fazla para ödemeye ve yatırımlarını yenilenebilir enerjiye, iklim eylemlerine ve en çok iklim krizinin çıkmasında en az katkısı bulunan fakat en büyük zararı gören halklara destek çıkması için tam zamanıdır. Hatta dilekçeyi de imzalayın diyor. Kuralları değiştirelim diye bir şey yapmış. Great Power Shift diye, büyük bir güç değişikliği diye de bir öneri var. Ondan da bahsedebiliriz. Öte yandan da tabii Avrupa'da dediğimiz gibi bitmedi bu şeyler. Yangın meseleleri Fransa'da özellikle çok acayip. Yani 91 bin hektarın yandığını da Fransa'da sadece biliyoruz. Yani çok acayip. Bütün Avrupa'da da 435 bin hektardan fazlası yanmış durumda. Yani tarihi ortalamanın 3 katı deniyor. Ve 1400'den fazla da, ortalamanın 2 katından fazla yangının sonucu olarak bu yıkımlar devam etmekte. Yani İspanya'da, Fransa ve İspanya'da 300 binden fazla insan evlerinden gitmek, yok olmak, evlerini kaybetmek durumunda kaldılar. Bunları da hatırlatmak gerekiyor. Profesör Doktor Murat Türkeş de dün de elimizde vardı ama verememiştik bu haberi. Karar Gazetesi'nde vardı. Avrupa'da aşırı sıcaklar sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini aştı. Onlardan bahsediliyordu. İklim bilimciler Türkiye için de benzer risklerin giderek büyüdüğüne dikkati çekiyor. İklim uzmanı Profesör Doktor Murat Türkeş Boğaziçi Üniversitesi'nden Ağustos ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar olacak demiş. Bugün Temmuz'un son günü, yarın başlıyor Ağustos. Ve yerel yönetimlere kentsel ısı sağlığı eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuş. Aşırı sıcaklar artık ölümcül bir halk sağlığı sorunu. Buna şey kalamayız, kayıtsız kalamayız diyorlar. Su kıtlığı ve gıda güvenliği tehdidi. Yani çok vücudun yeterince dinlenememesi durumlar. İşte hassas, özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar için de hassas gruplar var. Hava kirliliği de pek çok şey, KOAH, astım, alerjik rahatsızlıkları tetikliyor. Yani ısı sağlığı eylem planlarının acilen devreye alınması şarttır diyor Profesör Türkeş. Türkiye'yi bekleyen 5 temel iklim riskini de saymışlar. Özetleyebiliriz sadece önümüzdeki 5 ila 10 yıllık periyodda bir sıcak hava dalgaları artacak, aşırı sıcak gün sayısı ve gece sıcaklığı, iki aşırı hava olayları, ani yağışlar, seller, dolu ve hortum gibi meteorolojik afetler artacak frekansı, su stresi çok ağır, yani büyük şehirlerde ve tarım bölgelerinde su kaynakları üzerindeki baskının derinleşmesi, gıda fiyatı oynaklığı, temel tarım ürünlerinde işte sık sık geçiyor haberlerde buğday, ayçiçeği, zeytin, sebze, meyve, verim kaybı bunlarda ve fiyat artışları ve 5 belki de en önemlisi sosyoekonomik etkiler, soğutma odaklı enerji tüketim rekorları, sigorta maliyetlerindeki büyük artışlar ve tarımsal kayıplara bağlı olarak iç göç riski. Dünyada da hem iç hem de dünya çapında göç riskini de artırıyor. Yeni haberler de var, boğulan gemiler diye. Evet. Durum bu şekilde.
1: Türkiye'den de bir haber verelim. COP31 sürecine yönelik Yüksek Öğretim Kurulu'ndan bir açıklama geldi. Yani YÖK'ten açıklama geldi dün. Yüksek Öğretim Kurulu Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde üniversitelerin bilimsel katkılarını ortak bir çatı altında buluşturacak akademik hazırlık süreci başlattığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katılımıyla 4 Ağustos'ta düzenlenecekmiş COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında Türkiye'deki 208 üniversitenin COP31'e sunacağı bilimsel, teknolojik ve toplumsal katkılara ilişkin ulusal akademik katılım modeli kamuoyuyla paylaşılacakmış 4 Ağustos'ta. Toplantıda üniversitelerin araştırma projeleri, teknolojik çözümleri, uluslararası işbirlikleri ve COP31 öncesinde yürütecekleri akademik faaliyetlerin ortak bir yapı içinde koordine edilmesine yönelik yol haritası ele alınacak deniyor. Yokten de böyle bir hazırlık varmış bir yandan.
0: Evet, oldukça takibe
1: Evet, yani yok aslında bir böyle bilimsel bir hazırlık içerisinde olsa da genelde pek bilimsel uyarılar dikkate alınıyor diyemeyiz herhalde. Hatta
0: Evet,
1: tam
0: aynen
1: tersi
0: öyle.
1: şekilde de ilerliyor. Türkiye sürekli olarak her hafta yeni bir müjde veriyor fosil yakıtlar konusunda. En son da Irak'la yeni bir anlaşma yapmıştı petrol alımı konusunda vesaire. Doğalgaz araştırmaya da devam ediyor. Bir yandan da tabii mücadeleler var. Hafta sonu iki etkinlik olacak. Onlarla çıkalım isterseniz. Biliyorsunuz bir tanesi kamuoyunda katliam yasası diye bilinen sokaklarda yaşayan hayvanların toplanmasına yönelik bir yasa vardı. 2 Ağustos tarihinde, bundan 2 yıl önce çıkarılmıştı bu yasa. Yıl dönümü geliyor. Yaşatacağız platformu da Kadıköy'de bir basın açıklaması ve yürüyüş yapacağını açıklamış. Gerçek tehlikeler dururken yıllardır birlikte yaşadığımız hayvanlar hedef haline getirildi deniyor açıklamada. Yıllarca yerine getirilmeyen kamusal sorumlulukların bedeli önce hayvanlara sonra onlara bakan ve yaşam haklarını savunan insanlara ödetildi. Hayvanlar toplandı, hapsedildi. Kimi toplamalarda, kimi barınaklarda yaşamını yitirdi. Hiçbirini unutmuyoruz ve susmuyoruz. Katliam yasasının ikinci yılında kaybettiklerimizi unutturmamak ve yaşatan bir yasa talebimizi büyütmek için herkesi sokağa çağırıyoruz denmiş. Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda 2 Ağustos Pazar günü saat 18'de buluşacak yaşam hakkı savunucuları. Bir de iklimi değil sistemi değiştir platformu 26 Eylül'de Burgazada'da Cennet Bahçesi'nde bir iklim festivali düzenleyeceğini duyurdu bundan birkaç hafta önce. Ben de mümkün olduğunca destek olmaya çalışanlardanım. Festivalin örgütlenmesi için de bir aktivistler buluşması yapılıyormuş. O da yarın cumartesi günü saat 17'de Maçka Parkı'nda olacak. İklimi değil sistemi değiştir platformu sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilir.
0: Aynı zamanda da işte bu Akbelen'le ilgili de bir yıl dönümü dolayısıyla da bir pazar günü yapılacak bir gösteri de var. Ondan da haber vermeye çalışacağız. Akbelen'i vermeyeceğiz dayanışmasından böyle bir etkinlik haberi de vardı. Ona da yani 7.554 sayılı maden ve talan kanununun yasalaşmasının birinci yılında memleketin dört bir yanında ayaktayız diye bir açıklama var. Bu yasayı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Köylerimiz, topraklarımız bizimdir. Kamu biziz. Direnmeye, mücadeleye devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz diye bir açıklama da var. Ekste köylü kürsüsü diye yasa şirketlerin topraklar bizim başlığı altında bir mücadele haberi de var. Ekste Akbelen yuvamız vermeyeceğiz diye bu memleketin gerçek sahipleri olarak talan yasasını kabul etmiyoruz. Toprağını ekenlerin, zeytinini büyütenlerin, ormanını koruyanların, köyünde yaşamaktan vazgeçmeyenlerin sesini bir kez daha Akbelen'den ve memleketin dört bir köşesinden yükseltiyoruz diye demişlerdi zaten. Böyle bir şey. Bu yasa şirketlerin yasasıdır. Bizim yasamızsa toprağımıza, suyumuza ve yaşamımıza sahip çıkmaktır diyor. Evet, peki ara verelim şimdi.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada. Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi.
4: Müzik
3: Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
0: Evet, Apaçık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30 tam 5 dakika geçerken tekrar beraberiz. Ve şimdi savaş bitmek tükenmek bilmeyen dünyanın çeşitli yerlerinde, başta İran'ın vurulması olmak üzere İsrail'in desteğiyle Amerika'nın İran'ı vurması ile ilgili inişli çıkışlı günlerdir devam eden savaş haberleri olduğu gibi, Ukrayna'nın istilasıyla sonuçlanan, yani başlayan savaşın da 5. yılındayız, değil mi? Ondan da haberler,
1: evet, tabii,
0: var. Ukrayna'da vurmuş durumda. Bu da tabii, bir de Gazze'deki
1: orada da gelişme var.
0: Gelişmeler var. Onlara değinelim. İsterseniz Gazze ile başlayalım.
1: Tabii Trump'tan bir açıklama geldi. Gazze Barış Kurulu bünyesinde yürütülen müzakerelerde Hamas ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, silahsızlanmanın ardından İsrail ordusunun bölgeden de çekileceğini açıkladı. Filistin İslami Cihat Hareketi ise anlaşma sağlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmiş. Daha önce de çünkü böyle açıklamalar yapılmıştı, biliyorsunuz. Trump, arabuluculuk ve müzakere süreçlerine sundukları katkıdan dolayı Türkiye, Mısır ve Katar'a da teşekkür etmiş. Eylül 2025'te 20 maddelik bir plan açıklanmıştı, biliyorsunuz, ve Barış Kurulu, Gazze Barış Kurulu oluşturulmuş. Silahlı grupların silahsızlanması konusunda mutabakata varıldı, açıklanmıştı. Ancak bu mutabakata rağmen farklı algılıyordu iki taraf. Yani Trump ve İsrail önce silah bırakma, sonra geri çekilme diyordu. Hamas ise öyle değil bu anlaşma. Önce geri çekilinecek, yönetim sivillere, Filistinli sivillere bırakılacak. Ondan sonra biz de silahı bırakacağız diyordu. Üzerinden de bayağı bir geçti zaten. Eylül 2025'ten neredeyse bir yıl olmuş. Ondan sonra bir de İran Savaşı çıkmıştı. Şimdi tekrar anlaşmaya geri dönüldüğü, yani bir tür söylenmiş durumda.
0: Evet, Trump, yani şu Trump'ın her zaman çok tartışmalı, neydi belirsiz olan açıklamalarından bir tanesi daha diye de bakılabilir. Tam bir silah bırakmaya konusunda anlaşmaya vardık diyor. Yani özellikle Hamas'ın silah bırakacağı konusunda kesinleşti diyor. Fakat buna destek ne kadar, yani Barış Kurulu adı verilen bu tuhaf kuruluşun başkanı ve tek karar vericisi durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın söylediği, bu kritik bir adımdı ama gerek İsrail'in gerekse de Hamas yetkililerinin farklı görüşlerde olduğuna dair de bazı açıklamalar var. Tam bir belirsizlik halinin devam ettiğini söyleyebiliriz yani. Donald Trump anlaşmaya varıldı diyor. Ve İsrail de hem Hamas silahsızlanacak, silah bırakacak, hem de İsrail Gazze'deki güçlerini çekecek diyor. Ama ikisi de bunlar farklı şeyler diyenler var. Yani Trump sosyal medya koyduğu postunda diyor ki bu kritik bir adımdır. Gazze sonunda yeni Filistin yönetimi tarafından yönetilecek ve bu da Barış Kurulu'yla Filistin halkına yardım etmek için Barış Kurulu'na yakın, Barış Kurulu'yla yakından çalışacaktır diyor sosyal medya postunda. Ama aynı zamanda da İsrail'de hak ettiği güvenliğe kavuşacaktır ve artık bir terör saldırıları için bir üs olarak kullanılmayacaktır diyor. 20 maddelik bir ateşkes planı vardı ama bayağı adam akıllı belirsizliklerle doluydu. Şimdi de aynı şey, yani gerek İsrail gerekse de Hamas farklı şeyler söylemişler. Yani mesela bir konuşanlardan bir tanesi Hamas adına Ajans France Presse söylemiş ki bu 14 gün kadar alacak, belki daha uzun. Her detay üzerinde anlaşmalıyız. Nasıl uygulanacaktır bu anlaşmanın uygulama detaylarını bilmeliyiz. Ve mekanizmalar nasıl kurulacak bunları yürütmek için diye. Yani Gazze'deki gerçeklik durumu bu yol haritasından pek çıkmıyor diyorlar. Haberde var. Reuters, Associated Press ve Agence France-Presse'den de yararlanarak düzenlediği haberi Guardian'ın. İsrail'i daha dün, yani Perşembe günü 6 Filistinli'yi, en az 6 Filistinli'nin daha ölümüne öldürdü İsrail vurmaları ve ikisinin de her zaman olduğu gibi maalesef çocuk olduğu. Burada yerel bakım çalışanları, tıbbi yardım çalışanlarının açıklamaları böyle söylüyor. Benjamin Netanyahu da, İsrail Başbakanı da, İsrail'in hem duvar ördüğünü belirtmiştik daha önce, büyük bir bölerek Gazze'yi, askeri istilasını da, işgalini de genişletmeye devam ediyor ve kendi kontrolü altındaki toprakların %70'ine sahip zaten, bunu da genişletmek istiyor. Dolayısıyla da İsrail'den gelen açıklamalar da hiç Trump'ı doğrular gibi gözükmüyor. Gazi Hamad da, yani Hamas görüşme ekibinden biri de El Cezire'ye demiş ki, ayrı bir şeyde, yani açık bir şey yok. İsrail'in nerelere hangi taahhütler altına gireceğini bilmiyoruz. Bu anlaşmada yok böyle bir şey ve İsrail uygulamazsa biz de uygulamayacağız diye konuşmuş. Böyle bir durum var. Tabii İsrail'in bir de, yani sivil, yani Gazze büyük ailelerinin, Gazze ailelerinin nüfus memurluğundan tüm geniş aileleri silmesi gibi bir olay vardı. Mesela Elektronik İntifada'da bir haber. Yani inanılır gibi görünmüyor. Nora Barrows Friedman imzasını taşıyan haberde daha bu hafta İsrail'in Gazze'de Filistinli çocukları öldürdüğünü, kadınları, erkekleri ve çocukları ve giderek daha küçük, dar bir alana hapsetmeye doğru gidiyor. Drone saldırıları da var. Tenteleri, yani çadırların üzerine yapılıyor ve çocuk öldürmeye devam ediyor. Yani The Cradle şeyinden, mecrasından okunduğu üzere bir aile, Feras El Masri, eşi Asal Sabin ve 4 çocukları, Naim 13 yaşında, Feryal 11 yaşında, Selma 9, Amire de 6 yaşında, uyudukları sırada öldürülüyor. Ve İsrail'in bu drone saldırıları bütün evleri cayır cayır yakıyor, çadırları. Ve öylesine yanmış buluyorlar ki bedenleri, son derece zor tespit edilebiliyormuş. Böyle bir durum var, yani The Cradle mecrasından verilen haber bu. Ayrıca da İsrail'in Filistinlilere nasıl muamele ettiğine dair açıklaması da vardı. Dün vakit bulup söyleyemedik ama istersen ondan da bahsedelim.
1: Benim şu anda önümde değil Ömer Bey.
0: Evet, yani ağlamaktan bir hal oldum diyor anlatanlar. Korkunç yaralar gösteriyorlar Cezayir'deki, şeydeki, İsrail'deki hapishanelerdeki muameleleri anlatıp sonunda tekerlekli iskemleyle yürüyemeyerek hatta şey yapılan bir sürü birkaç kişiyi serbest bırakmışlar ama hem gerek yüzlerinde, bedenlerinde ağır işkence izleri haddi hesabı yok, hem de yürümekte güçlük çekiyorlar. Ben hayatta olduğuma, yaşadığıma da inanamıyorum diye ağlayarak demeç veren serbest bırakılmış Gazze'liler vardı, Filistinliler vardı. Böyle bir durumda nasıl bir silahsızlanma falan olacağı konusu bayağı ciddi bir kaygı meselesi olarak karşımızda kalıyor, değil mi?
1: Hamas'ın silah bırakıp bırakmayacağını bilmiyoruz ama dün akşam ilginç bir haber vardı. İsrail askerlerinden silah bırakanlar olmuş. Üssü terk etmişler. İsyan çıkmış İsrail ordusunda yani bir tür. İsrail ordusuna bağlı Givati ya da Tugay'ın Tzabar taburundaki askerler Steyman üssünü silahlarını bırakarak terk etmişler ki bu Steyman işte tecavüz olayının falan gündeme
0: tecavüz
1: geldi.
0: Tecavüz olayı, işkencelerin falan olduğu yer, evet.
1: Tabur askerleri adına daha önce yayınlanan bir dilekçede kendileri askerler diyorlarmış ki biz uzun süre çatışmalara giriyoruz. Ardından bir de üssün korunması için gelip nöbet tutmamız bekleniyor. Bunu yapmak istemiyoruz diye daha önce dilekçe vermişler. Kamuoyuna da yansımış. Yıpranma, motivasyon kaybı ve operasyonel kapasitelerinin zayıflaması uyarılarında bulunmuşlar. Ancak bu dinlenmemiş. Bunun üzerine de silahlarını bırakıp üssü terk etmişler. Top fotoğraf var. Yani bu hani orduda bu tarz şeyler toplu isyana giriyor. Yani biliyorsunuz. Böyle onlarca asker üniformalarıyla üssü terk etmiş, silahsız bir şekilde yürüyorlar. Dolayısıyla silah bıraktılar diye de manşet atmış Karar Gazetesi.
0: Evet. Bu arada da tabii savaş durumları her yerde devam ediyor. Yani Mısır'ın Dimyat Limanı'nda Amerikalı bir şirkete ait, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir şirkete ait sıvılaştırılmış doğalgaz gemisine de insansız hava aracı saldırı, drone saldırısı sonucu çıkan yangın ikinci bir tankere de sıçramış. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nın başlamasından bu yana Mısır'ın ilk kez hedef alındığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı diyorlar. Aposto gündemde var bu haberde. Ama bunun nasıl bir sonuç vereceği, özellikle iklim falan açısından da feci yani. Gaz depolama tesislerine, gemilerine saldırı. Mısır'ın Dimyat Limanı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sıvılaştırılmış doğal gaz ya da doğal gaz dememek lazım aslında. Gaz gemisine İHA saldırısı düzenleniyor. Ölen ya da yaralanan olmadı deniyor. Mısır hükümeti olayın İHA kaynaklı olduğunu resmen doğrulamış. Saldırı henüz üstlenen olmamış. İran Devlet Televizyonu ise olaydan iki gün önce Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisine vurmasına misilleme gerekçesiyle Dimyat'ı hedef haritasında gösterdiği bildirilmiş. Bu nasıl yorumlanacağı konusunda bayağı tereddüdüm var doğrusu. Bir atı bir şey vardır. Dimyat'a pirince giderken eldeki Mısır'dan olmak mı?
1: Bulgur.
0: Eldeki bulgurdan olmak diye. Öyle bir durum olabilir mi acaba?
1: Olabilir.
0: Evet.
1: Bu arada diğer savaş bölgesinde yani Ukrayna'da da yine rafinerilerin vurulması gibi bir durum var. Ukrayna bir süreden beri İHA saldırılarıyla özellikle fosil yakıt tesislerini, rafinerileri, depoları hedef alıyor. Bunun hatta Rusya'da benzin fiyatlarını ciddi bir şekilde yükselttiği, böyle benzincilerin önünde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruklarının oluştuğu görülebiliyordu. Bir kez daha böyle bir saldırı gerçekleştirmiş. Putin'in rafinerilerini hedef aldı Ukrayna deniyor. Motorin fiyatlarına da İHA darbesi diye bir açıklama var. Financial Times'ın uydu görüntüleri ve termal veriler üzerinde yaptığı analize göre saldırılar Rusya'nın fiilen kullanılan rafineri kapasitesinin %30'dan fazla etkilemiş. Çok ciddi istihbarat demek ki çalışmasıyla birlikte yapılıyor bu saldırılar ki rafineri kapasitesini %30 düşürmüş durumda Rusya'nın.
0: Evet, çok orada da vahamet bütünüyle devam ediyor, rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya buradan nereye doğru gidecek bilmiyorum. Trita Parsi'nin Şiirpost'ta ilginç bir analizi vardı. Zelenski tehlikeli bir kumar oynuyor. İran ve Ukrayna savaşlarını birleştirerek kendisini kazançlı çıkarmak üzere bir hesap yapıyor ama bu çok stratejik bir hata da olabilir diye, yani bayağı ciddi bir analiz vardı. Onu okuyacak zamanımız yok ama bunu söyleyerek devam edelim. Bu arada biraz da kalan vaktimizde Türkiye'deki haberlere göz atalım, evet. Değil mi? Ne oldu, ne bitti Türkiye'de? Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması var.
1: Evet. Bu herhalde bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi ve önümüzdeki hafta artık meclise sunulacak olan çerçeve yasaya dair ilk kez böyle bir açıklama yapılmış oldu. Genel ya da şahsa ait af niteliği olmayacak, geçici bir nitelikte olacak diyor. Yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak diye duyurmuş Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Yasayla birlikte yeni dönemin kapısı açılacak diyor. Asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmuyor. Yasa fesin tespitiyle yürürlüğe girecek demiş ve herkesin kazanacağını söylemiş.
0: Çok böyle milliyetçi ifadeler de var. Ecdada sadakat önemli bir şeydir diyor filan. Yani Kastamonu ve İnebolu'nun kurtuluş mücadelesinde destansı bir zaferin merkezi olduğunu vurgulamış. Madalyanın öbür tarafında kahraman kadınlarımız var diyor. Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu, terörü de artık tarihin çöplüğüne attığını söylemiş durumda. Yani bundan nasıl bir yeni bir dönemin kapısı açılacak diyor. Yeterli açıklama var mı bilmiyorum. Ama yani.
1: Ya içeriğine dair bir şey vermemiş aslında. Bir bilgi vermemiş. Evet, işin tuhaf kısmı o.
0: Evet.
1: Bunun üzerine Kandil'den de bir açıklama gelmişti. Bu da T24'te yer alıyordu. Kandil'den yapılan açıklamada kuşkusuz çatışma çözümü söz konusu olduğunda taraflar atılacak adımların kabul edilebilir ve uygulanabilir olmasını esas alırlar. Öcalan ve hareket de buna dikkat etmektedir diyor Kandil. Bir oyalama değil, çözüm süreci olacaksa yaklaşımın bu olması gerekiyor. Özgürlük hareketi olarak barış ve demokratik toplum çağrısının gereklerinin yerine getirilmesinde Öcalan'ın rol alması gerektiğini vurgulamıştık. Bunun için de Öcalan'ın konumunun belli olması ve özgürlüğünün gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdik diye bir açıklama yapılmış. Öcalan devreye girmeden ve bizzat bu süreci yönetmeden alınan kararların ve çıkan yasanın gereklerini yerine getirmek pek mümkün değil diye bir uyarıda bulunmuş.
0: Evet, çelişkili bir ikili, daha doğrusu bir gündem durumundan bahsetmek çok mümkün. Bir çelişkili durum var. Bu konuda T24 yazarlarından Murat Sabuncu da bir analiz getirmiş. İki Türkiye gündemi diyor. 30 Temmuz gece 0'da güncellenen yazısında adım adım barış ve adım adım tutuklama diyor. Yani Türkiye hem bölgede hem kendi içinde en önemli konulardan birini, Kürt sorununu çözme konusunda kritik sonuç alınabilecek pozitif adımlar atıyor. Adım adım bir barış, birlikte yaşam umudunu büyütüyor. Öte yandan muhalefette hemen her gün yeni bir ismin değişik gerekçelerle, zayıf iddialarla gözaltına alındığı, tutuklandığı adımların sıkılaştığı da görülüyor. Yıllardır yüksek mahkeme kararlarına rağmen çıkarılmayanlar da var tabii. Türkiye iki gündem arasında sıkışmış durumda ve şu soru meşru: demokrasi ve hukukun tartışıldığı zeminde barış nasıl olur? Nasıl toplumsallaşır diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının bir yerinde yeni bir hikayeden bahsediyor. diyor, terörist Türkiye süreci menziline vardığında sadece analar yastığa başlarını rahat koymayacak. Ülkemiz bu ağır ekonomik faturadan kurtulacaktır diyor. Erdoğan'ın vurgusu öncelikle anaların yastığa rahat başını koyması, yaşam, yaşamak her şeyden önemli. Ancak çok önemli bir konuda adım atarken şu an özellikle muhaliflerin hapisteki evlatları için endişeli analarının başlarını ne zaman yastığa rahatça koyacağı da düşünülmeyecek mi diye soruyor. Sadece son dönem tutukluklardan bahsetmiyorum diyor Sabuncu. Yıllardır mahkeme kararlarına rağmen hapiste olanlara da olanları da söylüyorum. Konunun merkezine ekonominin taşınması, demokrasi, hukuk, bir arada yaşam konularının gündemleşmemesi. Sorunu zor alanlar, Türkiye iki gündem arasında sıkışmış durumda. Barış arayışları ve tutuklamalar ve demokrasi ve hukukun tartışıldığı zeminde barış nasıl olur, nasıl toplumsallaşır sorusu da meşrudur diyor. Evet. Öte yandan da dün de veremediğimiz önemli bir haber de vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın başvurusuna ilişkin kararını 2 Temmuz'da kabul etti. 25 Ağustos'ta, bundan 25 gün sonra kamuya açık bir oturumda açıklanacakmış karar. AİHM Büyük Dairesi Kavala kararını 2 Temmuz'da kabul etmişti. Yani Kavala'nın Gezi Parkı protestolarını organize ederek hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 2017'den bu yana 9 seneden beri yaklaşık cezaevinde bulunuyor.

0: yeniden büyük daire önüne geldi ihlal prosedürüyle. Büyük dairede Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermişti. Buna rağmen Kavala tahliye edilmemiş. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 2023 Eylül'de verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı. İşte kararın kesinleşmesinin ardından da yeniden AİHM'e başvurmuştu Kavala. Adil yargılanma hakkıyla ifade ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemede başvuruyu 2024'te Türkiye'ye iletmişti. Yani 25 Ağustos'ta sonra neler olabileceğini göreceğiz. Avrupa Konseyi Kongresi'nden de Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına bir tepki vardı. Biyanet'in haberiydi bu da. Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine dikkat çekiliyordu ve Ankara yönetimi samimi bir diyaloga çağrılıyordu. Yani Avrupa Konseyi'nin Yerel Bölgesel Yönetimler Kongresi, Kongre Başkan Yardımcısı ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösteriyor. Kongrenin Türkiye raportörleri de ortak açıklama yapıp Türkiye'de muhalefet partilerine mensup yerel yöneticileri hedef alan sistematik bir baskı dalgasının parçası olduğunu ve seçmen iradesinin hiçe sayıldığını söylüyor. Türkiye demokratik yükümlülüklerini yerine getirmeli diye uyarıyor.
1: Dün iki önemli gelişme daha oldu. Son olarak bunlarla çıkalım. Çok sayıda gazeteci gözaltına alındı veya ifadeye çağrıldı ama farklı sebeplerle. Bunlardan bir tanesi ve birazcık da şaşırtıcı olanlardan bir tanesi TGRT ve Türkiye gazetesinden atılan Cem Küçük'ün gözaltına alınması oldu. Gerekçe para karşılığı sosyal medya paylaşımı ve İBB açıklamaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair açıklamaları. Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla, yani genelde muhalif gazetecilere yöneltilen suçlamayla bu sefer gözaltına alınmış. Küçük hakkında bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yaptığı yönündeki şikayetlerin ve İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bazı beyanlarına ilişkin soruşturma açıldı, söylendi. Öte yandan bu CHP'nin rozet takma etkinliğine figüran taşındığı haberi sebebiyle de çok sayıda kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı ama ilginç, yani bu Gürsel Tekin soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine çeşitli gazeteciler, yani haberle ilgisi olmayan gazeteciler, Fatih Altaylı, Bir Gün yazarı Timur Soykan ve Uğur Dündar, yani aralarındaki alakayı hiç bilemiyorum gerçekten ama şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmışlar. Şüpheli derken şeye mi karışmışlar? Kast Ajansı'ndan para alıp şeye mi katılmışlar acaba? Yani rozet taktırmaya mı gitmişler? Yani nasıl şüpheli olabilirler?
0: Evet, yani bunun kadar absürtlüklerle dolu bir haber, yani skandal devam ediyor. Yani figüran krizi deniyor buna işte. Onun kilit ismi olan kişi de, sen daha önce de sözünü etmiştin haberi özetlerken, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üye katılım töreninde yaşanan bu tartışmanın odağındaki Samet Fırat Özkaş, organizasyonunun kendi girişimi olduğunu savunmuş. Üye olurken siyasi etkimi göstermek istedim, sorumluluk benim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin haberi yoktu diyor. Niye gülüyorsun?
1: Çok güzel bir siyasi gücünü göstermiş yani.
0: Evet. Yeni Şafak'tan da
1: Mahmut. Hani arınma marınma falan diyorlardı. Siyasette para ilişkileri olmaz. CHP bunu diyordu, kabul etmez.
0: İşte bu başka türden bir arınma olduğu anlaşılıyor. yani Yeni Şafak'tan birisi de Muhammed Befa Yürekli'nin haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye katılım töreni sonrası gündeme gelen tartışmaların merkezindeki isimmiş. Açıklamalarda bulunuyor işte. Benim girişimim diyor. Hiçbir dahli yok diyor İstanbul İl Başkanlığı'nın süreçte. Yani bu süreçten bahsederken tabii hem genel başkanın ve işte biraz önce Gürsel Tekin'den de bahsettin. O ikisinin konuşma yaptığı bir çok kontrol altındaki bir toplantıdan bahsediyoruz. Peki yokmuş. Son sorumu soruyorum araştırmacı gazeteci Özdeş'e. 3 soru soruyorum. 1- Cumhuriyet Halk Partisi üye katılım töreninde Cumhuriyet

0: Halk Partisi Genel Başkanı. 2. Törende baş yetkili. 3. Baş konuşmacı olan Kemal Bey bu büyük rezalet konusunda ne demiş? Söyler misin lütfen?
1: Sessizlik demiş.
0: İnanılmaz bir durum gerçekten. Peki, kapatalım.
2: Açık Gazete.
3: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
4: Apaçık Radyo.
5: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
6: Agora.
7: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
6: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
8: Apaçık Radyo.

0: Günaydın Yıldız, günaydın Olcan.
1: Günaydın. Günaydın.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Merhaba.
1: geldin.
0: Yıldız, ben geçen hafta, sen geçen hafta gerçi diğer programa da konuk olmuştun ama
1: Evet.
0: ben ilk kez senin sesini de böyle duyuyorum şeyden sonra, serbest kaldıktan sonra. Geçmiş olsun demiş olayım.
1: Çok
0: Biraz geç de
1: teşekkürler.
0: olsa.
1: Çok teşekkürler Özdeş.
0: Nedir bugünkü konumuz?
1: Bugün iki konumuz var. Bir Berlin'deki Christopher Street Day, yani aslında onur yürüyüşü diyebileceğimiz etkinliklere saldırı ve sonrasında yaşananlar. İkincisi de Yeni Parti ve Yeni Parti'nin programında LGBT artı haklarına yer vermesi, bunun üzerinden de hedef gösterilmesini konuşacağız. Berlin'le başlayabiliriz. Yani biraz belki Olcan sen olan biteni aktarırsın, ardından güncel olarak durum nedir Almanya'da onur yürüyüşüne saldırının ardından onu değerlendiririz.
2: Tabii ki. Saydam bu haftanın iki temel konusundan birisiydi Berlin'deki onur yürüyüşüne saldırı. 25 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen onur yürüyüşü etkinlikleri sırasında bir araç etkinlik alanına yakın bir yerde kalabalığın üzerine doğru sürüldü ve olayın ardından bir kişi hayatını kaybetti. 29 kişi ise yaralandı. Güvenlik birimleri olayın ardından saldırı şüphesiyle soruşturulma başlatıldığını açıkladı. Ve ardından emniyet şüphelinin 21 yaşındaki Lübnan doğumlu Almanya vatandaşı Abdül B olduğunu belirtirken söz konusu kişinin de tehlikeli ve muhtemelen silahlı olduğunu bildirdi. Berlin Emniyet Teşkilatı ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da kalabalığın üzerine sürülen araçta bir veya birden fazla kişinin uzaklaştığı vurgulanarak aramanın kapsamının geniş tutulduğu belirtildi ve ayrıca yaralılardan bazılarının da kesici aletlerle yaralanmış olabileceği yönünde soruşturma yürütüldüğü de açıklandı. Tam bu onur yürüyüşü saldırısı meselesi gündemdeyken Berlin'de saldırgana ne oldu derken sonraki haberlerde öğrendik ki saldırgan güvenlik birimlerinin açtığı ateş sonucunda öldürüldü ve öldürüldüğü bilgisi servis edildi. Tabii Almanya İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak bu saldırının İslamcı ideoloji kaynaklı olduğunu söyledi. Burada gördüğümüz her şey bunun İslamcı bir saldırı olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Tabii şöyle baktığımızda şüphelinin öldürülmesiyle birlikte soruşturmanın en önemli bilgi kaynaklarından bir tanesi de ortadan kalkmış oldu aslında. Soruşturma kapsamında saldırının hazırlık sürecine ilişkin bulguların, dijital materyaller, görgü tanıklarının ifadeleri ve şüphelinin çevresindeki kişilerden elde edilecek bilgiler üzerinden değerlendirileceği belirtiliyor şimdilik. Bu nedenle soruşturma şu anda failin doğrudan ifadesine başvurmadan yürütülecek. Berlin'de yaşananlar biraz da tabii Avrupa'da son süreçte onur yürüyüşlerine karşı saldırılarla beraber hani bir patern haline gelmiş bir şey gibi. İşte geçtiğimiz haftalarda da Romanya'daki onur yürüyüşü yasaklara rağmen yapıldı. Bu da Peşte'de de bir onur yürüyüşü yasaklanmıştı. Berlin'deki de bu sefer onur yürüyüşlerinin Avrupa'da bu aşırı sağcı hareketler tarafından nasıl hedef alındığını bir kere daha gösterdi diyebiliriz aslında.
1: Evet, burada çok kritik bir 2-3 açıklama var tepki. Meseleyi anlamak açısından bence önemli. Çünkü Berlin polisi ve Berlin yetkilileri meseleyi işte bir radikal İslamcının tek başına eylemi olarak görme ve gösterme eğilimi içerisindeler. Ama hikayeye baktığımızda saldırganın zaten Berlin'de yani polis tarafından takip edilen bir insan olduğunu görüyoruz. Daha önce Türkiye üzerinden Lübnan'a gitmiş, burada IŞİD'e katılmaya çalışmış. Sonrasında Lübnan'da tutuklanmış. Lübnan'da IŞİD'le olan bağlantısı üzerinden kısa bir süre tutuklu kalmış. Almanya'ya geri döndüğünde havalimanında tutuklanmış. Cezaevinden işte şartlı bir şekilde salınmış ve kontrol altında biriymiş. Yani burada tabii ki bu saldırıyı gerçekleştirebilmesi ve Berlin'in bunu engelleyememesi, Almanya'nın bunu engelleyememesi bana çok inandırıcı gelmiyor. Onu söyleyerek başlayayım. Bu kadar
2: Evet yani
1: kontrol altında.
2: kontrol altına alınmış terimi de burada anlamını bir hayli yitiriyor değil mi? Yani
1: Tabii ki, tabii ki
2: hem
1: yani.
2: Lübnan'da da öyle yakalıyorlar sonra bırakıyorlar. Berlin gelince Almanya'ya dönünce tekrar tutuklanıyor, gözaltına alınıyor ya da tekrar bırakılıyor ve kontrol altında deniyor. Bu nasıl bir kontrol altında olma
1: Yani
2: peki?
1: eğer ki kontrol altındaysa bu saldırının kontrolü de Almanya'da bazı yetkililerin bilgisi dahilinde anlamına gelir. Ve bu resmi büyütür. Şu anda benim gözlemlediğim Almanya'daki yetkililer özellikle emniyet, polis gücü bu meseleyi bir kişi anlatısı üzerinden bireysel bir eylem gibi göstermeye çalışıyor. Ve nitekim saldırının ardından yani işte öldürülmesi saldırganın herhangi bir şekilde canlı bir şekilde alınıp işte gözaltına alınmıyor olması da çok fazla şüpheyi barındırıyor. Bu şüphelerin yanı sıra şöyle bir tartışma da başladı Almanya ve Avrupa'da, klasik bir tartışma. Bir tarafa İslamofobi, diğer tarafa homofobi konulup bunlar arasında bir karşıtlık yaratma eğilimi oldu. Bununla ilgili en güçlü cevaplardan birini ILGA Avrupa verdi. Uluslararası LGBT artı örgütleri birliği, bütün LGBT artı örgütlerinin neredeyse parçası olduğu çatı kurum ILGA Avrupa. Ve ILGA Avrupa şöyle söylüyor: bu trajedi göçmenlere, yabancılara ya da Müslüman topluluklara dönük nefreti körüklemek için kullanılmamalı. Burada toplulukları ayırmayı, azınlıkları günah keçisi ilan etmeyi ya da bir topluluğu, bir grubu diğerine karşı getirmeyi hedefleyen her türlü müdahale eden, her türlü çabaya karşı duruyoruz dedi. LGBT'ler başka bir gruba dönük nefreti körüklemek için araçsallaştırılmamalı. Aynı şekilde de ırkçılığın, İslamofobinin ve göçmen karşıtı nefretin varoluşu LGBT'lere dönük tehditleri de minimize etmek, küçültmek için kullanılmamalı. Haklar, güvenlik ve onur, herkesin hakları, güvenliği ve onuru savunulmalıdır diye bir açıklama yaptı. Sonra uzun uzun Avrupa'da neler olduğunu da analiz ediyor bu açıklamada. Bu bence meselenin bu açıdan özeti. Yani burada tabii şöyle bir şey oluyor. Almanya'da ya da Avrupa'da genelde bunun ardından zaten işte bakın barbar Müslümanlar bunu yaptı gibi bir anlatı inşa ediliyor. Buna karşı içeriden sesler yükseliyor. Ama Türkiye'de ise bir yandan bu kullanılıp işte bakın Avrupa zaten İslamofobik denilip bu sefer LGBT artı düşmanlığının burada nasıl körüklendiğine dair konuşmanın önü tıkanabiliyor. Yani bizim konjonktürümüz o açıdan farklı. Bizde de başka bir yerden bu sefer LGBT artılara dönük düşmanlık önemsizleştiriliyor. Ya da bunun nasıl meydana geldiği bu ikisinin birbirinin karşıtı olmadığı aslında madalyondaki iki farklı yüz olduğunu görmek lazım. Yani şu anda bu özellikle Avrupa'da radikal İslamcı, kökten dinci eğilimlerin yükselişi tek bir an, bir gecenin ürünü değil. Bunu doğuran sebeplerden birisi Avrupa'daki AfD gibi Almanya'daki ya da başka birçok aşırı sağcı oluşumun politikalarının bir sonucu olduğunu, bunların birbirini beslediğini, nefretin nefreti doğurduğunu görmek gerekiyor. Bununla ilgili bir başka bence önemli açıklama da Almanya'daki Müslüman örgütlerden geldi. Almanya'daki çeşitli Müslüman sivil toplum örgütleri bu saldırıyı kınadıklarını söyledi. Mesela Berlin İmamlar Konseyi var. Berlin'deki çeşitli camilerdeki imamların, ruhani liderlerin oluşturduğu bir yapı. Ve bu konsey insanlık dışı bir saldırı olarak tarifledi ve çok sert bir şekilde kınadıklarını ve nefretin insanlık açısından olumlu hiçbir şeye yol açmayacağını söyledi. Ve biz imamlar olarak şunu söylüyoruz dediler: terör, nefret ve şiddet hiçbir şekilde dini bir meşruiyeti yoktur. İslam dinini bu şekilde kullanan ve bununla işte suç işleyen insanların kimlikleri, inançları, yaşam tarzları üzerinden onlara saldıran, hatta onları öldüren kişiler dinimizin etik prensipleri ile açık bir şekilde çelişmektedir açıklamasını yaptı. Bu açıklama bence şu açıdan da kıymetli. Yani içeride bir yandan da şu çok kolaycı olurdu. Ya bakın, zaten burada işte Müslümanlara karşı çok güçlü bir dalga var Avrupa'da. Bir tane Müslüman da gitmiş işte birkaç LGBT artıyı öldürmüş. Ne olacak denebilirdi. Veya ama bunu demek yerine bence içeriden kendi sorumluluğunu da üzerinden atmadan bir tutum sergilemek gerektiği fikrindeyim. Benim bu meseleden ve bunun gibi birçok meseleden çıkardığım şu oldu. Yani şey çok kolaycı. Bir diğer tarafı suçlamak, daha büyük resimdeki o öyle işte atıyorum İslamofobiyi kullanarak sorumluluğu üzerinden atmak çok kolaycı. Ama şunu görmek gerekiyor. Evet, bunlar var ama benim de sorumluluğum var. Bizim de sorumluluğumuz var. İçinde bulunduğumuz topluluk olarak o sorumluluğa uygun davranmamız gerekiyor ve bütün bu saldırıya rağmen iki taraf olarak karşı karşıya getirmeye çalışılan bir tarafta ILGA Avrupa mesela, evet öldürüldük, bir arkadaşımız öldürüldü ama bu Müslümanlara, göçmenlere karşı nefret için araçsallaştırılmamalı diyerek, diğer tarafta da Berlin'de çeşitli Müslüman, İslami örgütlerin dinin içerisinden konuşarak, bu bizim dinimizce uygun değildir, hiçbir şekilde nefretin yanında değiliz, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz demesi tam olarak ihtiyaç duyduğumuz tablo diye düşünüyorum.
2: Türkiye'den de tam yıldız senin bahsettiğin gibi güçlü dayanışma mesajları da geldi. Tıpkı İlgan'ın söylediği gibi İstanbul Onur Haftası ve Trans Onur Haftası da yaptığı açıklamada tam İlgan'ın açıklaması gibi bu karşıtlığa dikkat çekerek şunları söyledi. Dedi ki bir kişinin işlediği suç hiçbir halkın, hiçbir inancın ve hiçbir topluluğun üzerine yüklenemez. Irkçılık güvenlik değildir, İslamofobi güvenlik değildir. Toplumları kolektif olarak suçlu ilan etmek güvenlik değildir. Gerçek güvenlik nefret suçlarını önleyen, herkesin yaşam hakkını eşit şekilde koruyan ve hiçbir topluluğu hedef göstermeyen politikalarla mümkündür dedi. Queerler, translar, göçmenler, mülteciler, Kürtler, Müslümanlar ve diğer kriminalleştiren topluluklar ancak birbirimizin güvenliğini savunduğumuzda gerçekten güvende oluruz dedi. Ve Berlin'le dayanışma içinde olduklarını söyleyerek de acımız ortak olduğu gibi mücadelemiz de ortaktır. Ama aynı zamanda bu acının daha fazla ırkçılığı, İslamofobiyi, göçmen yabancı düşmanlığını ve nefret siyaseti için nefret siyasetini meşrulaştırmak için kullanılmasına da karşı duyuruyoruz dediler. Bu da bence Türkiye'den giden güçlü bir mesajdı. Berlin'de yaşananlar üzerine.
1: Evet, tabii orada, ama şu da var. Türkiye'de şöyle bir eksik var. Şunu görmek gerekiyor. Türkiye'deki LGBT artı topluluğu Türkiye dışında, Avrupa'da özellikle artan göçmen karşıtlığı, işte İslamofobi meselesiyle çok yakından temasta ve buna dair elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Diasporanın da etkisiyle bu. Çünkü çok fazla LGBT artı insan Avrupa'ya göç etti Türkiye'de ve oraya gittiklerinde buradaki karşılaştıkları belki LGBT artı düşmanlığının seviyesi Avrupa'da düştü. Tamamen yok oldu demiyorum ama bu sefer Türkiye'li olmalarından, Orta Doğulu olmalarından, Müslüman olup olmamalarından bağımsız geldikleri coğrafya üzerinden İslamofobiden nasiplerini almaya başladılar ve diasporadaki bu tartışmalar, diasporadaki bu ayrımcılık biçimleri Türkiye'deki LGBT artı toplumunun da tepkisine etki ediyor. O tepkiyi şekillendiren, o tepkiyi etkileyen meselelerden biri oluyor. Ama Türkiye'de daha genel anlamda siyaset ya da toplumsal gruplardan Berlin'deki saldırıyla ilgili veya herhangi bir şekilde Almanya'da, Avrupa'daki işte IŞİD kaynaklı, radikal İslamcı kaynaklı LGBT artı düşmanı şiddetle ilgili güçlü bir ses de göremiyoruz. Nasıl hani az önce Almanya'da demiştim ya, madalyonun iki yüzü birbirini dengeleyerek, birbirine konuşarak güçlü bir umut yaratıyor. Türkiye'de ise LGBT artıların sesi yine boşlukta yankılanmaya devam ediyor gibi bir durum var. Ben açıkçası taradım da çok güçlü bir tepki ya da özellikle daha İslami, daha inançlı, mütedeyyin kesimden bu saldırıların, bu nefrete karşı bir tepki maalesef ki göremedim. Türkiye'de hala daha aynı noktada değiliz ve bu boşluğu, bu eksikliği nasıl dolduracağımız sorusu da önümüzde duruyor. Çünkü bu sadece işte Berlin'deki bir etkinliğe saldırı meselesi değil. Bunun yankıları çok güçlü oluyor. Amin Maluf çivisi çıkmış dünyada işte medeniyetler çatışması tezini eleştirirken bir yandan şeyi söylüyordu, yani çok etkilendim ben onun o yazdıklarından şu açıdan. Bu evet, yani medeniyetleri çatıştırmaya çalışan, işte bunu medeniyetlerin özü olarak göstermeye çalışan mevzular var ama bir yandan da farklı kültürlerin o sorumluluğu üstlenerek, yani sırf kendisine dönük böyle bir hakaretamiz ya da onu küçümseyen sömürgeci bir bakış var diye kendi sorumluluğunu da üzerinden atmayan bir hattı kurmasının bizi kurtaracağını söylüyor. Uzun uzun bunu anlatıyor ve ben bu noktanın kıymetli olduğu fikrindeyim. Bu noktayı inşa etmediğimiz sürece herhangi bir devlet açısından Almanya'daki gibi bir saldırının olması o kadar da büyük mesele değil. Göz göre göre gelmiş şimdi. Yani
0: Evet,
1: böyle.
0: şimdi tam bir 5 dakikamız kaldı almışken, bir de Türkiye'de bu yeni partide nasıl bakıldığını da bir
1: Evet.
0: özetlersen çok mutlu oluruz.
1: Kesinlikle o da zaten bence bu tartışmayla şu açıdan da bağlantılı. Şimdi yeni partinin programında özellikle eşit yurttaşlık meselesinde anayasanın eşitliği düzenleyen maddesine bir referansla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele edileceği mesajı da yer aldı. Bu mesajın ardından sosyal medyada başka birçok yerde hedef gösterildi yeni parti. Bununla ilgili LGBT artı örgütleri de bir açıklama yayınladı. Oğulcan, istersen biraz o açıklamadan
0: Peki.
1: bahsetsen ve kapatalım ardından.
2: Yani programda 5 ana başlık buluyordu. Bir tanesi değişim çağrısı, demokrasi yönetim ve adalet, kalkınma ve ekonomi, sosyal devlet ile dış politika, güvenlik ve dirençlilik olmak üzere 5 bölümden oluşan bir yeni parti programını açıkladı aslında. Tabii çok dikkat çekici taraflarından, önemli adımlarından bir tanesi de programın içerisinde hiç kimse kimliği, inancı, mezhebi, dili, cinsiyeti, cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği, yaşam tarzı, engellilik durumu, yaşı, sosyal kökeni, ekonomik durumu veya dünya görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğramayacaktır diyordu. Bunun hani Türkiye siyasetinde bir parti programında yer alması oldukça önemli bir gelişme. LGBT artıların bu kadar nefret suçuyla karşı karşıya kaldığı, açıktan yargı paketleriyle hedef alındığı, yasal düzenlemelerin işte neredeyse 6 ayda bir gündeme geldiği bu konjonktürde Türkiye'nin ana muhalefet partisi olan Yeni Parti'nin programında böyle bir ifadeye yer vermesi çok önemli bir gelişmeydi. Ama tabii Yeni Parti programında bu ifadelere yer verince sosyal medyada da hedef gösterildi. İşte sapkınlıkla LGBT artıları desteklemekle suçlandı ve ardından da LGBT artı dernekleri bir açıklama yayınladı. Ayrımcılık yasağı ve eşit yurttaşlık demokratik siyasetin vazgeçilmezidir dedi LGBT artı dernekleri ve yeni partinin parti programında yer alan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri üzerinden hedef alınmasına tepki gösterdi. Şunu söyledi LGBT artı dernekleri, bir siyasi partinin hiç kimsenin kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini parti programına yazması tartışma konusu değildir. Demokratik siyasetin en temel gereklerinden biridir. Buna rağmen günlerdir süren bu tartışmalar eşit yurttaşlık fikrini itibarsızlaştırmayı, LGBT artıları ve LGBT artı hak savunucularını bir kez daha siyasi tartışmanın hedefi haline getirmeyi amaçlamaktadır dedi. Bugün ihtiyaç duyulan şeyin tüm siyasi partilerin hiçbir yurttaşın kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramayacağını açık bir biçimde ifade etmesi gerektiğini söyledi LGBT artı dernekleri. Bununla beraber tabii ki hani hareketin gücünü de biliyoruz ve tüm siyasi partileri izlediğini, gözlemlediğini, LGBT artı hakları konusunda ne yaptığını da izlediğini biliyoruz LGBT artı hareketinin. Ve şunu söyledi dernekler. LGBT'ların varlığı, hakları ve eşit yurttaşlık talepleri pazarlık konusu yapılamaz. Nefret kampanyalarına, hedef göstermelere ve ayrımcılığı meşrulaştırmaya çalışan söylemlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Siyasi partilerin bu konudaki tutumlarını, verdikleri sözleri ve yürüttükleri politikaları izlemeye ve kamu önünde değerlendirmeye de devam edeceğiz dediler. Yeni parti programına cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ifadelerini ekledi. Buna ilişkin ayrımcılıklarla mücadele edeceklerini söyledi. Ama pratikte bizler de izleyeceğiz neler olacağını. Ama tabii hedef gösterilmesi de yeni partinin böyle bir yeni parti programı üzerinden bir süredir de zaten işte Türkiye'de alışık olduğumuz bir şey. LGBT artılar söz konusu olduğunda hemen bir günah keçisi ilan etme. Ardından da işte bunu LGBT artı haklarından söz eden siyasetçileri, politikacıları, insan hakları savunucularını da sosyal medya üzerinden neredeyse dijital bir linçle hedef almaya varan bir olayında muhatabı oldu. Yeni parti kurulduğu herhalde ilk haftada.
3: Evet, bu da son derece önemli görünüyor çünkü sosyal medyada botların saldırısından bahsetmek mümkün olabilir. Çok yaygın olarak bütün dünyanın dört bir tarafında da görülen bir olgunun Türkiye'de de özellikle bu yeni parti bazında devreye girmiş olması kaygı verici bir başka gelişme diye de nitelendirilebilir herhalde.
1: Evet ve yani son cümle olarak şunu söylemek lazım. Bütün bu tartışmalar bence toplumlar olarak bizi bir arada tutan değerlerin ne olduğunu yeniden sorgulamamız gerektiğini gösteriyor. Yani bütün bunların tartışmaya dönüşüyor. Ardından şiddete dönüşüyor olması bile bizi bir arada tutan temel haklar ve özgürlükler değerlerini yeniden hatırlatma ve bu değerler üzerinden tartışmayı başlatma gerekliliğini gösteriyor. Bu belki biraz ütopik gelecek ama gerçekten de ihtiyacımız olan bu artık. Çünkü bütün bunlar yıpratıldıkça insanın insan olmaktan gelen onuru olduğu ve herkesin eşit olduğu meselesi gibi çok basit bir ilkeyi, bir değeri bile yıprattığımızda artık bizi bir arada tutan hiçbir şey kalmıyor ve ondan sonrası tufan, ondan sonrası felaketler anlamına geliyor. Bu felaketi önleyebilmek için oraya geri dönmek gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Evet, aslında sen şey demişken hani ütopik olacak ama dedin de aslında uzun zamandan beri de ütopyalara yeniden ihtiyacımız var. Yani, aksi takdirde ilkesiz birliktelikler dünyaya hakim olmaya o da aşırı sağ aslında. Ona karşı bu ilkesiz ittifaklarında pek işe yaramadı. Tam tersi aşırı sağı güçlendirdiği söyleniyordu.
1: Tabii ki
3: Evet,
1: o
3: ütopyanın
1: birleşmede suç
3: karşısında
1: ortaklığı.
3: distopya var yani. Evet.
1: Evet, suç ortaklığı toplumu oluyor o da. Yani buradan biz suç ortaklığı toplumunda mı yaşayacağız? İşlediğimiz ve cezasını bulmayan suçların ağırlığıyla birbirimize böylesi bir negatif bir şekilde mi bağlanacağız? Yoksa tamamen o temel haklar ve özgürlüklerin getirdiği onur gibi işte birbirimize olan saygı gibi birbirimizi eşiti görme gibi, yukarıdan ya da aşağıdan bakmayıp göz hizasında bakmak gibi değerler üzerinden mi bağlanacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor insanlar olarak, sıradan insanlar olarak.
3: Evet,
1: Evet.
3: bu şekilde de bu notayla da bitirebiliriz. Çok ilginç bir program oldu gerçekten de.
1: Evet.
0: O
1: Çok
0: zaman
1: teşekkür ederiz. İyi
0: Oğulcan
1: yayınlar.
0: ve Yıldız 2 hafta sonra görüşmek üzere.
1: Görüşmek
3: Görüşmek
1: üzere.
3: üzere.
1: İyi
3: İyi yayınlar.
1: yayınlar.
3: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
4: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: İklim Kuşağı konuşuyor.
4: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. R.E.M. grubundan It's the end of the world as we know it and I feel fine. Yani dünyanın bildiğimiz kadarıyla dünyanın sonu ve kendimi gayet iyi hissediyorum diye dünya halini gırgıra alan ve aslında trajik durumunu da gırgıra alan bir şarkıyı dinledik. Bill Thomas Berry'nin grubun elemanlarından davulcusu alternatif rock grubu R.E.M.'in 17 yıllık hem şarkıcısı hem de davulcusu olan Thomas Berry'nin de Bill Thomas Berry'nin de 31 Temmuz 1958 doğumlu olduğunu, bugün doğum günü olduğunu, ona da bir günaydın dediğimizi belirtelim ve buradan yeni programımıza geçelim.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Herkese merhaba. Haftanın iklim zirvesine hoş geldiniz. Bugün Doktor Fatih Özden'le konuşacağız. Fatih Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi. Hoş geldin Fatih.
2: Hoş bulduk.
1: Konumuz gıda egemenliği ve agroekoloji. Halkların iklim zirvesinde son dönemde bir gelişme oldu. Dört aks üzerinden bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaları toplama kararı ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de gıda egemenliği ve agroekoloji oldu. Biliyorsunuz karbon emisyonlarının artışı ekolojik yıkımın esas sorumlusu. Ve bu konuyu konuşurken sadece fosil yakıtlar üzerinden ağırlıklı olarak diyeyim daha doğrusu fosil yakıtların yarattığı emisyonlar üzerinden bir tartışma yürüyor. Ama endüstriyel tarımda en az fosil yakıtlar kadar değil de fosil yakıtların dörtte biri kadar karbon emisyonu salan bir sektör. Hem de %20 civarına tekabül ediyor yani. Hem de ciddi bir şekilde karbon emisyonu salmasının ötesinde gıda krizinin de ana sorumlularından bir tanesi. Monokültür, pestisit kullanımı vesaire gibi çok sayıda etmen gıda krizinin ortaya çıkmasında da etkili oluyor. Dolayısıyla aslında hepimizin içinde yaşadığı gıda fiyatlarının artışı vesaireyle de çok ilişkili. Türkiye'de de ayrıca gıda enflasyonu meselesinin önemli bir mesele olduğunu tespit etmek lazım. OECD ülkelerinin pek çoğundan daha fazla bir gıda enflasyonuna sahibiz. Dolayısıyla gıdaya erişim de gittikçe zorlaşıyor. Özellikle Türkiye halkları açısından zorlaşıyor. Buna da dikkat çekmek isterim. Bir yandan da Fatih'e pası atmadan önce şeyi söyleyeyim. Ciddi bir kafa karışıklığı var bu mevzuda. Kimimiz gıda güvenliği diyoruz, kimimiz gıda güvencesi diyoruz. Ama hareketin geldiği noktada aslında gıda egemenliği ve agroekoloji deme konusunda belirli bir uzlaşı sağlanmış durumda. Fakat kavramsal bir temizlik yapmak önemli görünüyor bu noktada. Önce istersen Fatih bir bu gıda güvencesi nedir, gıda güvenliği nedir, gıda egemenliği derken neyi kastediyoruz? Biraz oradan başlayalım istiyorum.
2: Tabii, bence de aslında bir kavramsal netliğe ulaşmak önemli. Bahsettiğin üç kavram aslında birbirine çok karıştırılıyor. Gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği. Yani gıda güvenliği çok endüstriyel bir kavram aslında bakarsak. Neden? Çünkü hani, tanımından yola çıkacak olursak, yani gıdaların hasadından başlayarak son aşamaya kadar, sofraya gelinceye kadarki süreçte aslında fiziksel, kimyasal ve biyolojik bir bulaşana maruz kalmaz. Yani belli bir proses içerisinde, belli standartlar içerisinde o ürünün güvenli bir şekilde insanların tüketimine sunulması kastediliyor. Ve dediğim gibi çok standartları var. Farklı farklı işte ISO kapsamında veya işte HACCP dediğimiz farklı standart şeyler var. Standartize edilmiş gıda güvenliği sistemleri var. Ve bunlar üzerinden değerlendiriliyor. Gıda güvencesi dediğimiz kavram ise daha çok yine Birleşmiş Milletler kanalıyla aslında gündeme gelen ve insanların sağlıklı yaşayabilmeleri için gerekli olan hem sağlıklı, güvenilir, besleyici gıdalara ekonomik ve fiziksel olarak ulaşımlarını konu alıyor gıda güvencesi. Gıda egemenliği ise aslında halkların kendi tarım gıda sistemlerine ilişkin politikaları belirleyebilme ve doğa dostu yöntemlerle sağlıklı ve kültürel olarak uygun gıdaları üretebilme hakkı. Şimdi özellikle gıda güvencesiyle gıda egemenliği kavramı birazcık belki birbirine benziyor olarak hani görülebilir. Ancak şöyle temel bir fark var. Bu kavramların sürükleyicisi olan aktörlere baktığımızda ilk işte endüstriyel bir kavram olarak ifade ettiğim gıda güvenliği kavramı yani günümüzde Bu gıda güvenliğini sağlamakla yükümlü olan birçoğu işte şirket düzeyindeki kurumsal yapılar aslında burada temel aktörler ve bu gıda güvenliği sistemlerini sağlayan yine işte şirketler, aracı kurumlar diyelim. Gıda güvencesinin temel aktörü ise devletler. Yani o gıdayı erişilebilir, sağlıklı, güvenli, besleyici gıdayı tüketicilerine sunma yükümlülüğü aslında orada devletlere sevk edilmiş durumda. Halbuki gıda güvencesinde temel aktör halklar. Çiftçiler, köylüler, emekçiler, işte kentliler, tüketiciler, üreticiler. Dolayısıyla doğrudan tabandan bir hareket. Ki burada belki kavramın çıkışına da birazcık girersek neden bu kadar tabandan bir hareket olduğunu da ifade etmiş oluruz. Özellikle 90'ların ortasında 94-95 yılın 1994-95 yıllarında Dünya Ticaret Örgütü kapsamında bir tarım anlaşması imzalandı ve bu tarım anlaşması ülkelerin kendi tarım gıda sistemlerini belirleyebilme haklarını, politika belirleyebilme haklarını ellerinden aldı bakılırsa ve bunları bir takım uluslararası kurallara bağladı. Bir bu gelişme bir de yine aynı yıllara denk gelen ki Türkiye 2000 ve 2001 yılında yaşadığı krizlerle buna doğrudan maruz kaldı. IMF'nin ortaya koyduğu yapısal uyum programları. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslında ülkelerin kendi tarım gıda politikalarının üzerinde söz hakkının ciddi anlamda aşındığını görüyoruz. İşte böyle bir ortamda bu etkiye karşı bir tepki olarak aslında ve güçlü de bir tepki olarak Uluslararası Köylü Hareketi olarak geçen Lavia Kampası'ndaki bu hareket işte 80 ülkede 181 bileşenin oluşturduğu ve 200 milyonun üzerinde yani işte küçük çiftçilerin, köylülerin, balıkçıların, göçerlerin, kır işçilerinin olduğu çok büyük bir hareket. Tam da bu ülkelerin tarımla ilgili egemenlik haklarının elinden alınmasına bir karşı argüman ve bir karşı egomanyayı oluşturabilmek için gıda egemenliği kavramını ortaya koydu. Ve kavram ilk ortaya atıldığında aslında ulusal egemenliğin aşınmasıyla da hani ilişkili olarak gıda egemenliği yani o ulusal gıda egemenliğinin tekrar kazanılması, ülkelerin tekrar bu hakka sahip olması üzerinden bir tanım içeriyordu. Ancak yıllar içerisinde yapılan Lavia Kampası'nın ve bağlı bileşenlerinin yapmış olduğu kongrelerde, konferanslarda kavramın içeriği yavaş yavaş dönüştü. Günün koşullarına, toplumsal gerçekliğe bağlı olarak dönüştü. Ve günümüzde artık hem emek hareketiyle, hem ekoloji hareketiyle, hem işte toplumsal cinsiyet eşitliğine dair inisiyatiflerle, hareketlerle bir arada olan ve artık sadece ülkelerin değil, halkların, toplumların kendi gıda sistemlerini belirleyebilmek için aslında tabi oldukları değil, inisiyatif oldukları, inisiyatif aldıkları ve müdahil oldukları bir süreci anlatır, bir kavram haline geldi. Senin,
1: Yani,
2: evet.
1: araya gireyim. Ben de geçtiğimiz sene Sri Lanka'da yapılan Lavia Kampesi'nin önderliğinde yapılan Dünya Gıda Egemenliği Forumu'nda Avrupa ve Orta Asya delegelerinden bir tanesiydim. Feminist delegelerinden biriydim. 100'ün üzerinden ülkeden 700 civarında insanın katılımıyla gerçekleşti. 2 yıllık bir süreç olarak planlanmıştı. Bölgesel tartışmalar yaptık. Sonra uluslararası bir tartışma oldu. Çok etkileyici bir süreç gerçekten. Dönem dönem yapılıyor bu. Üçüncüsü yapıldı. 7 yıl önce ikincisi yapılmıştı vesaire. Belki sonra onu ayrı bir şekilde değiniriz. Ama orada hani gıda egemenliği kavramının o gelişimi, değişimi, dönüşümü derken söylediğin şeyin altını çizmek istiyorum. Aslında gıda egemenliği gerçekten böyle bir ulusal egemenlik konusu olarak ele alınmıştı. Tam IMF'nin yapısal uyum politikaları, Dünya Bankası'nın tarıma yönelik müdahaleleri vesaireden sonra bir cevap olarak. Ama gıdanın artık ulusal sınırlarla ilgili bir mesele olmadığını da gördük. Yani onu da biliyoruz. Hani Türkiye'nin bir gıda politikası olabilir mi? Olabilir. Fakat gıda aslında bölgesel, ekosistemsel düzeyde ele alınması gereken bir mesele bir yandan da. Öyle değil mi? Yani bu süreçler, yani ne bileyim, Karadeniz'de kivi yetişiyor ama işte Mesela Antalya'da avokado yetişiyor ama bütün bunlar ne kadar gerçek? Bütün bunları ne kadar sahiplenmeliyiz düzeyinde de bir mevzu yok mu o hikayenin arkasında?
2: Kesinlikle var. Zaten son birkaç yıl içerisinde yaşadığımız dünyada yaşadığımız gelişmeler de bunu doğrudan gösteriyor. Türkiye'de tartışmalar yapılırken çok klişe bir söylem vardır. Özellikle işte yapılan ithalat üzerinden derler ki ya işte Türkiye'de Avrupalı çiftçiler destekleniyor, Amerikalı çiftçi destekleniyor vesaire. Halbuki bu ülkelerde de çiftçiler çok büyük bir şeyin içerisinde, sorun yumağının içerisinde. İşte 2 yıl önce şeyde Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde, tüm başkentlerinde baş gösteren eylemler. Onun dışında daha önce Hindistan'da milyonlarca çiftçinin ve hala daha zaman zaman devam eden eylemleri. Bunlara baktığımızda aslında bu krizin sadece işte Türkiye'ye özgü veya Türkiye gibi ülkelere özgü krizler olmadığını, aslında tüm dünya çiftçilerinin, köylülerinin şu anda ciddi bir kriz içerisinde olduğunu, aynı şekilde kent emekçilerinin de Türkiye başta olmak üzere diyeyim, çünkü gıda enflasyonu dünyada en yüksek ülkelerden birisiyiz. Gıdaya ulaşım anlamında çok ciddi sorunların yaşandığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Bunun bence hani başlıca sistemik sebeplerinden birisi, evet, kapitalizm ve işte neoliberal onun yüzü ve burada da çok böyle ihracat odaklı, ticaret odaklı bir tarım gıda sisteminin halihazırda yürürlükte olması. Biz bu piramidi tersine çevirmediğimiz sürece de ne yazık ki bunun böyle devam edeceğini söyleyebiliriz. O piramidi tersine çevirmek dediğimiz şey de işte odağa ihracatı almaktan önce ilk önce yerel pazarları, ondan sonra bölgesel pazarları, sonra ulusal, sonra da uluslararası pazarları şey yapmak ve oradaki önceliği de ona göre belirlemek. Tam da senin ifade ettiğin gibi işte bir takım şimdi evet ihracat anlamında bir takım egzotik ürünlerin fiyatları yüksek olduğu için çok daha cazip olabilir. Çiftçi bunu üretmeye meyilli olabilir vesaire. Ama siz politikayı böyle kurduğunuz için bu böyle. Politikayı tersinden kurup dediğim gibi eğer yerel pazarları önceleyen bir bakış açısıyla tüm politikalar, yani bunun içerisinde destekleme politikaları da dahil, hatta işte biz üniversite çalışanlarının araştırma faaliyetleri de dahil, bunun üzerinden eğer yapmaya başlarsak o zaman ancak o piramidi tersine çevirebiliriz. Ve çok da farklı bir alternatifimiz yokmuş gibi de duruyor. Çünkü halihazırdaki kriz özellikle iklim değişikliğiyle de hani bunu bağlantılandırırsak tarım bir taraftan bu iklim değişikliğine maruz kalıyor ama bir taraftan da mevcut üretim sistemiyle ki biz ona endüstriyel üretim, endüstriyel tarım diyoruz bu iklim değişikliğine katkı da veriyor. Yani iklim değişikliğinin bir sebebi haline de geliyor. Programın başında sen işte %20 civarında diye ifade ettin. Evet, yani özellikle FAO kaynaklı veya resmi veriler birazcık daha işte %17, %20 tarımın emisyon payını bu oranlarda gösteriyor. Ancak işte uluslararası bir yine Inisiyatif Grain diye bir inisiyatifin yaptığı çalışma var mesela. Dolaylı etkileri eğer bunun içerisine kattığımızda, yani gıda, işleme, taşıma, perakende, satış vesaire gibi dolaylı etkileri de koyduğumuzda toplam gıda sisteminin aslında emisyonlar üzerindeki payı %45'ler 50'lere kadar uzanıyor yapılan hesaplamalarda. Dolayısıyla bunu kırabilmek için bizim hem bir taraftan bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var ki onun adını biz işte bugünkü konuşmamızda da gıda egemenliği olarak ifade ediyoruz. Ama bir taraftan da bu gıda egemenliğinin işte bu paradigma değişikliği olarak ifade ettiğimiz gıda egemenliğinin endüstriyel tarıma karşılık gelecek ve onun yerine geçecek bir üretim sistemi olarak da aslında agroekoloji diyoruz.
1: Evet, oraya geçmeden ama şeye dikkat çekmek isterim. Şimdi şirket tarımı, endüstriyel tarım aslında emisyonların çok büyük bir kısmı, yani %50'ye varan kısmından sorumlu dedin. Doğru. Deniz taşımacılığının özellikle çok büyük bir ağırlıklı, yoğunluklu bölümü gıda taşımacılığı esasında gerçekleşiyor. O yüzden hani bu tip şeyleri de taşımacılık sektörünü vesaire de işin içine kattığımızda ve işleme, gıda işleme meselesinde işin içine kattığımızda emisyonlar birden artıyor. Bir yandan da şöyle bir şey söyleniyor bize. İşte şirket tarımı olmasa 8,5 milyar insansınız, aç kalırsınız. Gıda, geçimlik üretim, işte küçük orta ölçekli üretim, gıda üretimi yetmez bu insanları doyurmaya. Dolayısıyla geçmiş olsun, yani bu hep kalmaya devam edecek şirket tarımı. Çünkü başka bir çözüm yok diyorlar ve bu anlamda da bir aslında açlıkla terbiye etmeye yönelik bir sopa gösterme hamlesi var o tarafta. Sen ne diyorsun? Şirket tarımı gerçekten 8,5 milyar insanı doyurmak için tek seçeneğimiz mi?
2: Değil. Çünkü orada asıl olan şey üretimin kendisi. Şirketler bunun sadece organizasyon tarafında ve bu organizasyon tarafı da açıkçası hiç adil değil. Aynı zamanda kirli. Her anlamda kirli. Yani hem işte çevre ve ekoloji açısından kirli, hem ilişkiler açısından kirli. Böyle bir organizasyondan bahsediyoruz ve evet ne yazık ki dünyanın bugün geldiği noktada bu organizasyon üzerinden ağırlıklı olarak yürüyor ve her geçen günde, yılda aslında oradaki o şirketler arasındaki tekelleşme eğiliminin de arttığını görüyoruz biz. İşte kimi zaman bu satın almalar yoluyla oluyor, kimi zaman birleşmeler yoluyla oluyor. Dolayısıyla oradaki o tekelleşme eğilimi ve insanlığın aslında bağımlılığı, bu şirketlere bu anlamdaki bağımlılığı da daha da büyüyor. Ancak dediğim gibi tek seçenek bu değil. Bunun yerine koyabileceğimiz seçenekleri de artık hızlı bir şekilde bizlerin tabandan örgütlenmelerle bunların neler olabileceğini, bu organizasyonların nasıl gerçekleşebileceğini ki bunların nüveleri var aslında. Yani burada hiçbir şey yok değil, burada nüveler var. Ancak sanırım bu nüveleri daha büyütecek, ölçek atlatacak bir politik güç henüz oluşturulamadı. Ancak ben bunun da yakın olduğunu düşünüyorum ki işte halkların iklim zirvesi yapılacak olan işte COP31'de düzenlenecek olan halkların iklim zirvesi gibi şeyler, faaliyetler diyeyim. O da bunun bir parçası aslında. Dolayısıyla çözümsüz değiliz.
1: Bir de şöyle bir şey yok mu? Gıda güvencesi diyoruz. Şirket tarımı aslında verimi artırmak için kullandığı yöntemlerle gıda güvencesini de ortadan kaldırıyor. Örneğin pestisit kullanımını arttırıyor, işte herbisit kullanımını arttırıyor. Yani tamamen bunlara dayanıyor neredeyse. GDO'lu tohumlar, genetiği değiştirilmiş organizma anlamında GDO. Bütün bunlar aynı zamanda da sağlık açısından da bir gıda güvenliği açısından özür dilerim. Sağlık açısından da ciddi bir risk haline dönüşmüyor mu? Yani şirket tarımı sizi doyuracağım diyor ama aslında sağlığımızı da elimizden alarak yapıyor bunu bir taraftan.
2: Ya, kesinlikle öyle. Yani aslında belki şunu söylemek lazım. Bugün endüstriyel tarım sistemini niteleyen özellikler neler diye böyle düşündüğünüzde kabaca sayabileceğimiz bir senin söylediğin aşırı kimyasal kullanımı. Yani tarım kimyasalları bu sadece pestisitler de değil, gübreler de buna dahil ki iklim değişikliği anlamında da emisyonlara yaptığı etki konusunda da yani gübrelerin mesela o arz zincirinde sera gazı emisyonlarının yaklaşık %2,4'ünden sorumlu olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında yine fosil yakıt tabanlı enerjiye çok büyük bir bağımlılığı var endüstriyel tarımın. Monokültür üretim çok etkili. Yani büyük alanlarda tek tip üretimin yapıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Konuşmamın başında da söylemiştim, ihracat odaklı bir sistem. Yine konuşuyoruz, şirketleşmiş bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirdiğimizde bunların yarattığı bugün için sorunlar yumağı hem ekolojik boyutları hem ekonomik boyutları hem de sağlıkla ilgili ciddi sıkıntılar içeriyor. Yani dediğin gibi halk sağlığı açısından aşırı tarım kimyasallarının kullanımı bir sorun. İşte açlık, yetersiz beslenme başka bir taraftan sorun. Hatta bu gıdaların işlenmesiyle ortaya çıkan bu aşırı işlenmiş gıdaya olan bu tabii fiyatları da düşürebilmek için de yapılıyor. Ucuz gıda meselesi. Ve oradan çıkan bir obezite sorunu artık. İşin sağlıkla ilgili kısmı bu. Ama işte ekoloji tarafıyla dediğimizde yine bu kimyasalların kullanılmasıyla toprak su varlıklarının kirlenmesi ve yok olması, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı gibi birçok sorun hani ortaya çıkıyor. Bir de bunun yanına işte ekonomik dediğimiz sorunlar. Hem çiftçilerin, köylülerin mülksüzleşmesi ama bir taraftan da işte kentteki emekçinin büyük bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalması, o üretim süreçlerinin şirketleşmiş üretim süreçlerinin içerisindeki emek sömürüsü, o emek sömürüsünün alt kırılımları yani çocuk işçiliği veya kadının görünmez emeği gibi resmen bir sorunlar yumağıyla ve kendisine artık bugün kriz olarak gösteren sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bu sorunlara işte bir ortak kesen olarak her birinin çözümüne etki edecek paradigma olarak da bugünkü konumuz olan gıda egemenliği ve agroekoloji diyoruz.
1: Vaktimiz biraz daralıyor Fatih ama agroekoloji konusuna da girmemiz lazım biliyorum. Hani çok böyle genel olarak agroekoloji derken neyi kastediyoruz? Ondan biraz
2: Ya
1: bahsedin rica edeceğim.
2: evet, ya kavram olarak aslında agroekoloji yeni bir kavram değil. İlk bilimsel anlamda literatüre girişi 1929 yılında oluyor. Ancak o dönemlerden yani 1929-30 yılından yaklaşık 1970'li yıllara kadar hep tam da kelime anlamıyla, kavramın kelime anlamıyla yani ekolojik ilkelerin tarıma uygulanması ve bunu da parsel düzeyinde, tarla düzeyinde ifade ediliyor agroekoloji dendiğinde bu anlaşılıyor. Ancak işte 1945-50'lerle birlikte bu kadar bu tarım kimyasallarının devreye girdiği yeşil devrim sürecinin de etkisiyle agroekoloji kavram olarak bir ölçek atlıyor diyelim, genişliyor. Aynı gıda egemenliği kavramı gibi. Ve artık çiftlik düzeyinde yani parsel düzeyinden çiftlik ve agroekosistem düzeyinde bir takım ekolojik yöntemlerin tarıma uygulanması olarak ifade ediliyor. Ancak asıl kırılma 1990'ların ortasındaki o Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması'yla bizim mimlediğimiz o tarihten sonra Lavia Kampesina'nın yine gıda egemenliği kavramına, paradigmasına bağlı olarak bununla ilişkili olarak agroekoloji kavramını öne çıkarması aslında bugünkü agroekoloji kavramının içinin doldurulmasında ve kavramın bu kadar popülerleşmesinde çok etkili oluyor. Ve agroekoloji artık gıda sistemi içerisinde ele alınıyor. Ki o gıda sistemi dediğimizde de aslında sadece gıdanın üretimi değil, aynı zamanda işte üretimin iklime etkileri, su toprak kullanımını nasıl etkilediği, enerji tüketimi, halk sağlığı, emek ilişkileri, çiftçi gelirleri, beslenme biçimleri, kültürel yapı ve sosyal adalet gibi birçok parametre

0: Bilim olarak agroekolojinin aslında getirmiş olduğu farklılık şu, yerel bilgiyi, köylünün, çiftçinin bilgisini de aynı işte pozitif bilgi veya akademik bilgi diyelim, onun kadar odağına alması ve süreçlerin araştırma sorusunun daha oluşturulmasından tutun da araştırma süreçlerinin planlanmasına ve sonuçlandırılmasına kadar her aşamada aslında çiftçi köylü katılımını esas alıyor. Uygulamalar dediğimiz şey çok üzerinde böyle ayrıntısıyla durmak için zamanımız yok ama çiftçilerin agroekolojideki alet çantası. Yani bu tarım kimyasallarının ve endüstriyel tarım pratiklerinin yerini alacak ekolojik pratikler ne olacak? O alet çantası agroekolojide çok dolu. Yani yeter ki o alet çantasının içindeki o aletleri kullanabilmeyi bilelim. Bu beceriye sahip olalım. Ve hareket de aslında bizim bugün bu konuları konuşmamıza da vesile olan agroekolojinin hem bilim tarafıyla hem uygulamalarıyla hem de politik anlamda yaygınlaşması, kitleselleşmesi anlamına geliyor.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Şeyle bağlayalım istiyorum. Kandi Deklarasyonu'nun, La Via Campesina'nın öncülük ettiği Dünya Gıda Egemenliği Forumu'nun son çalışması, son deklarasyonu, Kandi Deklarasyonu. Esas olarak sistemik dönüşüm diyordu. Yani patriyarka, kapitalizm ve sömürgeciliğe karşı bizim ihtiyacımız olan şey sistemik dönüşüm. Bu sadece gıda egemenliği ve agroekoloji bağlamında değil, bir bütün olarak aslında tüm gıda sistemleri başta olmak üzere tüm yapının değişmesi anlamına geliyor. Bu yapıyı değiştiremediğimiz sürece de hem dünyayı zehirlemeye devam edeceğiz diyelim. Yani biz etmiyoruz da işte kim ediyorsa onlar etmeye, zehirlemeye devam edeceğiz, edecek. Hem de biz de zehirleneceğiz, öyle değil mi?
0: Evet. Yani dediğin çok doğru. Gıda egemenliğiyle işte agroekolojiden bahsediyoruz ama sorunun çok da sistemik bir sorun olduğu ve işte o sistemik sorunun içerisinde aslında tarımın ve tarım gıda sisteminin sadece bir boyutu oldu ama önemli de bir boyutu oldu. Ve değişimin başlangıcı için de aslında herkes için çok hayati olmasından dolayı etkili de olabilecek bir alandan bahsediyoruz aslında tarım gıda dediğimizde.
1: Evet Fatih, bunu konuşmaya devam edeceğiz Kasım ayına kadar. Umarım sonrasında da. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, haftanın iklim zirvesi bittikten sonra Açık Gazete'de sona eriyor. Zaten bu iklim zirvesinde ve Açık Gazete'de konuşulan şeylerin, konuların pek çok başka programlarda da ele alınacağını gayet iyi biliyorsunuz. Bugün Sevgili Günlük var bizden hemen sonra. Sevgili Günlük'te de yalnız bugün değil, yarın ve öbür günde 3 gün boyunca,
2: hafta sonunda Açık Radyo'da neler olacağı yer alacak.
1: Evet, hangi konuların nasıl derinlikle ele alındığını belirten bir program olacak. Onu dinlemenizi de hararetle tavsiye ederek bitirelim. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neşe Kanat'a teşekkür ederiz.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
6: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok.
7: Günaydın Didem, herkese günaydın.
6: Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileyerek başlayalım.
7: Evet ve Temmuz ayının son günündeyiz.
6: Evet.
7: Evet, Temmuz
6: ayı. Sonunda Temmuz'da bitirdik.
7: Evet, o da bitti ve biz bugün cuma, cumartesi ve pazar günleri neler olduğunu radyomuzda anlatacağız. Ömer Bey'in de az önce söylediği gibi. Ama önce ilk şarkımızı dinleyelim.
6: Evet, bugün böyle bir sabah ilk kalkar kalkmaz ilk bu şarkıyı ekledim listeye. Yani daha şeyi, akışı toparlamadan önce. Çünkü bugün böyle bir coverlar geldi bana.
7: Sabah sabahlık çok güzeldi. Sabahlık eşli, o cazlar eşliğinde spor yaptım.
6: Çok teşekkür ederim. A Perfect Circle'dan bir John Lennon cover'ı. Bakalım Ömer Madra beğenecek mi? Biraz karanlık bir Imagine dinleyeceğiz.

0: A Perfect Circle'dan Imagine dinleyerek başladık bugün sevgili Günlüğe. Hadi başlayalım radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Hadi başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı var ve bu hafta Yeryüzü Tanığı'nın konuğu doçent doktor Okan Ürker olacak ve birlikte elektrik nakil hatlarının zeytinliklere yapılan evlerin ve dağınık yerleşimlerin yangınlara etkisini konuşacaklar. Orman yangınlarının yapısının nasıl değiştiğini, yangınları önlemek için bize düşen sorumlulukları da değerlendirecekler. Dediğimiz gibi bizden hemen sonra saat 10.30'da Yeryüzü Tanığı'nda.
0: Evet, 11'de hikayenin her halinde biz varız yine.
1: Yine biz burada tam böyle oturarak bir program yapacağız.
0: Evet, canlı yayında Nazlı konuğum olacak ve son dönemde bizi etkileyen kadın müzisyenleri, kadınların seslerine ses katan müzisyenleri ve sevdiğimiz şarkıları dinleteceğiz size. Bu cuma günü Temmuz'un sonuna böyle bir müzikli geçiş yapalım dedik.
1: Evet ve saat 12'de de Headroom'la devam ediyoruz. Selahattin Çolak bu hafta soul, funk, jazz funk ve reggae'nin ritimlerini buluşturuyor programda. Lonnie Liston Smith, The Blackbirds gibi isimlerle groove'un peşine düşüyoruz demiş. Klasiklerden modern dokunuşlara uzanan enerjisi yüksek bir seçki de bugün saat 12'de sizi, bizi bekliyor.
0: 11'de önce sağlık programı var. Selim Badur ve Ayşegül Tözeren'in konuğu Profesör Doktor Esin Şenol olacak. Tıp, bilim ve iletişim üçgeninde bilgi paylaşımının, yanlış bilginin yaygınlaştığı bir çağda hakikat kendini savunabilir mi sorusu ekseninde ele alacaklar. Bugün saat 13'te bekleriz.
1: Saat 14'te de Kopuk Bağlar var. Süt, gizemli sıvı başlığıyla geliyor bugün Kopuk Bağlar. Bu bölümde sütün bir besinden metaya dönüşen uzun tarihini konuşacaklar. Sahi bir bardak sütün içinde hayvan bedenlerinden kadın emeğine, çocuk sağlığından kamu sağlığına, laboratuvarlardan milli iktisada uzanan hangi ilişkiler saklı sorusunu da soruyorlar.
0: 15.30'da Sinefil bizi bekliyor. Melis Behlil ve Yeşim Burul'un hazırladığı programda bugün başta Spider-Man Brand New Day olmak üzere vizyon filmleriyle, alternatif gösterim programlarıyla karşımızda olacaklar. Ayrıca dünya çapında devam eden vizyon yolculuğuyla birlikte çekiminden gösterimine büyük tartışmalar doğuran ve pek çok programımızda da farklı veçeleriyle ele alınan Odyssey filmini masaya yatırıyor Melis Behlil ve Yeşim Burul.
1: Evet, bugün saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız var. Haluk Levent dün programda biraz ipucu vermişti bugün ne olacağına dair ama OpenAI'ın kontrollü bir deneyinde bir yapay zeka ajanının problemi çözmek yerine cevap anahtarına ulaşmaya çalışması ve bu amaçla sistem dışına sızmayı denemesi tartışma yaratmış. Bu olaydan hareketle deneyin ayrıntılarını ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yeniden gündeme taşıdığı teknolojik teklilik, singularity söylemlerini konuşacaklarmış programda.
0: Evet, bugün saat 19'da ise Eser Miktar'da programı bizi bekliyor. Bugünkü bölümde sanat tarihçisi, eğitmen ve Narmanlı sanat kurucusu Duygu Barlas'ı ağırlıyor. Başak Ürer sanat tarihinin neden önemli olduğunu, sanatta yeni ilgilenenler için nereden başlanabileceğini konuşacaklar. Duygu Barlas'ın sanata uzanan kişisel yolculuğundan, Can Alkor kitaplığının kuruluş hikayesinden ve alternatif sanat eğitiminin öneminden bahsedecekler bugün. Bugün saat 19'da Eser Miktar'da programında.
1: Evet, saat 19.30'da Bağımsızlar var. Saat 20'de de Koyu Mavi ile devam edeceğiz. Gülçin Orgun bu cuma akşamında güzellikleri ve etkileyici sesleriyle denizcileri büyüleyip yoldan çıkaran efsanevi deniz yaratıkları sirenler ile ilgili şarkılar çalacakmış bizim için.
0: Vay be, sirenlerle ilgili bu kadar şarkı varmış demek ki.
1: Bayağı var ya.
0: Ben galiba bir tek aklıma Mor ve Ötesi'nin Sirenler albümü geldi.
1: Bak bu gelmemişti.
0: Saat 21'de Aşağı Mahalle programı var. Ümit Baykar'ın hazırladığı programda çağdaş cazın ve deneysel müziğin önde gelen besteci ve davulcularından John Hollenbeck'in liderliğindeki George topluluğunun ikinci stüdyo albümünden örnekler dinleyeceğiz.
1: Evet ve saat 23'te Groundwood'la devam edeceğiz. Duygu Boz geçtiğimiz hafta 59 yaşında kanserden kaybettiğimiz Sick of It All vokalisti Lou Collar'ın anısına bir program hazırlamış bizim için. Sick of It All'un 1989'dan 2018'e uzanan diskografisinden bir seçki bize hazırlamış.
0: Evet. Hadi yarına gitmeden bir müzik arası verelim mi?
1: Çok az zamanımız var, yapalım mı?
0: Hadi yapalım, bir soluklanalım.
1: Tamam, hadi dinleyelim.
0: Çünkü hızımızı alabildiğimizi fark ettim o yüzden. Bir cover daha var şimdi sırada. Bu sefer Muse yorumuyla Feeling Good dinleyeceğiz.

0: Muse'dan dinledik. Feeling Good.
1: Evet, bu şarkının çok fazla cover'ı var.
2: Çok.
1: Ama benim en sevdiğim bir sahneyle eşleşiyor. Sense8 izlemiş miydin?
0: Aa, lütfen.
1: Sense8'deki o sense, yani birbirleriyle iletişim kurdukları suyun altındaki sahne. Avicii'ydi ama oradaki cover.
0: Evet. Yani en çok bilinenlerden bir tanesi tabii Nina Simone yorumudur. Tabii, ki efsane tabii. Bir yorumdur.
1: Tabii.
0: Ama bugün böyle bir Muse geldi. Güzel. Bana. Bu da bir, bu arada bir filmde kullanıldı.
1: Bunu hatırlamadım.
0: Hadi devam edelim. Biz yarın radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayalım.
1: Ağustos ayının ilk günü, 1 Ağustos Cumartesi.
0: Evet, yarın sabah saat 9'da yayın Radyo Agos'ta başlıyor. Mikrofon başında Yetvard Tanzikyan ve Pakrat Estukyan olacak ve Agos mutfağından haberleri ve Agos'un yorumuyla gündemi değerlendirecekler. Saat 10.30'da ise Mücadele Atlası bizi bekliyor. Onur Salayengel'in hazırladığı programda çevre mücadelesinin haritasını çıkarmaya devam ediyoruz ve bu sefer Mezopotamya Ekoloji Hareketi ile bölgedeki çevre mücadelelerini konuşacaklar saat 10.30'da.
1: Evet, ve saat 11'de Yeni Şeyler rejimi var ve İlda Alçay ve Sıra Aksıla Arkat bu bölümde filtrelenmiş gerçeklik, estetik kaygıları kim üretiyor sorusunu sormuşlar. Neden kendimiz olamıyoruz? Dijital estetik trendler ve beden politikaları bireysel tercih alanı gibi görünürken sınıfsal ve kültürel sermaye ilişkileri üzerinden nasıl bir norm üretimi gerçekleşiyor sorularını yarın saat 11'de Yeni Şeyler rejiminde soruyorlar ve konuşuyorlar.
0: Evet, 14'te Fizan Ekspresi var. Milat Bülent Kılıç'ın hazırladığı programda savaşa ilişkin genel bir değerlendirmeden sonra Afgan müziğinden bir derleme çalacak bize Bülent Kılıç. Ardından saat 15'te Dünyayı Dinliyorum programı var. Zekeriya Şen'in hazırladığı programda bu hafta Navras Altaki ile Suriye'den Utrecht'e uzanan Arap makamlarıyla çağdaş cazı buluşturan etkileyici ilk albümünü dinleyeceğiz. Ardından da Niza Costa'nın Cantigas albümüyle Yoruba ve Kimbundu geleneklerinden beslenen Brezilya'nın Afro-Brezilya ritüellerini ve Afro-Caz'la buluşturan güçlü müzikal dünyasına kulak vereceğiz Niza Costa'nın.
1: Evet, saat 16'da da Yojimbo ile devam edeceğiz. Bu hafta Yojimbo'da geçen haftadan planlanan Japon alternatif müzik sahnesinin en kendine özgü isimlerinden biri olan Yatsuko Nina'nın müzikal yolculuğuna yakından bakıyoruz. Ayrıca ondan hemen sonra saat 17'de de Music of the World İstanbul var.
0: Evet, Music of the World İstanbul'da da bu sefer Haiti'ye uzanıyoruz. Ve rotamızı Haiti'ye çevirmişken Tiano halkının mirasını Afrika, Fransa ve İspanya'dan gelen kültürel etkilerle şekillenen Haiti müziğinin zengin dünyasını bir keşfe çıkaracağız. Rara, Troubadour, Kompas, Merinke, Rasin ve Hip Hop Kreole gibi ülkeye özgü müzik türlerinden örneklerle Karayiplerin en özgün müzikal geleneklerinden birine kulak vereceğiz yarın saat 17'de.
1: Evet, saat 20'de de Yörünge'de Yavuz Baydar iki filmi odak noktası olarak koymuş. Ludwig Göransson'un özgün çalgılarıyla bestelediği müzikler eşliğinde Christopher Nolan'ın Odyssey filmiyle Disclosure Day, yani ifşa günü belgeselini konuşacakmış Yörünge'de Yavuz Baydar. Ustaların neyi yakalayıp neyi ıskaladığına bakarken programın sonunda Nicholas Payton ve Güney Afrikalı caz piyanisti Nuzuzo Makatini'nin yeni albümlerinden seçkilere de kulak veriyoruz.
0: Evet, saat 21'de ise High Times var. Ras Memo'nun hazırladığı programda reggae ve dub müziğinin altın çağından 1970'lerin Jamaika'sına uzanıyoruz. Blood and Fire etiketiyle yeniden yayımlanan kült yayınlar arasında seçilen parçalarla The Congos, The Chantels, Tappa Zuki, Gregory Isaacs, Prince Ala gibi isimlerden, efsanelerden daha doğrusu onların izinde kök reginin, yani root reginin, dub'ın ve Rastafari ruhunun en güçlü örneklerini dinleyeceğiz. Bu cumartesi saat 21'de.
1: Evet, ve 2 Ağustos pazar günüyle devam ediyoruz. Saat 10.30'da pazar günü Botanitopya var. Ben Anka Pucu bu bölümde biraz gölgede kalmış İngiliz bitki ressamı Margaret Mead'i anlatacakmış bize. Bugüne dek hakkında çok şey yazılmış olsa da araştırmacılar eserleri ve yeni yetişen sanatçılara eğitmenlikteki ustalığıyla Mead'in İngiliz botanik illüstrasyonunda kalıcı bir iz bıraktığı konusunda hemfikirmiş. Bakalım pazar günü saat 10.30'da Benan Kapucu bize Margaret Mead hakkında neler anlatır.
0: Evet, 11'de Mekanlar Çağlar İçinde Ses programı var. Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses programı var. İştar Gözaydın bize Mozart dinletmeye devam edecek. Ardından da bu arada Türk yorumcular da var bu hafta. Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses'te saat 12'de Agora'ya kulak vereceğiz. Ece Zeren Aydınoğlu'nun hazırladığı programda bu hafta konu müzisyen, söz yazarı ve besteci ve 84 grubunun solisti Tuna Velibaşoğlu olacakmış. Müziğin ifade biçimleriyle ve üretim süreciyle kurduğu ilişkiyi konuşacaklar. Müziğe başlama sürecinden rock ve punk akımına uzanan yolculuğunun bugünkü tarzına etkisini, şarkı yazarken bağımsızlıkla kitle etkisi arasındaki dengeyi ve grubun kimliğini koruma sürecini konuşacaklarmış. Ayrıca müziğin bir ifade ve sorumluluk aracı olarak taşıdığı anlamı, sektörün bugünkü sorunlarını ve yapay zekanın telif hakları üzerindeki etkisine dair düşüncelerini konuşacaklar Tuna Velibaşoğlu'yla.
1: Evet, saat 15'te de Musiki Arşivi var ve Bülent Aksoy bize inanılmaz bir kayıt getiriyor. İlk kez radyomuzda yayınlanıyormuş. İlk kez burada yayınlanacak. Münir Nurettin Selçuk'un 1960'ta doldurduğu özel bir band.
0: Evet, ilk defa radyomuzda yayınlanacak. Münir Nurettin Selçuk'un 60'lardaki konser kayıtları hala efsane olarak kulaklarımızda yer alır. Bu kayıtta Münir Nurettin Selçuk, Şikarizade Ahmet Efendi'nin Bayati Durağı'nı okuyor. Ardından da Erol Dera'nın Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun 17 Mayıs 2026'da Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserden kanun solosunu, sonra da Radife Ertan'ın bir İstanbul Radyosu. Erten'in bir İstanbul Radyosu programını dinleyecekmişiz Musiki Arşivinde. Kaçırmayın diyelim, çünkü Münir Nurettin Selçuk'un 1960 yılında doldurduğu bu özel kayıt sadece Apaçık Radyo'da.
1: Evet, ve saat 16'da Rio de la Plata var.
0: Evet, Rio de la Plata programında Ferit Dalbudak bu hafta tangonun gelişiminin tanığı olarak tiyatro, sinema ve beşeri bilimleri anlatacakmış bize. Ardından da Adolfo Beron, Osvaldo Pugliese, Lucia de Mare'den ve Pedro Lorenz'den tandalar dinletecekmiş.
1: Evet, saat 17'de de, pazar günü saat 17'de de Gezgin'in Şarkısı var. İlknur Akmanerk bu bölümde barok dönemin zengin müzik dünyasında keyifli bir yolculuğa daha çıkarıyor bizi. Venedik'te Antonio Vivaldi ile başlayan program Domenico Guazzo'nun zarif mandolin eserleriyle devam edecekmiş.
0: Ardından da Almanya'ya uzanacağız. Johann Heinrich Buchstedt'in Dingin Aryası'nı dinleyecekmişiz. Yolculuğumuz Alman barok geleneğinin önemli isimlerinden Johann Friedrich Fasch'ın renkli orkestral müziğiyle tamamlanacakmış. İtalya'dan Almanya'ya bir yolculuğa çıkartıyor bizi Gezgin'in Şarkısı. Gece 22'de ise, pazar gece 22'de ise Sarhoş Atlar zamanında bir geleneği tekrar her sene yapıyorlar bunu. Serper Günsal'la Akif Burak Atlar Fransa bisiklet turunu değerlendirecek ve sohbetin aralarında da latif şarkılar bizi bekliyor.
1: Evet, ve böylece pazar gününün sonuna da biz gelmiş olduk, duyurularımızın sonuna gelmiş olduk. Vaktimizin biraz dışına doğru gidiyoruz ama yine de küçük küçük hatırlatmalarımızı yapalım. Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı var ve bu YouTube kanalında bugün saat 17'de Tuğçe Şenoğlu'la yeni albümü Atlas'ı da konuştuğumuz bir videomuz yayınlanacak. Onu kaçırmayın, abone olun, bildirimleri açın, size bildirim gelsin. Sohbeti dinledikten sonra da beğene basmayı unutmayın. Yarın cumartesi dolayısıyla Substack'te Apaçık Radyo'nun bir bülteni var. O bülteni de kaçırmamak için Substack'te Açık Bülten'e abone olabilirsiniz.
0: Bizi pek çok sosyal medya mecrasından izleyebileceğinizi, takip edebileceğinizi, hatta apaçıkradyo.com.tr adresinden bize istediğiniz zaman ulaşabileceğinizi, soru, sorun, şikayet, her şeye açık olduğumuzu, apaçık olduğumuzu tekrar hatırlatalım.
1: Biz şimdi gidiyoruz, yarım saat sonra yeryüzü tanığından sonra yangınlar konuşulduk, orman yangınları konuşulduktan sonra yine stüdyoda olacağız. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Yarım saat sonra görüşürüz, hoşçakalın.
2: Sevgili Günlük, hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. bugün radyomuzda.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neşe Kanat'a teşekkür ederiz.
3: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
2: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nihal Mermutlu'ya teşekkür ederiz.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Ben Dicle Tuğba Kılıç. Bu hafta yine Yeryüzü Tanığı programında bir aradayız. Maalesef ülkemizde tatsız, hatta dünyada tatsız konuların, özellikle yangın konusunda odaklandığı bir haftadayız. Bu nedenle bu hafta programımızda konunun uzmanı, ömrünü aslında bu konuya adamış bir arkadaşımız var. Doçent Doktor Okan Ürker. Sevgili Okan, hoş geldin.
1: Hoş buldum diyeceğim.
0: Bu hafta Okan'la aslında orman yangınlarının yapısının nasıl değiştiğini, bu özellikle gündemimize gelen mega yangınları ve yangınlar konusunda hepimize düşen sorumlulukları konuşacağız, değerlendireceğiz. Birazcık da aslında çok fazla konuşmadığımız konulara değinmeye çalışacağız. Sohbetimize başlamadan önce sevgili Okan, seni kısaca tanıtmak istiyorum izninle. Okan Ürker yaklaşık 15 yıldır ülkemizin doğasının korunması amacıyla çalışan bir ekolog ki bence 15 yılı geçmiştir aslında. Böyle
1: Evet, 20 yılı
0: %15
1: da
0: bilgisi var
1: geçmiştir.
0: benim ama 20 yıl diyebiliriz herhalde. Ve Okan Çankırı Karatekin Üniversitesi Çevre Sağlığı Program Öğretim Üyesi ama aynı zamanda Amerika'da Oregon Eyalet Üniversitesi Orman Fakültesi'nde de misafir öğretim üyesi. Bu pozisyonlarında özellikle bütüncül yangın yönetimi alanında araştırmalarına devam ediyor. Ve özellikle çalışma alanlarında çok geniş bir perspektif var. Mevcut agresif söndürme politikalarında nasıl değişimler olabileceğini, yangını yangınla söndürme evresine geçişin olanaklarını, yangına hazır ve yangınla uyumlu bir toplumun inşasında gerekli altyapının nasıl oluşturulacağına dair çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Evet sevgili Okan, şimdi tabii yangınla mücadeleyi hep konuşuyoruz, hep mücadeleye odaklanıyoruz ya da daha global bakıyoruz, işte iklim değişikliğini, ısınmayı konuşuyoruz. Bir de bu ikisinin arasında aslında yangının kendisini tanımak, yangının ekolojisini anlamak da bir mesele ve bir süredir özellikle senden duyduğumuz bir şey var. İşte geçtiğimiz hafta İzmir'de Doğa Derneği'nin olduğu Orhanlı Vadisi'ndeydin. Orada bir eğitim gerçekleştirdin ve iyi yangın, kötü yangın kavramlarını duyduk ilk olarak senden. Şimdi ben sana sormak istiyorum, ya yangının iyisi kötüsü mü var? Yangının iyisi kötüsü olur mu? Nedir bizi bu noktada iyiye kötüye bölen şey?
1: Evet Dicle, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Yücel kardeşim de bu vesileyle anmak istiyorum böyle bir güzel programa öncülük ettiğiniz için. Çünkü buradaki amaç da toplumdaki ekolojik okuryazarlığı arttırmak, bu farkındalığı arttırmak. Aslında yangın okuryazarlığı da bunun bir alt dalı. Bu vesileyle de aslında tam da bu programda hak ettiği yerde tartışıyoruz. Bu vesileyle Yücel'i tekrardan özlemle anıyorum. Şimdi konumuza geçecek olursak da evet, yangını aslında iyi yangın, kötü yangın kavramından önce yangını ve ateşi tanıyalım. Ateşin ya da yangının kendisi iyi ya da kötü değil. Aslında onun açtığı sonuçlar, yönetimi sonucu ortaya çıkan sonuçlar iyi ya da kötü olabiliyor. Şöyle örnek vereyim. Evimizde yemek pişirirken ateşi kullandığımızda iyi bir şey. Odamızı ısıttığımızda, kışın işte sobamızı yaktığımızda ateş güzel bir şey. Ama evimiz barkımız yandığında o ateş birazcık daha fazla şiddetlendiğinde, bir vücudumuzu yaktığımızda kötü bir şeye dönebiliyor. Aynı şekilde ormanda da, doğal sistemlerde de belli bir frekansa kadar, belli bir şiddete kadar arzu edilen, sistemi regüle eden bir şey iken, fazla şiddetli, impacti, etkisi yüksek olan bir raddeye geldiğinde kötü unsura da, yıkıcı unsura da dönebiliyor. Buradan hareketli şeye bakmakta fayda var. Aslında yangın yönetimi de aynı şekilde. Yangınları yönetebilirsek, ateşi yönetebilirsek iyi sonuçlar da alabiliriz, kötü sonuçlar da alabiliriz. Mesela örneğin işte Amerikan yerlerini düşünelim. Yıllardır, 10 bin yıldır ateşi çok güzel bir şekilde farklı amaçlarla kullana gelmiş arazilerinde. İşte tarım alanı amaçlı, av amaçlı, istilacı türleri dışlama amaçlı, istedikleri türleri işte gıda üretimi amaçlı ateş kullanıla gelmiş. İstenmeyen türlerin dışlanmasında çok fazla şekilde kullanılmış. Barınakların yapımında hızlı sürgün veren türler bilerek ateşe maruz bırakılarak, yanmaya maruz bırakılarak o budak ürünleri, sürgünleri ev yapımında, alet edevat yapımında kullanılmış vesaire gibi gibi ateşi aslında kullanabildiğimizde de iyi sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi şeyi de anlamakta fayda var. Ateş ya da yangın doğada 400 milyon yıldır var olan bir fenomen, bir olgu, doğal bir olgu. İlk karasal bitkiler yeryüzünde ortaya çıktıktan sonra başlıyor ve insanoğlunun evriminden çok daha önce 400 milyon yıldan bahsediyoruz. İnsanoğlu doğada maksimum 1 milyon yıldır var diyelim. Bunun da son 40-50 bin yılı işte insanoğlunun daha organize çalıştığı sosyal bir yapı olarak karşımıza çıktığı bir dönem. Dolayısıyla yangını aslında biz iyi kötü olarak kavramaktan ziyade yönetimi sonucu ortaya çıkan şeyler iyi ya da kötü diyebiliriz. Buradan hareketle evet biz 1980'li 90'lı yıllarda mevcut yangın rejimimizde iyi yangın dediğimiz yani Akdeniz'in alıştığı yangın rejimine mutabıktık ve o günkü söndürme kapasitemiz o günkü koşullarda, iklimsel koşullarda vesaire cevap verebiliyordu. O günkü insan popülasyonu hareketliliği bu yangınları yönetebilmemize, bu yangından habitat mozaiği yaratmasına elverişliydi. Ama bugün karşımıza çıkan unsur da değişen yangın rejimi koşullarında artık işte nasıl diyelim, öngöremediğimiz, iklimin kırbaç etkisi dediğimiz daha şiddetli sıcaklıklar, kuraklıklar, rüzgarlar, işte daha fazla yakıt yükü, yanıcı maddenin artması ve daha fazla insan popülasyonlarının işte kırdan, kentten kıra göçüyle beraber, orman alanlarının sızmasıyla, girmesiyle beraber son 20-30 yıllık süreçte aslında yangın rejimi sadece ülkemizde değil, Akdeniz kuşağında değil, dünyanın birçok yerinde benzer bir şekilde değişiyor. Bunda da 3 temel etken var. Yangın rejimlerinin dünya genelinde değişmesinde rol oynayan ana faktörler. Birincisi dediğimiz gibi iklim krizi. İklim değişimi bütün küresel ölçekte hepimizi etkiliyor. İklimin o kırbaç etkisi öngöremediğimiz hava koşullarında cereyan ettiriyor. Ülkemizde yeni bir 3 iklim tipi varken bir de yarı tropikal iklimi de görmeye başladık. Daha böyle sert rüzgarlar, daha şiddetli kuraklıklar vesaire görmeye başlıyoruz gibi. İkincisi teknik ormancılık. Son 100 yılda biz ormana, sadece biz değil dünya genelinde ormana zirai bir alanmış gibi, plantasyon sahası, çam tarlaları gibi bakıldığı için yangın da sistemde arzu edilmeyen bir unsur olarak. Çünkü sen evinde, bahçende üretim yapıyorsun diyelim, gübre veriyorsun, ilaç veriyorsun, bir şeyler kullanıyorsun ve orada çıkan ürünü, salatalığın, domatesini, böceklerin yemesini istemiyorsun, onları dışlıyorsun. Yangın da ormancı için öyle algılanıyor. Ormanı kuran mühendisler tarafından istenmeyen bir unsur olarak ya da keçi otlatması ormanda istenilmeyen bir unsur olarak dışlanıyor. 100 yıldır, 150 yıldır orman mühendisliğinin gelişiyle beraber zirai bir alanmış gibi gözleniyor. Yangın bittikten sonra yangın her yerde söndürülmeye çalışılıyor. Söndükten sonra da hemen ne yapıyoruz? Aktif restorasyon dediğimiz iş makineleriyle yanmış yanmamış bütün malzemeleri kaldırıyoruz. Oradaki işte biyolojik materyaller de gidiyor. Toprağa örtü olacak fiziksel, battaniye görevi görecek fiziksel örtüyü de atıyoruz. Ve yerine gelip sadece birer çam fideleri dikerek tür içi türler arası rekabeti yaşayacak yapıyı da ortadan kaldırarak daha kırılgan bir doku ortaya çıkartıyoruz. Daha zayıf bir, çeşitliliği olmayan bir yapı ortaya çıkartıyoruz. Bu da ne oluyor, bu teknik ormancılığın getirdiği şey? Akdeniz'i düşünelim. İşte Kızılçam tarlaları oluşuyor ve bunlar bir nevi atom bombası. Bir kibrit kutusunun içerisindeki yanma yazıp kibrit çöpleri gibi tek tip bir şeye dönüyor, habitata dönüşüyor. Bu da yanıcı madde dediğimiz maddeyi, yakıt yükünü arttırmış oluyor. Sonuncusu az önce dediğim gibi 2010'lu yıllarda ülkemizde görmeye başladık. Büyükşehir, bütün şehir yasasıyla beraber bir anda orman köyleri orman mahallesi vasfına dönüştü. Ve major şehirlerden, büyük şehirlerimizden, Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerden orman vasfı yüksek olan kıyı bölgelerimize milyonlarca insanın çok kısa sürede 20 yıl içerisinde nüfuz ettiğini görüyoruz. İşte siz onu Seferihisar'da çok rahat görebilirsiniz. Ben Marmaris'i 20 yıldır takip ediyorum. Marmaris'i görebiliyorum. Bu da ne oluyor? Milyonlarca insanın bir anda bu ormanlık zonlara girmesine, bu kadim ekolojik bilgiye sahip olmayan kitlelerin bu alanlarla bir nevi yeni ilişkiler kurmasına vesile oluyor. Bu da yangının sayısını, frekansını daha fazla arttıran bir unsura dönüşüyor. Velhasıl kelam, toparlayacak olursam, dünya genelinde yangın rejimleri değişiyor. Sadece ülkemize özgü bir şey değil. Biz mesela Oregon Eyalet Üniversitesi'ne benim gitme nedenim de onlar 40-50 yıldır bu bizim mega yangın dediğimiz, büyük yangın dediğimiz sürecin içerisine girdiler. Orada yeni yönetim araçları gelişti. 40-50 yılda denedikleri araçlar var bir takım. Bizim ülkemiz henüz 2021 yılında bunu konuşmaya başladı. 5 yıldır büyük yangın dediğimiz yangınları görmeye başladık. Eskiden 100 hektar, 5 hektar, 10 hektar, maksimum arada 40-50 yılda bir 1000 hektarlık, 2000 hektarlık yangınlar oluyor iken, bunlar tabii ki büyük yangınlar da olacak sistemde, ama ne oluyordu? Bu irili ufaklı yangınlar bir habitat mozaiği oluşturuyordu. Akdeniz'in kıyı ekosistemlerinde 0-1000 metre rakımında, işte maki
0: Bu şöyle
1: dediğimiz
0: bir
1: prigana.
0: parantez de açabilir misin hiç
1: Tabii.
0: bilmeyenler için? Bu yangınlar Akdeniz ekosistemi için iyi, güzel şeyler.
1: Olmaz. Evet,
0: Yani
1: onlar
0: yangın
1: iyiydi.
0: istediğimiz bir şey, küçük ve
1: Onlar.
0: kontrollü olduğu
1: Evet,
0: sürece.
1: onlar iyi yangınlardı. 80-90'lı yıllara kadar gelindiğimiz süreç içerisindeki yangınlar, 2000'lerin başına kadar gördüğümüz o irili ufaklı küçük yangınlar, arada büyük yangınlar, niye habitatta bir mozaik yaratıyordu? Frigana dediğimiz kurak çalılık, maki dediğimiz daha nemli çalılık, Akdeniz'in asli türleri ve kızılçam dediğimiz yine karışık bir orman dokusu. Akdeniz yapan unsurlardı. Bunun içerisinde zeytinlikler, üzüm bağlarını da katalım, tarım alanlarını da katalım. Bir habitat mozaiği var Akdeniz'de. Diğer yangın coğrafyalarında da, dünyanın farklı yerlerindeki yangın coğrafyaları da, işte mesela Kaliforniya'da geçen 2 sene evvel görev yaptığımda, orada da benzer bir şekilde benzer bir yapı var. Biz büyük yangınlarla beraber son 5 yıldır ülkemizde gördüğümüz o mega dediğimiz 10 bin hektarlık, 20 bin hektarlık yangınlarla ne yapıyoruz? Bu mozaikleri de kaybediyoruz. Sadece kızılçam ormanı yok olmuyor. Makilikler, feriganalar, üzüm bağları,
0: Tabii.
1: zeytinlikler bir anda blok olarak yok oluyor. O zaman ne oluyor? Eskiden 80-90'lı yıllarda ufak yangınlara karşı hemen sistem reaksiyon verebiliyorken, yaban hayvanı bir yangın alandan öteki 10 yıl evvel, 20 yıl evvel yanmış alana gidebiliyor. Çünkü o alan kendini artık recover etmiş, onarmış, toparlamış. Ama şimdi kaçacak yeri yok. Ya da üzümcü işte burası yandıysa başka bir yerde üzüm bağı kurabiliyor. Zeytinci başka bir alan, onun tekrar kendini 10 sene içerisinde rejenere etmesini bekleyebiliyorken. Ama şimdi her yer blok olarak yandığında, sistem sadece orman için, yaban hayatı için değil, insan toplulukları için de kırılgan hale geliyor. Velhasıl kelam, günün sonunda son 15-20 yıldır böylesi bir değişen yangın rejimi koşulu içerisine girdik. Bunda doğa da çok etkili, iklim değişikliği insan temelli diyelim, antroposen çağında küresel ölçekte bir değişim var. Aslında bizim bununla zaten savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Yangını dışladığımızda aslında iyi bir şey yapmıyoruz. Yangınla savaşmak terimi zaten bana şey geliyor, çok afaki ve anlamsız geliyor. Savaşmaya kalkarsak her zaman yangın kazanacak o savaşı. Çünkü niye? 400 milyon yıldır var olan bir olguyu, bir fenomeni istediğin kadar dışla, o sana yüksek şiddette geri gelecek. Şöyle düşünelim, bir kareyi düşün ormanda, bir blok kareyi düşünelim. Bu kare içerisinde sürekli sen yangını söndürüyorsun diyelim. İşte oradan uçak, helikopter mevzunu bağlayayım. Sürekli söndürelim, yangın çıkıyor. O birim kare içerisinde 10 birimlik diyelim yanıcı maddemizin olması gerekiyor diyelim. O kareye düşen yakıt yükü diyelim biz buna, yanıcı madde. Ot, çalı, çırpı, ağaç. Şimdi 10 birim, o kare içerisinde 10 birimlik yanıcı maddeyi biz söndürdük, 8'e düşürdük diyelim. Önümüzdeki sene, gelecek sene için tedbir almıyorsak, yanıcı maddeyi işte sıklık bakımını seyreltmiyorsak, keçileri sokmuyorsak ya da kontrol yakmaları uygulamıyorsak, seneye ne oluyor? Yağışlarla beraber Akdeniz'de ne oluyor? Güzel yağışlar geliyor, vejetasyon artıyor, diri örtü 15-20 birime çıkıyor. Bir daha yangın oluyor, bir daha söndürüyoruz. O 20 birimi 15'e düşürdük. Aslında 10'da kalması gerekiyordu. Sonraki sene bir daha yaptık, bir daha yaptık. 40 yıl içerisinde bu 10 birim geliyor bize 10 bin birim olarak. Şimdi 40 yıl sonra orada bir yangın çıktığında, Allah korusun, o zaman ne bir helikopterin, ne bir Boeing'in, ne bir aracın durduramayacağı impact, etkisi, enerjisi muazzam derecelere gelen bir yapıyla karşı karşıya geliyoruz. Buradan da artık aslında agresif söndürme politikasının da artık 100 yıl içerisinde ne kadar yetersiz kaldığını, aslında iyi bir niyetle hareket ediyoruz ama arkasından yangın sonrasında, yangın sezonu geçirdikten sonra bu yanıcı madde yükünü azaltacak tedbirleri uygulamazsak, az önce saydığım gibi mekanik bakım olabilir, diri örtü temizliği, sıklık bakımı, keçi otlatması, koyun, deve, at vesaire, neyse dünyanın farklı yerlerinde farklı hayvanlar, farklı orman ekosistemlerinde bitki örtüsünde uygulanıyor. İşte zeytinciler, bağcılar, üzüm bağcıları gerekli tedbirlerini, temizliklerini vesaire yapmıyorsa, kırsal kesimlerdeki insanlar, köyler, ev düzeyinde ya da peyzaj düzeyinde gerekli tedbirlerini almıyorsa, yerel yönetimler gerekli temizlikleri, bakımları yapmıyorsa, o
0: Aslında bu
1: zaman
0: söylediklerini
1: çiftlikler
0: açalım
1: artıyor.
0: istiyorum
1: Tabii ki
0: Okan.
1: açalım. Tabii
0: Bence
1: ki.
0: bu önemli. Yani şimdi tabii özellikle Ege ve Akdeniz'e baktığımızda işte herkesin o işte Ege'de bir zeytinlikte evinin olma rüyası veya işte oralarda tatil yapmak, işte bir yazlığının olması vesaire. Bunlar bizler için belki çok güzel hayaller olsa da ne yazık ki oradaki orman ekosistemi, işte yangının ekolojisi ve aslında kümülatif olarak baktığında bütün oradaki Akdeniz ekosistemi için o kadar naif hayaller değil. Şimdi biz geçen yıl Orhanlı Vadisi'nde büyük bir yangın yaşadık ve aslında biz kendimiz de birebir gördük ki yani artık toplu bir köy yapısı halinde değiliz. Evler yan yana değil. Özellikle dışarıdan gelen herkes bir zeytinlik alıp içine bir ev yapıyor ve ilk yapılan şey de oraya temel ihtiyaçlar için elektrik hattı çekmek oluyor. Ancak buraların hepsi tabii orman sınırında alanlar. Aynı zamanda işte etrafında bahsettiğin yanıcı maddelerin, kuru otların dolu olduğu, ağaçların dolu olduğu, yeri geldi işte kendi odunu var, şeyi var. Dolayısıyla hani böyle her yer bir kere elektrik hatlarıyla örülmüş durumda. Bunun yanı sıra işte hiç kimsenin yangın için bir aslında hazırlığı da yok. Yani yangın dediğin aslında resim çok gerçek. Yani yangın çıksın, birisi gelsin, söndürsün, söndürmüyorsa lanet olsun gibi bir durum da var. Yani biz kendimiz de hani hem ormanın bu yangınlara hazırlanması gerekiyor. Orayı çok güzel anlattın işte keçileriyle, düzenli bakımıyla. Ama aynı zamanda o ormanın etrafında yaşayan bizlerin de bununla ilgili sorumluluk alması ve hazırlıklı olması gerekiyor. Bunu da aslında yaptığımızı pek göremiyorum ben. Bu konuda neler söylersin?
1: Kesinlikle Dicle. Geçen hafta dediğin gibi Seferihisar'ın Orhanlı Vadisi'nde geçen sene yaklaşık 10 bin hektarlık alanı etkileyen mıntıkayı, yangın bölgesini gezdik Doğa Derneği çalışanları arkadaşlarımızla. O gezimiz sırasında aslında şunu da fark ettik. Evet, yangın sırasında biz toplum olarak hem Orhanlı Vadisi çok güzel örgütlenmiş, hem İzmir bölge vesaire çok güzel örgütlenmiş, insanlar çok güzel örgütleniyor. Şimdi yangın sezonu biraz geç yaşadık. Avrupa'daki o ısı kütlesi etkisinin periferinde kaldığımız için biraz şanslıydık. Yeni yeni biz büyük yangınları tekrardan görmeye başladık bu hafta itibariyle. Yangın sırasında biz toplum olarak ya da afetler sırasında evet çok güçlü hareket ediyoruz. Her şeyimizi feda edebiliyoruz, canımızı bile ortaya koyuyoruz. Bu güzel bir şey. Yangın sonrasında da işte hemen ağaç dikme seferberliği oluyor. Aslında yine iyi niyetle bir şey dikmek istiyoruz. O da iyi bir şey değil aslında. Hemen dikmemek gerekiyor. Onu da ayrıca vakit kalırsa konuşuruz. Ama bu eforu, İnsanların bu yangın sırasında gösterdiği söndürme eforunu az önce dediğim gibi devamlı söndürürsek ve ondan sonra bir şey yapmazsak sıkıntılı oluyor. Sonraki sene bir daha artacak çünkü Seferihisar'daki Orhanlı Vadisi gezimiz sırasında şunu fark ettim. Şu an muazzam derecede tekrardan otlar o yanmış bölgeyi kaplamış ve
0: Evet.
1: o yanmış bölge ciddi anlamda bu sene bile yanabilir. Aynı yangın geçiren yer normalde biz 15-20 sene bekleriz. Fire footprint denilen bir terim vardır yangın ekosunda. Yangın ayak izidir. O 15-20 sene orayı kurtarır tekrardan ama diri örtü temizliği yapılmadığı için ve ormanla şey köy arasında bir bariyer olmadığı için üzüm bağları, zeytinlikler, işte kırsal alanlar, bazı evler direkt ormanla iç içe geçmiş, hiçbir şekilde savunabilir alan temizlikleri yok, çatı temizlikleri, oluklar, bakımları yapılmamış, odunluklar, mesela kömürlerimiz, odunlarımız açıkta olmaması gerekiyorken birçok evde hemen açıklarda
0: Yanı
1: odunların geliş
0: başında.
1: güzel bırakıldığını gördük ettik. Bu da ne oluyor? O köyün tekrardan büyük bir yangın riski içerisinde olduğunu gösteriyor. Tek başına şey almak da yeterli değil. Mesela bir tane üzüm bağını gördük. Vatandaş şeyini kurtarmış, bağını kurtarmış geçen sene kendi tedbirleriyle aldığı tedbirler. Ama şuna bakıyorsun, o aldığı tek başına aldığı tedbir yeterli değil. Niye? Çünkü orada 1000 derecelik bir ya da binlerce derecelik bir ısı ortaya çıkıyor. Radyal ısı çıkıyor. O ısı şokuyla beraber fizyolojik kuraklığa girecek o vatandaşın üzüm bağı ya da incir bahçesi artık zeytinliği neyse. Tek
0: Evet.
1: başına onun aldığı önlem de yetmiyor. Yazık adam bir de boşu boşuna ya da kadın masrafa girmiş oluyor. Kendisi tedbirini alıyor ama komşuları yakındaki diğer kişiler almadığı için bu tedbiri ya da ormancı almadığı için o tedbiri diyelim. Vatandaşın bahçesi yanmasa bile birkaç ay sonra fizyolojik kuraklıktan dolayı ölebiliyor. Burada da kolektif hareket etmemiz gerekiyor. Yani yangın sırasında gösterdiğimiz sinerjiyi, enerjiyi, o kolektif toplumsal organizasyon, organize olabilme becerisini yangın sonrası özellikle restorasyon kısmında göstermemiz ve ekolojik restorasyona ağırlık vermemiz gerekiyor. Biz yine Seferihisar'da yaptığımız incelemelerde restorasyon çalışmalarının muazzam derecede yangından daha fazla doğaya zarar verdiğini gördük. İşte yanıcı madde, yanmış malzemeyi alandan çıkarmak için ihale açılıyor. Bu ihaleyi alan firma geliyor, işçileriyle oradan sürütme yapıyor. O sürütme sonucu muazzam derecede orman toprağa gitmiş, erozyon olmuş. İşte menfezler mesela dere kenarına DSİ tarafından gelişigüzel konulmuş, dereyi resmen katletmiş. İşte dere içerisinde Daha çok geniş yapraklı ağaçlara ağırlık vermek gerekirken iğne yaprakları da görüyoruz. Burada bir herhangi bir bakım, onarım yapılmamış. Mevcut yollar bozulmuş bu çalışmalar sırasında. Birçok yerde biz mevcut yıllardır kullandığı, köylünün kullandığı yola gidemedik. Çünkü büzler yıkılmış, menfezler parçalanmış vesaire. Restorasyon öyle bir şey yapılmış ki vahşi bir şekilde. Bunun da bir kere ekolojik yapılması
0: Tabii
1: gerekiyor.
0: yani çok
1: Vatandaşın
0: hızlı
1: da
0: yapıldığı için de bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Yani
1: kesinlikle.
0: şöyle de bir şey var yani çünkü hani hemen ağaç dikilmezse oraya bir şey olacak paranoyası çok yüksek olduğu için bakanlık da
1: Aslında tam tersi.
0: hemen çamları
1: Evet.
0: diktim tamam panik olmayın merak etmeyin şeyine giriyor.
1: Evet, aslında tam tersi bir şey yapılması gerekiyorken beklenmesi. Sistem orada zaten kendini rejenere edecek. Yangından sonra Akdeniz ekosistemi, kıyı sistemleri 0,1 metre rakımda işte yangınla mesela zeytin yanıyor diyelim. Zaten sürgün veriyor. Hemen kökünden sürgün veriyor. Birçok makiliğimiz öyle. Sürgünle geliyor.
0: Evet.
1: Kızılçam o yangını gördükten sonra belirli bir ısı şokuna, sıcaklık şokuna maruz kalacak ki kozalak çeşitlik tohum kabuğu çatlayabilsin. Fidan oradan çimlenebilsin. Veyahut da toprakta uyku halinde olan tohumlarımız var. Maki tohumlarımız. Onlar yangını görecek. Duman şokuna maruz kalacak ki çimlenebilsin. Bu gerçeği bir kenara atıp biz yangın oldu her şey bitti deyip tekrar sıfırdan tarla gibi bir şey inşa etmeye kalkarsak işte Orhan Vadisi'nde onu gördük. Tekrardan bir tarla vasfında bir orman inşa edilmeye çalışıyor. Hemen yanında Yeniköy var. Yeniköy'de bu mantıkla bir aktif restorasyon yapılmış. Allah korusun orada bir yangın çıktığında herhangi bir habitat mozaiği yok. Tek parça bir plantasyon direkt Yeniköy önümüzdeki birkaç sene içerisinde yanmaya namzet bir bölge olarak lanse edebilirim. Orayı bilenler için söylüyorum. Böyle aslında Kerem şey toparlayacak olursak bütüncül düzeyde öncelikle biz şu an dünya genelinde de agresif söndürmede sıkışıp kaldık. Ve fakat yangın rejimleri değişiyor. Mega yangın dediğimiz büyük yangınlar ya da katastrofik dediğimiz yıkıcı yangınları, kompleks yangınları görmeye başlıyoruz. Katastrofik yangınlar sadece orman yangını olarak da değil, az önce bahsettiğim ot yangınları olarak da çıkıyor. Ülkemizin dört bir yanında şu an anıt yangınları, sazlık yangınları devam ediyor. İşte çalı çırpı makilik yangınları devam ediyor. Sadece orman yangını gözüyle bakmamamız gerekiyor olaya. Bizim sadece söndürmeye sıkışıp kalmamamız gerekiyor. Bütüncül yangın yönetim fazına geçmemiz gerekiyor. Bu da aslında artık dünya genelinde de olan şey. Yangın yönetimi bir bütçe yönetimine döndü. Sadece agresif söndürme yatırım yaptığımızda, sadece söndürme odaklı ilerlediğimizde maalesef mevcut kaynaklarımız tükeniyor. Dünyanın birçok yerindeki orman servisleri bütçelerini bu şekilde kapatıyorlar. Bazıları yangın döneminde araçlarına mazot alamayacak hale geliyor. Bu şekilde işçilerini sahaya çıkartamayacak hale geliyor. Ülkemiz merkezi bütçeyle yönetilmesine rağmen yakın gelecekte bu problemler daha görünür olacak. Bunu aşmanın yolu bütçedeki aslan payını sadece söndürmeye, helikoptere, uçağa vesaire vermek değil. Tabii ki yangın çıktığında söndürmemizi yapacağız. Buna bütüncül yönetimin direnç fazla diyoruz. Direncimizi o noktada arttıracağız. Sonra direngenliği arttıracağız. Yangın sezonu bittikten sonra yanıcı madde yükünü azaltacak. İşte ama keçi kullanacağız. Ama kontrollü yakmalar yangın sezonu dışında düşük böyle şiddetli örtü yangınlarıyla daha ekonomik, daha ekolojik sonuçlar alan uygulamalar var. Dünya genelinde uygulanıyor. Ülkemize bunları getirmemiz gerekiyor bir an evvel. Bunları uygulayacağız. Ama işte mekanik tedbirler vesaire alacağız. Bu direngenliğimizi artıracak. Sonrasında da uyumu sağlayacağız. Adaptasyon kısmı. Bunda da işte iklim kriziyle bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Yangını sistemden dışlamak yerine yangını hayatın olağan bir parçası olarak kabul edeceğiz ve bunu iklim krizi çerçevesinde değerlendirdiğimizde iklim krizinin bir somut göstergesi olarak kabul edip yangınla uyumlu yaşamın yollarını arayacağız ve sürekli olarak artık yangına hazır bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Orman yangını değil artık yangın Orman Genel Müdürlüğü'nün tek başına sorumlu olacağı bir konu olmaktan çıkıyor. Yerel yönetimlerin, sivil vatandaşların, STK'ların, AFAD'ın, herkesin daha bütüncül bir şekilde ele alacağı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. O sebepten az önce de tekrar ettiğim gibi evet şu an yangın sezonu içerisindeyiz. Söndürmeye odaklanıyoruz. Şimdi bir yerde yangın çıkıyorsa Allah korusun onu hemen söndüreceğiz. Ama yangın bittikten sonra söndürdükten sonra her şey bitmiş değil. İş yeni başlıyor. Restorasyonumuzu güzel yapacağız. Ekolojik restorasyona ağırlık vereceğiz. Ve sezon bittikten sonra da yanıcı madde yükünü yöneteceğiz. Vatandaşlarımız zeytinliklerinde tedbirlerini alacak. Üzüm bağlarında tedbirlerini alacak. Köyde tek başına kendisi çaba sarf etmeyecek. Kolektif hareket edecek. Kolektif bir şekilde çalışılacak. Yerel yönetimler yol vesaire temizliklerine yatırım yapacak. Enerji tesisleri, firmaları kendi sorumluluk alanlarına daha detaylı şekilde girecek. Ve Orman Genel Müdürlüğü'nü de aslında yetkin olduğu kısım olan orman yangınları kısmında tutmamız gerekiyor. Her yangın çıktığında köye, işte şehre vesaire çağırmamak gerekiyor. Onların gücünü de bu şekilde sekteye uğratmamak gerekiyor. Bu şekilde bir iş bölümüyle bu yeni yangın rejimi sürecini ele almalıyız. Ama sonda da en son en başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Yangınla savaşmak değil, iklim kriziyle bizim savaşmamız. İklim değişimiyle mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu çözmesek diğer türlü kısımlar, diğer saydığım unsurlar, bunlar kısa ve orta vadeli çözümler. Biz hep agresif söndürmeye yatırım yaparak günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ama uzun vadeli çözümümüz dediğim gibi iklim kriziyle mücadele olmalı. Onun uzmanı da ben değilim. İklim uzmanlarına bırakayım orada sözü. Ben bütüncül yangın yönetimiyle ilgili fazlası bu şekilde toparlayayım istersen.
0: Harika oldu. Evet, sevgili Okan Ülker bugün programımızın konuğuydu. Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça kısa sürede oldukça kapsamlı ve hepimize geniş resmi o genişten küreselden detayına kadar çizmiş oldun. Bizi kırmayıp katıldığın için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugünkü destekçimiz Nihal Mermutlu'ya da program destekçimize teşekkür ediyoruz ve yeryüzü tanığını kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nihal Mermutlu'ya teşekkür ederiz.
1: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.

0: tanıma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
0: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aris Mahir Çetinkaya ve Saygın Ürel'e teşekkür ederiz.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Hikayenin her halinden hepinize günaydın. Didem ben ve bu hafta sıra bende ve bugün konuğum Nazlı.
1: Merhaba Didem, herkese merhaba.
0: Herkese merhaba. Sizin için çeşitli müzisyenler seçtik ve bu müzisyenlerin kadınların toplumsal eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği için verdiği mücadelede sesine ses katan, kendi sözünü söyleyen, birbirini cesaretlendiren kadınların müziklerine kulak vereceğiz. İlk parçayı ben seçtim.
1: Evet, ne dinleyeceğiz?
0: Bu aralar sık dinlediğim bir müzisyen, daha doğrusu bir süredir sık dinlediğim Elsa Soares'e kulak vereceğiz. Parçanın adı Amulher do Fim do Mundo, dünyanın sonundaki kadın demek. Elsa Soares'in çok enteresan acılar içinde başlayan, favelalarda, Brezilya'nın favelalarında başlayan fakat yıldızlara kadar uzanan çok güçlü bir direniş hikayesi var. Hatta 13-14 yaşındayken bir müzik yarışmasına katılıyor. Çok yoksul olduğu için şarkı söyleyerek para kazanmaya çalışıyor ve bu yarışmada sunucu ona diyor ki siz hangi gezegenden geliyorsunuz? Çünkü çok enteresan kostümler giyiyor. O da diyor ki sizinle aynı gezegenden bayım. Yoksulluk gezegeninden geliyorum diyor. Bu şarkıda da aslında şunu söylüyor. Dünyanın sonundaki kadınım ben ve sonuna kadar şarkı söyleyeceğim diyecek.

0: Enzo Suarez'e kulak verdik. 2022 yılında 91 yaşında aramıza ayrılana kadar, ki bu şarkıyı da 2015'te söylemiş,
1: hı hı.
0: Şarkı söylemeye devam etti. Tıpkı bu şarkıda söylediği gibi, karanlığın içinde sonuna kadar şarkı söylemeye devam edeceğim demişti. Ve müthiş de bir aktivist, yani hem kadınların hem siyahların hakları için ve yoksulların hakları için müthiş mücadele eden bir kadın. Ondan Amulher Dofim Domundo dinleyerek başladık hikayenin her haline.
1: Evet, hadi sen ikinci şarkıyla, senin ikinci şarkına devam edelim.
0: Bu ara yani senin de karşına çok sık çıkıyordur. Kadınlarla ilgili paylaşımlarda bu parçayı dinleyerek keşfettim açıkçası. Yani hiç haberim yoktu.
1: Hı hı.
0: Sosyal medya paylaşımlarında hep altta bu çalıyor. Ama tabii sosyal medya paylaşımlarında çok kısa bir bölümünü dinleyebiliyorsun. Hı hı. 15 saniyelik bir bölüm. Allah Allah, bu ne diyor falan diye böyle rastlıyordum. Sonra oturup dinledim. Paris Paloma'ya kulak vereceğiz. Labor dinleyeceğiz. Diğer adı da Kakafoni bu şarkının. Kadınların görünmeyen emeğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sert sözlerle eleştiriyor bu şarkı. Bir marş niteliğinde. Kadınların gün içinde yaptığı çok da fark edilmeyen ve pek çok role bürünmeleri gerektiği durumları anlatıyor bu şarkı.

0: Paris Palama'dan Labor dinledik. Bütün gün, her gün terapist, anne, hizmetçi, şehvetli, bakire, hemşire, uşak. O uzansın ve parmağını kıpırdatmasın, erkeğe hizmet etmek için yaşayan bir kadın var nasıl olsa diyen bir şarkıydı. Paris Palama'dan dinlediğimiz.
1: Evet, ben de böyle biraz gürültülü bir yerden devam etmek istiyorum. Bir punk Lambrini Girls dinleyeceğiz. Çünkü bu da Patriarka'nın bize söylediği uslu ol, sessiz ol, uyum sağla, hayır dediğinde suçlu hisset ve yani özgüvenini de biraz bastır, fazla gürültülüsün diyen seslere hayır diyenlerin bir el kitabı gibi. Lambrini Girls Countology 101 dinleyeceğiz.

0: Kantoloji 101 dinledik Lambini Girls'dan. Ya artık neler yapacağımızın sıralı
1: tabii listesini. Tabii tabii hepsinin listesini vermişler sağ olsunlar.
0: O zaman Skov'la devam edelim.
1: Hadi.
0: Not Hell Not Heaven şarkının adı.
1: Ne cehennem ne cennet.
0: Ne cehennem arada bir yer işte. Bu 2025'te yayınlanan albümlerinden bir şarkı. Are We All Angels albümün adı da oldukça güzel bir adı var. Yani Cat Mouse grubun solisti bu şarkıyla ilgili, hatta bu albümün geneliyle ilgili, hani kurban gibi hissetmek ya da bir kurban olmakla ilgili ama kurban kimliğiyle özdeşleşmek, mağduriyeti taşımak ama bir yandan da kendi gücünle var olmak, kendini, kendi gerçekliğini bulabilmek gibi bir başlıktan ilerliyor. İşte ne cennet ne cehenneme de giden yol böyle bir yer. Gürültülüyüz, sessiz değiliz. Güvenimiz
1: biraz hardcore sularda yürüyoruz.
0: Hadi Skov'la devam edelim. Not Hell, Not Heaven.

0: Skull dinledik. Not hell, not heaven. Ne
1: Evet.
0: cehennem, ne cennet. Öyle Araf'ta bir yerden bahsediyordu.
1: Aynen öyle. Peki şimdi ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi Sofia Essie'ye kulak vereceğiz. Şarkının adı çok şey anlatıyor. Everybody supports woman diyor. Fakat tabii ironik bir şarkı bu. Yani herkes kadınları desteklediğini söylüyor. Hep kadınların yanında olduğunu söylüyor ama aslında bu böyle değil diyor. Bu iki yüzlülüğü anlatan bir şarkı dinleyeceğiz şimdi.
2: Everybody supports women until a woman's doing better than you.

0: Sofia Isaya'dan Everybody Supports Woman dinledik. Herkes kadınları destekler ta ki bir kadın senden daha iyisini yapana dek diyor şarkı. Herkes kendini sevmeni ister, bunu söyler ama sen ta ki gerçekten sevene kadar diyor. Ve hani bu iki yüzlü şarkı boyunca anlatıyor.
1: Evet, neyle devam edeceğiz?
0: Şimdi Aurora'ya kulak vereceğiz. Aurora'dan dinleyeceğimiz şarkının adı Artemis. Bu ara Odisey'den bahsediliyor her yerde. Yine böyle bir Yunan mitolojisi göndermeli bir şarkı. Doğayla, kadınlıkla alakalı bir şarkı yapmış Aurora'da. Ona kulak verelim.

0: Aurora'dan dinledik Artemis. Bu parçada da Doğa Ana'nın bizi vahşi kızlar olarak yetiştirdiğini ve ruhumuza bir şekilde sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyordu şarkı. Böyle yumuşacık bir halde.
1: Evet, güzel bir şarkıyla devam ettik. Şimdi 2026 yılında çok, yani Haziran ayında çok ses getirmiş bir albümden bir şarkı dinleyeceğiz. Ama bu şarkı özellikle çünkü 23 yaşındaki müzisyen Olivia Rodrigo'ya bu şarkıda Robert Smith, Cure'dan bildiğimiz Robert Smith eşlik ediyor. Peki neden bu listede? Şimdi şarkının adı What's Wrong With Me? Ya aslında Olivia aşık olmuş. Çok genç bir kadın ve bunu sorguluyor birazcık ama şunu hissediyoruz şarkıda. Genç bir kadın olduğunda duygularını çok yaşaman, duygusal olmanla ilgili suçlanırsın.
0: Kadınlar zaten tırnak
1: Evet.
0: içinde duygusaldır ya.
1: Evet, o duygusallık suçlaması ve sen bir şeylerin yanlış gittiğini hissettiğinde o öylece onu hissetmekle de ilgili yargılanırsın, böyle ifade
0: Tabii.
1: etmekle de ilgili. O yüzden aslında bu şarkı bu listede Olivia Rodrigo ve Robert Smith What's Wrong With Me diyecek.

0: Olivia Rodrigo ve Robert Smith'ten What's Wrong With Me dinledik.
1: Evet, hikayenin her halinde Didem ben, bu hafta sıra bende ve Nazlı'yı ağırlıyorum. Sevgili program ortağım, sevgili günlükten ve böyle duygularıyla, varlığıyla ilgili sürekli yargılanan ve farklı şekillerde kendini yargılamak durumunda kalan kadınları konuştuktan sonra şimdi başka bir
0: şarkı. Evet, yani kantolojide olduğu gibi çok gürültülü olduğunda da bir problem var. Yani evet, duygusal tabii, olma, gürültülü duygusal de olma. Ama biz ne dinleyeceğiz?
1: Ama her şey o. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı Gülşen'den gelecek. Çok taze yayınlandı bu şarkı. Gülşen'in 8 Mart'larda artık marşlaşmış şarkıları var. Ben önümüzdeki 8 Mart'ta da bunu dinleyeceğimizi düşünüyorum. Her yerde çalacağını düşünüyorum. Şarkının adı da çok efsane. İtaat yok.

0: Gülşen'den dinledik. İtaat Yok. İtaat Yok dün fark ettim. Dün dinledim ben. Böyle bir 90'ların Metin Arolat estetiğiyle çok Akdenizli bir klip de çekmiş.
1: Klibi henüz izlemedim.
0: Ha, sen çok beğenirsin diye
1: Şarkıyı da
0: düşünüyorum.
1: baştan sona burada dinledim. Sonunda biz konuştuğumuz için şey yapalım. Naş naş
0: Diyene
1: Tamam.
0: şimdi
1: Madem Türkçe'ye girdik diyorum ki ben de bir
0: hadi buyurun.
1: Türkçe ekleyeyim listeye. Nova Norda Korhan Futacı ile pandemi döneminde bir tekli yayınlamıştı. Nova Norda böyle kişisel ifadesi,
0: Çok güçlü bir
1: çok güçlü
0: müzisyen.
1: müzisyen bence de. Yani sözleriyle, şiiriyle de güçlü anlatıyor kendini. O yüzden de 2021 yılında yayınlanmış Nova Norda ve Korhan Futacı Cehennem dinleyelim şimdi de.

0: Lavanor'da Korhan Futacı Cehennem dinledik.
1: Evet, pandemi sırasında böyle bana ne bana ne dediğimiz anları hatırlamadık değil.
0: O da oldu, evet.
1: Şimdi ikimizin de bu aralar böyle dinleyip heyecan beraber dinleyip heyecanlandığımız bir şarkı var sırada. Bu Emily Allen'a kulak vereceğiz.
0: Evet, bu sadece dinleyip heyecanlandığımız bir şarkı
1: Klibi de
0: olmakla
1: çok iyi.
0: kalmıyor. Klip de iyi ama çok güçlü bir metin.
1: Evet.
0: Yani bir
1: Yani
0: kadın,
1: spoken word demek lazım aslında
0: evet.
1: buna.
0: Yani hani dinlerken de çok etkili, evet, ama bir de böyle önünüze alıp okuyunca
1: Çok acayip.
0: bam, yani çok güçlü bir metin. O yüzden hani okumayı da ihmal etmeyin, dinleyin ama öyle de daha
1: Klibi de çok
0: şey oluyor.
1: kuvvetli. Yani bu günümüzün estetiğine dair çok acayip bir dokunuş olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Emily Allen'ın da müthiş bir kalemi var. İyi bir ozan olduğunu düşündüm.
0: Steps
1: Steps to Destruction dinleyeceğiz.
2: We meet. There is a mutual attraction. You look like the boys who did not go to my school. We hang out. I make you laugh. You make me laugh.

0: make nothing. Steps to destruction. I will make nothing. Steps to destruction.
1: Emily Allen'dan Steps to Destruction dinledik. Başta ondan hoşlandığını söyleyip ondan sonra aslında arkadaş kalmanın daha doğru olduğunu söyleyen birine yaptığı manipülasyon sonucu kurduğu bu metin inanılmaz gerçekten ve böyle vurgu şeyler de var. İki kere falan şey diyor mesela, içimdeki yılan gibi bir şey, içimde yılan gibi bir şeyi kıpırcıyor diyor, işte Medusa'ya bir göndermesi var falan. Çok güçlü bir edebi metin.
2: Evet, genelde bu arada böyle bir mitolojik göndermeleri oluyor böyle şarkıların. Evet. Peki hadi devam edelim.
1: Ne dinleyeceğiz?
2: Ne dinleyeceğiz? Ne aslında dinleyelim? İkimiz de Florence and the Machine seçmişiz. Aynı anda aynı listeyi iki farklı şarkısını seçmişiz. Ben King seçtim. Sen de ben Somebody de Scream seçmişsin.
1: Everybody Scream.
2: Everybody Scream seçmişsin.
1: Seçtim. Yani sen seç.
2: Hadi King'le başlayalım.
1: Hadi.

0: Florence and the Machine'den King dinledik. Bu aslında bu şarkıda annelikle beraber üzerine yüklenen bütün o sorumlulukları anlatıyordu. Ben yalnızca anne değilim, ben kralım diyormuş şarkı.
1: Evet, ne anneyim ne gelinim, kralım diyor. Çünkü işte zaten Florence'in şarkılarında evet, hep bir sahneye, o yaptığı pratiğe hayranlığı da anlattığı için. Ve 2021 galiba bu şarkı, evet, yanlış evet, bakmıyorsam 2023'te de sahnedeyken, yani performansı sırasında da bir düşük yapıyor. Ondan sonra da bu son albümünü yayınlıyor zaten. Yani bedeni, kendi istekleri, şarkıda da en çok zorlandığım şey kendim ne olmak, en bana en çok acı veren şey, en sevdiğim şey ve en çok zorlandığım şey de kendimim aslında.
0: Çünkü toplumsal olarak bunun aslında yanlış olduğuna dair bu vurgunun, yani kendine kalmasının, kendine vakit ayırmasının ne kadar yanlış olduğuna dair o vurgudan bahsediyordu bu şarkıda. Florence and the Machine King evet, şarkısını dinledik.
1: Florence and the Machine'den bir şarkı daha dinleyeceğiz çünkü,
0: ve böylece bitireceğiz programı.
1: Evet. Çünkü
0: Andrei gözümüzün içine bakıyor.
1: Çünkü yukarıda şu anda size saat 5'te YouTube videosunu hazırlayan, onun hazırlığını yapan Suda Florence and the Machine'i çok seviyor ve bunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Son şarkı da Florence gelsin and the Machine olsun ve ona gelsin. Everybody Scream desin aynı anda, hem olağanüstü hem de tamamen normal olabiliyorum diyor şarkıda.
0: Hepimiz aynı anda hem olağanüstü hem de normal olabildiğimizi hatırladığımız günler olsun diyelim. Hikayenin her halinden hepinize güzel bir gün dileyelim. Didem ben, bu hafta ben yayındaydım ve yanımda Nazlı vardı. Çok teşekkür ederim.
1: Ben, beni konuk ettiğin için çok teşekkür
0: arada
1: ederim.
0: Arada böyle programlar yapabiliriz bence. İkimize de iyi geldiğini düşünüyorum. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo'yu

0: ayırdığın için teşekkürler her şeyden önce. Bir teşekkürle başlayalım.
1: Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ediyorum davet için. Bu programda olmayı seviyorum. Hakikaten apaçık konuştuğumuz, net,
0: Evet. Tamam. Sağ ol.
1: hakikati konuştuğumuz bir program.
0: Evet. Şimdi bu gün tabii ki başka konulara vakit el verdiğince değiniriz ama Bir Gün gazetesinde bir yazın çıktı geçen hafta sonu. Tıp, bilim ve iletişim başlığı taşıyordu. Ve oldukça önemli bir konu olan bu enfodemiye, daha doğrusu bilim insanları, toplumla iletişim, bilgi aktarımı, bütün bunları ele alan, irdeleyen önemli bir olduğunu düşündüğüm bir yazı. İstersen bu yazı üzerinden konuşmaya başlayalım. Neden önce böyle bir yazı yazma ihtiyacı duydun? Niye duydun bu yazıyı?
1: Şimdi büyük bir kakofoni var biliyorsun
0: Evet.
1: Selim ve bunun en korkunç yan etkisi de aşı karşıtlığı ve bilim karşıtlığı. Bunun bayraktarlığını yapanlar dahil ölüyorlar ve bir anlamda da ölüme neden oluyorlar. Çünkü aşı karşıtlığı nedeniyle ortaçağ hastalıkları hortladığı için ben bu hepimizin hani son derece demokrat, çoğulcu sesler duyuyoruz dediğimiz bu sisteme dijital orta çağ diyorum biliyorsun. Çünkü bizi orta çağa doğru götürüyor. Yani yüzlerce yıl boyunca edindiğimiz bilim ve tıp alanında edindiğimiz ve şimdi de demokrasi alanında, hukuk alanında edindiğimiz her şey bu kakofoniyle yerle yeksan oluyor. Şimdi ben tabii ki aşı karşıtlığı konusuna epeyce hem kafa yordum hem maruz kaldım ama bu korkunç yan etkinin bir çığ gibi büyüdüğünü görüyorum bir yandan. Bir yandan da hem başka kıtalardan hem okyanus ötesinden bilim insanları biliyorsun şu anda milyonlarca insanın hayatının kurtulmasından birebir sorumlu ve HIV epidemisi, HIV pandemisinde büyük rol oynamış. Afrika'da Ebola sürecine büyük katkısı olmuş. Fauci Senato'da yargılanmaya kalkıyor. Yani başka dosyalar konuşulmuyor da Fauci konuşuluyor falan. Ya yani en korkunç yan etkisi aslında sağlıkla ilişkili ve bu bizim cehalet bu cahiller bunlar deyip geçeceğimiz bir mesele değil. Bunun teşhisini koymamız lazım. Teşhisini, tespitini yapmamız ve neresinde duracağımızı anlamamız lazım. Yoksa hani ne bilim, ne bilgi, ne tıbbın çok iyi bir mensubu olmak bir işe yaramayacak gibi duruyor. En azından tıbba çok muhtaç olan, sağlığa ve bilime çok muhtaç olan ve eşitsizlikler nedeniyle aslında zaten mağdur olan kitleye eğer el uzatabilmek istiyorsak, bugün dünyada ve yerkürede olup bitenlerle vicdani bir ilişki kurmak istiyorsak ve insan yaşamını değil sadece onurlu insan yaşamını savunmak istiyorsak, insan yaşamının onurunu savunmak istiyorsak, o zaman biz neredeyiz ya? Neler oluyor? Nasıl konuşmalıyız? Nasıl iletişmeliyiz? Biz nasıl elimizdeki bilgiyi istediğimiz yere ulaştırabileceğiz diye bir sorunumuz, bir meselemiz var. Önce biraz akademiyle ilgili biliyorsun surlar, duvarlar falan gibi yazılar yazdım. Çünkü aslında bir fil dişi kule akademi. Tabii akademideki herkes bilim insanı değil, her bilim insanı da akademisyen değil ama hani toplumla iletişim konusundaki en sorunlu alanlardan birisi, hatta kendi içlerindeki iletişim konusunda en sorunlu alanlardan birisi. Sorunlu dursun varsın da diyemiyoruz. Niye? Büyük bir güç odağı, büyük bir güç alanı, büyük bir erk alanı Selim aynı zamanda. Ve dediğim gibi çoğunluğun ne kadar muhtaç olduğunu fark etmediği alanlar aslında. Ama bir yandan da hani bu infodemi pandemisinin bizi nereye götüreceğini, götürdüğünü hem yani aslında sosyoloji, sosyal bilimler istediğimiz ilgiyi göstermiyor gibi duruyor ya da tıp gibi çok güçlü, başat bilim alanlarından biri değiller. Onun için sesleri çok ulaşmıyor, bilmiyorum ama bir şekilde bu infodemi pandemisi ki artık biliyorsun mal enformasyon dediğimiz aşamada ve hepimizin hani can ve mal güvenliği ve bırak onu aslında demokrasi zannettiğimiz sandık demokrasisinin bile sonuçlarını çok ciddi bir biçimde engelliyor. Mesela bugünlerde hiçbir şeyin konuşulmayı Fauci'nin konuşuluyor olması sadece bir infodemi değil bir mal enformasyon örneği aslında. Nedeni ne? Epstein'de

0: dosyaları gibi vahim dosyalar var ortada. İşte savaş suçları var falan. Yani çok manipüle edilen bir alan. Sağlık alanındaki en korkunç sonucu ise aşı karşıtlığı, ölüm, salgınlar ve yerküreyi onmaz bir şekilde hasarlandırma meselesi.
1: Çok doğru bir giriş ve konunun önemini vurgulama cümleleriydi söylediklerin. Tabii biz pandemi örneğinden gidersek eğer bir yandan bilimin ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar dev adımlar atıldığını, ne önemli gelişmeleri, imzalar atıldığını konuştuğumuz bir dönemde 21. yüzyılın başında pandemi ortaya çıktı ve doğrusu istersen bilim insanlarının, bilim dünyasının, akademiyanın buna pek hazırlıklı olmadığı anlaşıldı. Ve sen de yazına, bu tıp, bilim ve iletişim başlıklı yazına da böyle başlıyorsun. Ondan sonra infodemi konusunu ele alıyoruz. Ve bilim insanları ve hekimlerin neden hazırlıksız olduğunu biraz konuşmakta yarar var belki. Neden biz hazırsızlık? Yani bir pandemiden bahsedilir. Pandemi hazırlık planları hem ulusal hem uluslararası pandemi planları hazırlanır, komisyonlar kurulur. Bunlar çok mu kuramsal kalıyorlar? Yani gerçek yaşam verisi haline dönüşmüyor galiba bu pandemi planları. Ne diyorsun Esin bu konuda?
0: Bundan sonra da dönüşmeyecek Selim. Benim fikrim şu, yani en iyi ihtimalle ki ben artık hani daha katastrofik bir şeylerin gelebileceğini de düşünenlerdenim doğrusunu istersen. O katastrofik süreçlerde bu artan eşitsizlikler, birinci basamağın ağır hasar görmüş olması, yönetimlerin daha defansif bir tutuma geçmiş olması ve bizatihi infodeminin yürütücülerinden seçiliyor olması. Yani çünkü yapılacak en iyi savunma bu durumda hakikati örtecek bir infodemi, dezenformasyon, misinformasyon ve hatta malenformasyon süreçlerine geçmesi olacak yönetimlerin. Yani gittikçe eşitsizliklerin büyüdüğü ve gücün hoyratlaştığı, daha şiddetli bir hale geldiği bir süreçte en ihtimalle bir pandemi %30. Çünkü neden böyle? Çünkü bilim insanlarının bir kibiri var. O kibir şu: hakikat kendisini savunur. Hakikat kendisini savunur kadar korkunç bir klişeye İnanan Batı'nın bence bugünlerde yaptığı en iyi şey Odise gibi, Gılgamış gibi destanlara yeniden sarılıp sanatı katlarını açıp cazip hale getirerek insanlara sunması ve konuşturması. Evet, hakikatin geri dönüşü 20 yılı falan bulabilir, tıpkı Odise'nin eve dönüşünde olduğu gibi. Yani hakikat kendini falan savunmaz. Hakikat hep ciddi savunucular ister. Yani o ciddi savunucular da hakikati susturmak isteyen kişilerin ağır gücüne maruz kalıyor. Çünkü burada hem teknolojik bir savaştan bahsediyoruz, hem numerik olarak rakamsal bir servet eşitsizliğinden, gelir eşitsizliğinden söz ediyoruz. Tıbbın suçu ise, tıp zaten, yani ben 20. yüzyılın ortalarından itibaren tıp büyük bir güç odağı oldu aynı zamanda.
1: Evet.
0: Hep de söylüyorum. Hem de eril bir güç odağı oldu. Hani oradaki kadın hekimi de yolundan çeken, kadın sağlığını da önemsemeyen, tekno bilimsel bir zanaat olan tıp, tekno bilimsel. Zaten tek başına bilim değildir tıp hiçbir zaman. Ancak bilimin metodolojisiyle kanıtlar ortaya koyar ve o kanıtları kullanır. Ama doğa bilimlerini tepe tepe kullanır, tabir yerindeyse, ve
1: Evet.
0: onu hemen tüketiciyle buluşturmaya çalışır. Yani tıp bilimden de daha farklı olarak daha telaşlıdır. İnsan sağaltmak telaşını bugünlerde birazcık fazla belki tükettirmek telaşının aldığını gözlemleyenlerden biriyim ben. Bunun sadece endüstriyle de ilişkisi yok. Bunu devletler de bu işten para kazanmak istiyor. Yani yaşlanan nüfustan, kırılganlaşan nüfustan para kazanmak isteyen ve onunla buluşan ve yeni bir güç odağı haline gelen bir tıptan söz ediyoruz. Tıp her şeyi medikalize ediyor Selim. Özetle bilim kibirinden bir fil dişi kulede, tıp da her şeyi medikalize ederek bir fil dişi kule yaratıyor. Ne demek medikalize etmek? Hani nasıl yaşayacağız? Nasıl tuvalete gideceğiz? Kaşımızı neyle boyayacağız? Kaç kırışıklığımız olacak? Ayağımızı nasıl uzatacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Nasıl jimnastik yapacağız? Tıp kamuyla bunlar konusunda iletişim kuruyor, doğrusunu istersen. Tıp kendine ait bilgiyi, yani bilimden alıp uygulayıcı olarak kullandığı bilgiyi toplumsallaştırma çabasına girmiyor. Toplumsallaştıramıyor demiyorum. Şimdi siz anlamazsınız. Biz kendi aramızda bir dil konuşuyoruz işte falan yapıyoruz. Hepimiz bunu yapıyoruz. Şimdi nasıl toplumsallaşır? Toplumsallaşır tıp. Yani elbette bütün yöntemleri, bütün kanıta dayalı tıbbı falan anlatabilmek mümkün değil. Ama insanların dertlerinin olduğu alanları, o bilgiyi toplumsallaştırıp sıcak bir ilişki kurabilmek, yani yeni bir iletişim diline geçmek çok şart. Bilime gelince bilim zaten bilginin soğukluğuna sığınmış bir mesele. Bilim evreni açıklıyor, doğayı açıklıyor, insan bedenini açıklıyor. Ama açıkladıkça da insan kendine yabancılaşıyor ve o insanla da ilişki kurmuyor tekrar. Şimdi bilim çok ahlaki rotası olmak zorunda olan bir şey de değil. Tıbbın ahlaki bir rotası olmak zorunda. Ama bilim, düşünün, atom bombası örneği. O işte seyrettiğimiz Oppenheimer filmi belki anlatabilmenin yolu. Bilim, bilgiye varmaya çalışan bir sistemli, döngüsel, sistematik bir bilgi toplama yöntemi. Ve yerine konulabilecek hiçbir şey yok. Ama kendini açıklama gereği de duymuyor. Bilgi bir hakikate erişiyor çünkü. O yanlışlanabilir bir hakikat, değişebilir bir hakikat. Ama bunu yeter. Yani ben buldum işte bir hakikat var. Siz de bildiğiniz kadar bilin noktasında bilimde. Bilim dilinin de toplumsallaştırılması gerekiyor. Çünkü bu tek sağlık kavramını başka türlü anlatabilmek, başka türlü hatta demokratik süreçlerde seçmen olma rolünün neden önemli olduğunu anlatabilmek hem yerkürenin hem insanın sağlığını çok ciddi anlamda bence tehdit ediyor. En önemli halk sağlığı sorunlarından bir tanesi tıbbın ve bilimin doğru bir iletişim dili kurması olacak. Yani çare bu olacak bence.
1: Bu iletişim dilinin doğru kurulması, evet, bunda bir arayış var ama o arayış ve şimdiye dek bulunan çözümler galiba yetersiz oldu ve geri de tepti hatta. Bilinen bir şey var, senin de belirttiğin gibi pandemiyle beraber bu aşı karşıtlığı, ki buna yine sen de vurgu yaptın, bilim karşıtlığı demek belki daha doğru, bu bilim karşıtlığının yükselmesi. Şimdi örneğin bir takım klişeler var. Bunlar sürekli temcit pilavı gibi yinelenir. Sağlık okuryazarlığının arttırılması. Şimdi bu ne demek? Mesela bunun altını nasıl doldurmak gerekli? Bu tartışılmalı, çünkü bildiğim kadarıyla örneğin Avrupa ülkelerinde, örneğin Türkiye'de aşı karşıtı olan, esas direnen büyük kesim bunlar. İşte yoga yapan, Ayşegül Kızmasın, vegan beslenen, yani daha entelektüel, ama ben işte büyük endüstrinin oyununa gelmeyecek kadar akıllıyım diyen bir kesim var. Yani sıradan vatandaş belki daha sorgulamadan tıp otoritesinin söylediklerini uygulamaya çalışıyor. Ama bu okumuş, daha entelektüel, kendilerini en azından öyle gören kesimden çıkıyor aşı karşıtları. Bu da ilginç bir nokta, değil mi? Bilmiyorum, yanlış mı değerlendiriyorum?
0: Aslında tam olarak çok doğru bir nokta Selim, doğru. Yani şöyle sorgulayan ve şüpheci kesim bu tıbbın medikalizasyon dediğimiz o didaktizmine bir tepki duyuyor. Ama duyduğu tepkinin çok ne diyelim sağduyulu ve çok akılcı bir direniş olmadığı kesin. Nedeni şu. Şimdi evet sorgulanacak bir şey var ve sorgulanacak şeyi biz açık dille konuşmalıyız zaten. Şimdi sağlık okuryazarlığı sizin sorumluluğunuzda, biraz da siz sağlık okuryazarı olun deyip geçilecek bir mesele değil bu. Bilginin toplumsallaştırılmasıyla sağlık okuryazarı olun demek arasında çok büyük bir fark var. Sağlık okuryazarı olun demek, ben bu işi başımdan atıyorum, benim dediğimi sen anla, anlamaya çalış demek. Yani ben gene kendi içimde Latince harflerle konuşacağım, Canım yani sen ne olursan ol, istiyorsan makine mühendisi ol. Yani ben sana grip falan anlatamam. Git ilacını al da gel diyeceksem eğer, sağlık okuryazarı ol. Git ChatGPT'den benim yaptığımı doğrula falan demiş oluyorum. Ama bilginin toplumsallaştırılması, yani tıbbın bir hikayesi var. Narrative medicine diyorlar buna. Yani bir hikaye anlatıcısı haline dönüşmek var. Medikalize etmeden ama, insanlara ne yapacaklarını söylemeden ama. Tıp kronolojik olarak tarihsel bir sıraya konulamayacak bir disiplin. Tıp aslında hep toplumla etkileşimleri olmuş. Büyük dönüm noktalarında kendini kabul ettirmiş ve gücün bir parçası haline gelmiş. Ve evet, onu da büyük bir açık yüreklilikle söylüyorum. Tıp bu küresel neoliberal kapitalist sermayenin güçlü saç ayaklarından birisi Selim. Bunu kabul etmemiz
1: Tabii.
0: lazım.
1: Çok
0: Ya
1: önemli.
0: bunun yerini ya endüstri alacak, endüstri daha denetlenebilir, rekabet olduğu için birbirlerini daha çok denetleyen, hukuka daha açık, ya da devletler olabilir. Bence devletler çok daha korkuncunu yapıyorlar kar etmek konusunda ve insanları kandırmak konusunda sağlıkta. Ya da devletler olacak ve devletler endüstrinin bütün girdisini gene de, çünkü dedim ya tıp teknobilimsel bir disiplin. Yani teknolojisiz bir tıp olamaz. Teknolojiyi de size endüstri üretiyor, sunuyor ve dağıtıyor. Bu artık hani kapitalist sistemi devirmediğimiz sürece, ki devletçi sistemlerden çıkan tıbbın da çok aslında bilgi hiyerarşisine sıkışıp kaldığını hepimiz gördük ve yaşadık, biliyorsun. Neyi kullanacaklarını, hekimlere neyi kullanacaklarını söyler yani bilgi hiyerarşisinde siyasetçi, eğer o tarafa maruz kalırsanız sadece. Dolayısıyla burada gelinen bu noktada 8,5 milyar insan nüfusuyla pandemiler gibi dönemeçlerin, biz ne kadar uygar olursak olalım, katastrofisinin bitmeyeceğini anladığımız bu noktada, evet, endüstriyle bilim ve bilgi hiyerarşisi ve tıp iç içe. Bu kadar. Bunu açıkça kabul etmemiz lazım. Onun için endüstri bizi yönlendiriyor filan diyenlerin, ben yoga endüstrisine dönüp bakmalarını, vegan endüstrisine dönüp bakmalarını, oralarda neler olduğunu sorgulamalarını da dilerim tabii ki. Bu bütüncül ve akılcı bir değerlendirme değil. Ez cümle, bu tepkisel bir tutum ve bu aslında insanın kendi bedeniyle doğru ilişki kuramaması, o bedenin yer kürede bütün canlılığın içinde bir yerde olduğunu tam olarak anlatamamış olmak. Şimdi sağlık okuryazarı olmak demeyelim de, insanın bedeniyle ve yer küreyle ilişkisi konusu ta ilk öğretimden itibaren, yani ve doğru bir biçimde anlatılmalı ve aslında mantık yürütme dediğimiz şey, yani insanın aklı, insanın bütün o içgüdülerinin falan düzenlendiği bir bağlantı sistemi gibi düşünülerek insan aklına yatırım yapan sistemlere yatırım yapmalı bir ülke. Mesela şimdi ben Odise filminin analizi için birini dinliyorum, Fransız bir adam, yanlış söylemeyeyim, Luc Ferre galiba, şey yazıyor, eski Fransa Milli Eğitim Bakanı yazıyor, adam işte Odise'yi anlatıyor, Gılgamış'ı anlatıyor falan, ya da hepimizin bildiği manzaralar, işte gidersin bir müzede bir resmin karşısında ya da bir doğanın içinde o orada olup biteni anlamlandırmak şeklinde. Dolayısıyla çok bütüncül bir eğitimin parçası, toplumsal bir kültürün parçası. Türkiye'de iyi olan hekimle kamu arasındaki güvenin, hekim dövebiliyoruz demiş olmalarına rağmen hala korunuyor olması. Ama burada da bize iletişim konusunda çok büyük bir rol veriyor bu. Yani hekimlere çok büyük bir rol biçiyor. O rolünde insanları medikalize etmek olmaması gerekiyor. Yani şunu yiyin, bunu giyinin, şunu yaparsanız bunu olursunuz demek yerine, bilgi nasıl toplumsallaştırabilir? İşte ben bıkıp usanmadan bir günde T24'te yazılar yazarak hani bizden hikayeleri aktarmaya çalışıyorum. Daha çoğumuzun bunu yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki Esin, biraz karamsar bir tablo çizdik galiba ama bir müzik arasından sonra hem bu tabloyu biraz daha olumlu hale nasıl getiririz bunu konuşuruz. Hem de Ayşegül bekliyor vegan eleştirilerine ya da malarına itiraz olacaktır herhalde.
0: Dinliyordum size.
1: Tahmin ediyorum. Evet. Peki
0: Aslında
1: hoşçakalın.
0: vegan eleştirisi yapmadı da Ayşegül, şey yani onlar daha çok bilim ve aşıyla mesele yaşıyor
1: Uğraşıyorlar.
0: dedi. Evet.
1: Peki, müzik arası ve Esin'in seçtiği bir parçayla başlıyoruz müzik aralarına. Pisti de Sony'den. Sonra Kitara isimli parçayı dinliyoruz.

0: 31 Temmuz 2026 internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız. Ve konuğumuz Profesör Doktor Esin Şenol. 21. yüzyılın belki de ciddi, önemli, gerçekten zarar verici bir salgını, infodemiden bahsediyoruz. Ve bu olumsuzluğun nedenlerini bilimin yetersiz ya da hatalı olduğu noktalara değiniyoruz. Sayın Esin Şenol ile birlikte Ayşegül aramızda. Sayın Tözeren, hoş geldiniz. Ve müzik arasında da Pepisti dei Soni'den Suona Chitarra isimli parçayı dinledik. Ayşegül, evet, itirazlarını alalım.
1: İtirazım yok. Esin hocama öncelikle selam vermek istiyorum. İtirazım yok. Sorum var. Son dönemde yani son 20 yılı sosyal medya hakim olarak geçirdik ve sosyal medyada infodemi, yanlış bilginin hızlı yayılımını çok sık gördük. Ama şu anda sosyal medyanın hükümranlığı yavaş yavaş yapay zekaya doğru evriliyor. Yapay zeka sizce infodemiyi etkileyecek mi? Olumlu yönde mi etkileyecek? Olumsuz yönde mi etkileyecek? Mesela ChatGPT
0: Adı zannedeyim.
1: şöyle diyelim. Bazı yapay zeka ürünleri çok daha hani teyitli bilgiyi paylaşırken bazı yapay zeka ürünleri hikaye uyduruyor. Kurgusal metinler ortaya koyuyor. Burada sizce yapay zeka infodemi yayılma açısından olumlu mu olumsuz mu bir etki gösterecek diyeceğim. Bir sorum daha var yalnız. Öncelikle bunu sorayım.
2: Tabii. Ayşegül'cüm öncelikle selam. Evet yani enine boyuna konuşuyoruz. Her boyutuyla konuşuyoruz gerçekten. Çok memnunum buna da. Öncelikle infodemi dediğimiz şeyin aslında bütün meselenin hikayenin ve hikaye anlatıcılığının demokratikleştirilmesi süreci denilen aslında bilgiye vakıf olmayan ama bilgi kırıntıları olanların bilgi saçmalarıyla ortaya çıkan bir süreç olduğunu, bu nedenle dijital ortaçağ deyip durduğumu anlatmam gerekiyor. Aslında matbaadan beri insan kültüründeki en büyük devrim deniliyor. Gerçekten insanın yani bilgi hiyerarşisini allak bullak eden bir süreç ve sosyal medya bunun yayılması demek. Şöyle örnekleyeyim. Oradan da yapay zekaya geçeceğim. Çünkü yapay zekanın çok daha vahimleştireceğini düşünüyorum. Bu dezorganize, dezenformatif süreci çok daha vahimleştireceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün. Hayatınızda daha önceki bilgi kaynağı neydi? Ana Britannica'ydı. Kaç tane chapter vardı? Atıyorum kaç tane sözcük vardı? 50 bin tane sözcük vardı. Kaç tane katılımcısı vardı? İşte 1500 tane katılımcısı vardı. Denetlenmişti. Bilen kişilere sorulmuştu. Yanlışlandıkça düzeltiliyor ve güncelleniyordu. Şimdi bilgiyi nasıl alıyoruz? Milyonlarca, milyonlarca. Mesela ekşi sözlüğü düşünün. Mesela inci sözlüğü düşünün. Bilgi hiyerarşisini düşünün oradaki. Benim pandemi döneminde bir aşı karşıtı adamla, adam karşımda ekranda atıyor, atıyor, atıyor ve tam pandeminin zirve bir noktasındayız. Ya doğruyu söylemiyorsunuz dediğim için şöyle bir giriş var Ekşi Sözlük'te. O kadın terbiyesiz. Şimdi bu bir yani bana söylediği için kızmıyorum. Pek çok böyle giriş var. Bir bilim insanına, akademiden çıkmış insanlara bir şey anlatmaya çalışan bir bilim insanına görüşünü beğenmeseniz bile. Yani hakaret etme yeri bir sözlük olamaz. Milyonlarca insanın gördüğü bir sözlük olamaz. Defalarca bu girişlerini değiştirmeleri konusunda uyarıda bulunmama rağmen burası özgür bir yer diyor. Şimdi hakaret etme özgürlüğü, küfretme özgürlüğü, yanlış bilgi saçma özgürlüğü ve bilgi hiyerarşisinin hiçbir denetim olmadan allak bullak edilmesi. Tamam bilgi toplumsallaşsın ama saçılan bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu denetleyecek hiçbir şey yok. Yapay zeka bunu taçlandıracak. Ne yapacak? Kendi bilgi girişleri ölçüsünde ancak değerlendirebilecek. Burada bir etik, hukuki sorumluluk ve bir denetimin gene olmayacağını düşünün. Ben de yapay zeka ile çokça konuşan bilim insanlarından birisiyim. Siz doğru sorular sorup onu doğru yönlendirmediğiniz sürece bir sürü hani Ne bileyim ben şey diyorum bugünlerde. Hani Büyük Friedrich diye bahsediyorum Nietzsche'den. Nedeni şu, bütün yaşam koçları iki Ç ile bir Nietzsche'den bahsediyor. Nietzsche'nin söylemediği binlerce söz dolanıyor ortalıkta. Nietzsche. Nietzsche diye birisi var. Ben tanımıyorum kendisini. Ben onun için Büyük Friedrich diyorum. Hiç denetlenmemiş, akıllarına geleni paylaştıkları ve genç insanların falan aklını karıştırabilecek, yaşamla ilgili yanlış fikirler sokuşturabilecek. Hep de şunu söylüyoruz, insan sosyo kültürel bir varlıktır. İçinde bulunduğu kültür epigenetik olup sağlığını bile etkiler. Bu yüzlerce yıl alıyor gibi görünse de aslında yüzlerce yıl almaz diye anlatmaya çalışıyoruz bir yandan. Yani durum böyle. Yapay zekada kendisine giren bilgi kırıntılarını gene şey olmadan, denetim olmadan ve gene bilginin toplumsallaştırılması gibi bir kaygı olmayıp bilginin en görkemli bir tüketim aracı haline getirildiği bir noktaya getirecek. Bu bakımdan tabii endişe verici. Daha büyük bir güç hiyerarşisi olacak. Eski bilgi hiyerarşisinde bilenlerin hiyerarşisi vardı. Denetleniyorlardı. İtibar, onur ve utanç denilen duygusal ilişkiler kuruyorlardı bilgiyle. Şimdi o bilgi hiyerarşisindeki fil dişi kulenin en tepesine yapay zeka olacak. Ama yapay zekayı da bu infodemiden epeyce ekmek yiyen ticari kuruluşlar yönlendiriyor olacak. Onun için endişeliyim doğrusunu istersen.
0: Esin bu tanımlamanı Can Gönül'den katıldığımı belirteyim. Ve daha da belki bir adım ileri gidip bu neoliberal ben politikalarını falan demek istemiyorum. Yani işte, böyle çok politize deyimler kullanmadan neoliberal dünyanın en büyük kazanımlarından biri 21. yüzyılda sosyal medyaydı. Sosyal medyaya güzellemeler yapmak mümkün. Bir sürü avantajı, bir sürü getirisi var. Ama yanlış bilginin her alanda, tıp alanında, politik alanda, sosyal alanda yanlış bilginin yayılımında o neoliberal dünyanın elinde çok önemli bir, ciddi bir silah oldu. Şimdilik bir adım öteye gidiliyor ki senin de belirtmeye çalıştığın gibi eğer yanlış anlamadıysam yapay zekada bunun bir aracı oldu.
2: Tepesine,
0: Evet,
2: tepesine geçecek yani.
0: tepesine yani bu çağdaş ve yeni olana hep iyidir ve ona güzellemeler yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Bilemiyorum yani bu demokratikleşmeyi falan da demokrasiyi de belki tartışılması lazım. Buradan hareketle ama onu belki bizim programımızın boyutunu aşacağı için burada durayım. Şimdi yazında değindiğin bir nokta var. Süreç olarak bilim ve sonuç olarak bilim arasındaki çatışma. Biraz ona değin. Sonra kullandığım bir deyim var. Onu belki değiştirmek gerekli mi diye soracağım sana. Bilim de tıp da muğlaktır. Muğlaktırdan çok hani kendini doğrular zaman içinde yeni gelişmelerle belki eskisi düzeltir ya da ileriye götürür bir adım daha demek daha mı doğru olur diye soracaktım. Ama önce şu süreç ve sonuç olarak bilime bize bir değinir misin bu konuyu?
2: Şimdi bilginin toplumsallaştırılması tarafında, bilim tarafından ve tıp tarafından ben sonuçların anlatılmaması, süreçlerin anlatılmasından yanayım.
0: Evet.
2: Yani hani şunu yapıyoruz ya, ben okuyorum tabii ki, ben bilim insanıyım, okuyacağım. Yani ben Science Magazine'de okuyorum, Science Weekly'de okuyorum, BBC podcastleri de dinliyorum. Çünkü ben bunu ayıklayabilecek bir formatla geldim bugüne kadar. Ama şimdi bunun başlıklarını alıyor hekim arkadaşlarım ya da bilimle iştigal eden akademideki arkadaşlarım. Biliyor musunuz? Yapay bir organ yapılıyor. Artık yürümeyen kimse kalmayacak.
0: Evet.
2: Bundan sonra sağır kimse olmayacak falan. Bunların aslında hepsi tıbbın teknobilimsel olmasıyla ilişkili. Gerçekten bilim bir ivme kazandı. Çünkü bilime arz talep ilişkisinde çok daha dinamik bir sürece geçtik. Niye? Kırılgan nüfus artıyor insan sağlığı bakımından. İşte mükemmeliyetçi bir sağlık konusunda talep var. Böyle bir yaşam felsefesine geçtik. Şey demiyor mesela, uzun yaşayacağım demiyor, genç ve uzun yaşayacağım diyor. Yani bu iddiaları karşılamak üzere büyük bir iştaha gelmiş durumda. Bu kötü bir şey değil. Bir gereksinim ve temeli de olan bir ivme getiren bir süreç diyebiliriz buna. Ama siz bunun sonuçlarını paylaşmak yerine siz bilimin nasıl bir süreç olduğunu anlatmalısınız. Biz nasıl, ne yaptık pandemi sürecinde? Birdenbire hiç tanışmadıkları işte Esin Şenol'la tanıştılar. Birdenbire hiç tanışmadıkları işte söylemekte bir sakınca yok Mehmet Ceyhan'la tanıştılar. Birdenbire hiç tanışmadıkları sayısız bilim tarafından hani immünolojiden, virolojiden işte aşı geliştirmeden insanla tanıştılar. Ve o insanlar aslında bilgiyi toplumsallaştırmak yerine ne dediler? İşte şunu yapın, bunu yapmayın dediler. Bunu demek zorundaydık çünkü pandemi bir afetti, bir felaketti ama ilk ortaya çıkışımız ve ilk tanışışımız buydu. Ondan sonra ama bunu artık yani aradaki pandemik süreç hafızası denilen hafızayı da insanlar, toplum silmişken artık bilim nasıl bir süreçti? Tıp nasıl bir süreçtir? Bunu anlatmaya başlamamız lazım. Biz bütün çıktılarını anlatıyoruz ve zannediyoruz ki insanlar bu çıktılarıyla bilimi ve aşıyı seçecek. Ben o yazımda son cümle olarak şunu söylüyorum. Ben mRNA'nın nasıl büyük bir buluş olduğunu anlatamadıysam, milyonlarca insanın hayatını kurtardığını aktaramadıysam, onun yerine insanlar genetiğimizi değiştiren zehirli bir sıvı diye sokakta dolaşıyorsa ya ne cahilsiniz diyemem. Bunu ben anlatamamışım demektir. Kendi payıma düşeni söylüyorum. Ve ben burada bütün aslında bilimsel ve bilgisayar savaşları da kaybetmişim demektir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman yapmamız gereken şey tıpta ve bilimde iletişim dilini de eğitimin bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Seçmeli dersler haline getirmemiz gerekiyor. Muğlak meselesini şöyle kullanıyorum Selim, orayı düzelteyim. Evet, çünkü bilim doğayı araştırır, evreni araştırır, insanı araştırır. Bilim de bir yani evren değişir, doğa değişir, insan değişir çünkü. Değişen insana yani ben 100 yıl önce Çinlilerin kullandığı bir bitkiyi ya da Asya'da kullanılan bir bitkiyi onların mikrobiyotasıyla uyumlu bir bitkiyi bugünkü batı insanına, şehirde, apartmanda yaşayan bir insana uygulayamam. Ya da ben şimdi intrauterin fertilizasyonla ikişer üçer tane embriyo injekte etmişken ya bu normal doğuracak, sırayla üçünü de doğuracak işte diye tutturamam. Yani bu bakımdan muğlaktır.
0: Anladım.
2: Söyledikleri değişir.
0: Peki bir müzik arası daha ve son bölüme geçeceğiz. Ayşegül, eğer senin katkıların, soruların varsa istersen müzik arasından sonra
1: Tabii ki.
0: sözden al. Yine İtalyanca parçalarla devam edelim. Bir süre önce yaşama veda eden Peppino Di Capri'den bir parça. Ayşegül sen bilmezsin herhalde ama senin benim falan gençliğimizde İtalyanca bilenler çok dinlerlerdi Peppino Di Capri'yi. Türkiye televizyonlarında da Rai kanalından programlar yayınlanırdı ve Peppino Di Capri'yi Türk izleyiciler de takip edebilirlerdi. Peppino Di Capri'den bir parça dinliyoruz, Roberta.

0: Temmuz 2026 Pepino DiCaprio'dan Roberta isimli parçayı dinledik ve önce sağlık programının konuğu Profesör Doktor Esin Şenol'la söyleşimizin son bölümüne girdik. Ayşegül, eklemek istediğin ya da sormak istediğin bir şey var mı?
1: Evet, yine bu yapay zeka ile ilgili sormak istiyorum hocama. Şimdi yapay zekaya vatandaşlar, yurttaşlar soru soruyordu ama son dönemde hakemli dergilerin bile hakemlerinin yerine yapay zekanın geçtiğini görüyoruz. En azından ön okumada. Yani bu acaba infodemi türü hep halkın arasında hep görünürdü. Acaba bilim dünyasında da infodemi riskini doğurur mu ya diye sormak istiyorum.
2: Şimdi Ayşegül, bilim dünyasında da biliyorsun hep intihal meselesiyle uğraşırız biz. Yani şöyle demin de Selim'le konuşurken söyledim. Tıp bilimi alıp, tekno bilimi alıp insan sağlığı için uygulayan ve mutlaka bir ahlaki rota tarif edilmiş olan bir disiplin. Ama bilim ve bilgi için illaki bir ahlaki rota olması gerekmiyor. Bilimin amacı doğru bilgi ve hakikat. Ama bilginin artık amacı çok izleyici toplamak. Dolayısıyla orada hem denetimden hem gerçek bilgi, sayısız kaynak okuma ve liyakattan vazgeçmiş bir bilgi paylaşım sürecinden bahsediyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ben, tıpta da eğer doğru bilgi, doğru informasyon yükleyip doğru algoritmalar oluşumunu insan eliyle temin edebilirseniz ve burada bilgi hiyerarşisinde denetimden ve liyakattan vazgeçmemiş olursanız yapay zeka eşsiz bir yardımcı olur size ve dünyada da tıpta pek çok algoritmada birinci basamak sağlık hizmetlerinde acil tıbbi durumlar için doğru ilaç etkileşimleri kurgularını falan yakalamak için çok da güzel kullanılıyor. Ama oradaki bilgi hiyerarşisindeki denetim ve liyakatli bilgi kaynağı dayalı bilgi kısmındaki bilgi girişini temin etmeniz gerekiyor. Yani mesela Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi enfeksiyon hastalıkları algoritmasına biz yapay zekayı koyacağız. Ona göre de hazırlıyoruz rehberleri, bütün bilgileri toparlıyoruz. Ama bunu yaptığımızda bu ahlaki rotası tanımlanmış, bilgi hiyerarşisi konusunda denetimi ve liyakati olan insanlar eliyle oluşturulmuş ama çok daha hızlandırılmış, taramaları falan sistematize edilmiş bir sistem olacak. Aksi takdirde böyle değilse, yani buradaki o hiyerarşiyi temin edemiyorsan, o ahlaki rotayı çizemiyorsan o zaman evet, infodemiyi hızlandıran bir daha da hızlandıran bir araç haline gelebilir. Böyle bir tehlike var.
0: Şimdi bu aşılardan falan bahsederken aşılar, ilaçlar, tabii bunun bir ilaç sektörü, aşı sektörü üreticileri tarafından sentezlendiğini, üretildiğini ve
2: Evet.
0: bu kesiminde hani kamu yararına çalışmaktan çok doğal olarak bir kar amacı güden kuruluşlar olduğunu unutmamak lazım. Yazında oysa devletler de endüstriden farksız ve kuralsız tüccarlardı diyorsun. Böyle olmaması gerekiyor herhalde. Çünkü eğer devletler de böyle tüccar gibi davranırlarsa o zaman bir çözüm yok yani. Hem endüstriyi hem de devleti böyle tüccar olarak görürsek sanıyorum o zaman yani kim üretecek ve kim doğru üretim yapıp gerçek endikasyonla kullanılacak bu ürünler onu bilmek mümkün değil gibi ya da çok zorlaşıyor. Söylemek istediğim bir yandan üreticilerin kar amacı gütmesi ama bir yandan onların ürettikleriyle bizim sağlığa kavuşmamız bunların arasında bir hakemin, bir denetleyicinin ama objektif ve doğru karar verecek bir grubun belki bilim insanları
2: Evet.
0: belki tarafından
2: Evet.
0: desteklenen bir kesimin olması şart herhalde değil mi? Başka türlü
2: Evet.
0: çözüm çok zor ama ben yine de çok karamsarım bu konuda. Bu neoliberal yani neoliberal deyip duruyorum ama aslında daha fazla para kazanmanın başarı olarak kabul edildiği bir dünyada ya da tek başarının daha fazla para kazanmak olduğu bir anlayışta ben doğrusu istersen Esin bir çözüm kısa vadede görmüyorum. Ne dersin?
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Akademinin ve bilim insanının bağımsızlığını, görece bağımsızlığını, görece rahat bırakılmasını savunmak ve bunun için mücadele etmek zorundayız. Yani ben işimi çok iyi yapıyorum, benim skorlarım çok iyi. Biz onlara homo akademikus diyoruz diyorum hatta gülerek biliyorsun. Ama ben toplumla bir ilişki kurmam. Benim toplumla vicdani bir ilişkim yok. İnsan onuruyla ben uğraşmam. Bana ne? Benim buluşum iyi, hakikatim bu, skorum iyi, ben şahaneyim diyerek geçiştiremeyeceğini, bilim insanlarının başka bir mücadele alanının açıldığını anlaması gerekiyor. Bu da bilimin ve akademinin bağımsızlığı ve bağımsızlığın rotası da bilginin toplumsallaşması ve toplumun en çok ihtiyaç duyan kesimlerinin ve coğrafyalarının erişebilir halde olması. Bak, Afrika'da olan Ebola salgınını düşünelim şu anda. Kimse umursamıyor. Şimdi endüstrinin kar etme güdüsünden daha mı az vahşi ya da trajik bu? Yani Afrikalı olduğu için %60-70 ölüyor olmalarını bir hastalıktan, bütün sistemlerinin çöküyor olmasını, savaşların üzerlerinden geçtiği kadar ağır sonuçlar doğuracağını kimse umursamıyor. Şimdi burada bir ahlaktan ve etikten bahsedebiliyor muyuz? Yani burada ya da COVID döneminde kendi aşılarını üreten devletlerin ne yaptığını, kendi işlerine yarayacak başka aşıları alıp onları Güney Afrika'lara falan gönderdiklerini koca koca devletlerin bunu yok mu varsayacağız? Yani bir tane devletin "Aa, senin söylediğin raporlar doğru değil" diye itiraz etmesine kadar o aşının milyonlarca başka ülke insanına gönderildiğini, insanlar birbirine maske taşıyan uçakların yolunu çevirdiler Selim. Yani devlet dediğin o ulusçu, milliyetçi ve ırkçı temel üzerinde gittikçe yükselen bu devletçiliğin insanlara hakkaniyet ve eşitlik aşı dağıtımında, ilaç dağıtımında sağlayabileceğini mi düşünüyoruz? Hayır, evet, denetleme mekanizmaları olmalı, liyakatlı olmalı ve bilim insanı bunun mücadelesini vermesi gerektiğini, hekim de toplumun onuru içinde savaşması gerektiğini ve mesleki onurunun toplumla ilişkide rota olması gerektiğini çözmesi gereken insan olmalı. Evet, farklı mücadele alanlarımız var. Ben sırça köşkümde ne güzel akademik unvanlar alıyorum diyen bilim insanlarının başarılarından söz etmek için o bilginin işe yarıyor olması lazım. Bulduğun bilginin işe yarıyor olması lazım. Yani kendini savunur. Ben bilim insanıyım. Onlar anlasın. Artık bu devir deminden beri işte Ayşegül'ün de sorduğu sorularla açmaya çalıştığı o pencereler nedeniyle artık bizi işe yaramaz hale getirecek aksi takdirde.
0: Evet, ne yazık ki. Bilmiyorum yine de. Senin ses tonundan da anladığım kadarıyla pek iyimser değilsin sen de galiba. Benim gibi karamsın.
2: Yani şu günlerde olup biten aslında şöyle, yani ben şöyle diyen insanlardan birisi değilim. Yani onu da hep söylüyorum. Rasyonel insan ne iyimser ne kötümser olur. Nelerin olup bitmekte olduğuna bakarak rasyonel düşünen insandır. Yani iyimser de değilim, kötümser de değilim. Hani bugüne kadar binlerce kere yıkılmış yerine konulmuş falan diyemiyorum. Çünkü yerküre apaçık büyük bir yok oluşa gidiyor. Ve bu yok oluşa giderken de kırılgan nüfusun üzerinden geçiyor
0: Evet.
2: bu toz bulutları. Ve ayrıcalıklı kesimler, ki tıp da öyle, bilim insanı da öyle, ayrıcalıklı olmayı seçiyor ve seviyor. Ve aslında bu devlet endüstri ve erkek egemen dünyadaki gücün büyük bir parçası bilimde, tıpta. Bunun dışına çıkıp pencereler açmadığı sürece evet, ama bir yandan da bakıyorsunuz hani yüzlerce yıllık insanlık hikayesine bakıyorsunuz, işte hakikat savunucuları, bir tane hakikat savunucusunun neleri değiştirdiğini görüyorsunuz. İşte böyle bir şey. Yani ne umutluyum diyebilirim. Umut çünkü mücadeleden kaynaklanır. Mücadele etmekten imtina ederken herkes Tabii ki insan kendini çok yalnız hissediyor pek çok alanda. Ama demek ki umutluyum ki sürdürüyorum mücadeleyi de bir yandan.
0: Peki Esin, sağ ol. Hem söylediklerin için hem programımıza katılıp konuğumuz olmayı kabul ettiğin için ne yazık ki programın sonuna geldik. Yakın bir zamanda tekrar bir araya gelip her zamanki gibi seninle keyifli söyleşimizi sürdürürüz. Ayşegül, bir sorun ya da katkın var mı? Bitirmek durumdayız galiba.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de.
0: Ya şimdi bir kapanışta çalacağım bir parça var. Ona ait bir cümle söyleyeceğim. O nedenle biraz acele ettim. Muhammed Fevzi isimli bir Mısırlı şarkıcı, besteci, oyuncu. İlginç birisi. Mısır müzik ve sinema dünyasının önde gelen isimlerinden biri. Cezayir Milli Marşı Kasama'nın melodisini bestemiş. Orta Doğu'nun ilk yerli plak şirketi olan Masrafon'u kurmuş. Fakat şirket 61 yılında millileştirmesinden sonra çok ağır bir süreç yaşıyor. Tıp literatüründe de Fevzi hastalığı olarak bilinen nadir bir retroperitoneal fibrozis hastalığı nedeniyle 66'da vefat ediyor. İlginç bir öykü. Demek ki ender görülen bir hastalığa da adını veren bir müzisyen Muhammed Fevzi 1966'da yaşama veda ediyor. Ondan böyle mırıldanınca insanların yıllar önceye dayanan bildik bir parçasını dinleyeceğiz. Parçanın adı Mustafa. Efendim herkese iyi hafta sonları. Esin, tekrar tekrar teşekkürler katılımın için. Sağ olasın. Görüşmek üzere, sevgiler.
2: Teşekkürler
1: Üzere hafta
2: Ayşegül'cüğüm.
1: sonları. Çok teşekkür
2: Görüşmek
1: ederiz.
2: üzere. Bay bay. Hoşça kalın.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Jale Bayrakçıoğlu'na teşekkür ederiz. Yeah.

0: they ever come true?
1: Appetite for it.
2: Oh yeah.
3: Kainatın tüm titreşimlerine
4: Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
6: But if we're to have a perfect understanding.
7: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
4: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
8: Apaçık.
4: Apaçık.
8: Apaçık.
9: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

için. Bu hafta sizlerle süte dair konuşmak istiyoruz. Belki de daha önceki haftalarda yaptığımız dondurmadan hareketle sanırım bunu düşündüm diye düşündüm şu anda. Ama bu biraz da devam edecek. Önümüzdeki haftada yoğurdu konuşmak istiyoruz. Biraz belki dondurmadan hareketle sütü konuşmak istedim. Süt gerçekten son derece gündelik hayatımızdaki ilginç ürünlerden, metalardan bir tanesi. Yani anne sütünden başlayarak hayvan sütüne, ev içi üretimden kent pazarına, bakraçlardan fabrikalara, oradan cam şişeye uzanan, laboratuvardan belki marketlere uzanan bir yolculuğu var. Kadınların görünmeyen emeği var, hayvanların bedenleri var, kent yoksulları var, bebek ölümleri var, kamu sağlığı var. Ve tabii ki ulus devlet sermaye birikimi buna bağlı olarak bütün bu süreçlerin modern bir biçimde organize edilmesinden bahsediyoruz. Süt gerçekten bütün bu bileşenleriyle yani devlet, toplum, ekonomi gibi çok farklı bileşenleri ve yurt dışı tabii ki bir araya getiren bir üründen, nesneden bahsediyoruz. Peki süt diyelim. Süt dişi memelilerin doğumdan sonra yavrularını beslemek için ürettikleri bir sıvıdan bahsediyoruz. Büyük bölümü sudan oluşuyor. İçinde yağ, protein, laktoz, vitamin ve mineraller bulunuyor. İnsan sütü, genellikle sütten kastettiğimizde bugün modern hayat içerisinde süt diye bahsettiğimizde genellikle marketlerdeki neredeyse tek tipleşmiş olan inek sütünden bahsediyoruz. Ama tarihin bir döneminde diyelim ya da yakın geçmişe kadar keçi, koyun, manda, deve, geyik ve benzeri ve benzeri, ne bileyim, örneğin işte fok ve balina balıklarının da sütleri vardı. Ama bugün neredeyse markette sadece bir şişelenmiş, pastörize edilmiş bir tek tip bir şeyden konuşuyoruz. Aslında her canlının sütü kendi yavrusunun büyüme hızına bağlı olarak, yani onu hayatta tutmak, yaşamda tutmak için üretilmiş olan bir şeydi. Yaşadığı çevreye ve ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Dolayısıyla soğuk sularda hızlı kalın bir yağ tabakası oluşturması için gerekiyorsa, eğer bir fok balığı için, o yavrusunu bu sürece uygun olarak, sütü buna uygun olarak organize ediyordu. Bu haliyle bakıldığında süt aslında doğada bütün türlere sunulmuş ortak bir içecek değil. Belirli bir yavru ile onu doğuran beden arasındaki belki özgür bir ilişkiyi de ifade etmek için üretilmiş olan bir sıvıdan bahsediyoruz. Ama bugün itibariyle neredeyse tek tip üzerinde süt yazan ve tek bir hayvandan elde edildiği düşünülen bir sıvıdan, bir içecekten bahsediyoruz bu haliyle. Peki ilk besin belki insan için bakıldığında sütün kendisi ve ilk bağ denilebilir. Burada Mark Kurlanski'nin bir çalışması var. Bunu ifade etmek istiyorum. 10 bin yıllık bir gıda karmaşası, süt diye bir çalışması var. Bu kıymetli bir çalışma. Merakları buradan daha uzun uzun takip edebilirler. Süt tattığımız ilk besin, fakat onu hatırlamıyoruz yaşamın sonraki süreçlerinde aslında. Açlıkla tokluk, bedenle dünya, bebekle bakım veren arasındaki özel bir ilişkiyi ifade ediyor aslında süt ve bu anlamıyla da gerçekten son derece yaşamsal bir bağdan bahsediyoruz. Yalnızca bir bağ değil tabii ki, yani bir besin nesnesi değil o. Aynı zamanda dokunmayı, sıcaklığı, kokuyu, güveni, bakımı, belki bağımlılığı aynı zamanda ifade ediyor. Bu anlamıyla anne ile yavrusu arasındaki belki tarihsel olarak güçlü kurulan bir ilişkiden de bahsetmiş oluyoruz bu vesileyle. İnsan sütten kesildikten sonra genellikle başka bir türün sütünü içmeye devam eden tek canlıdır denilebilir. Bu anlamıyla da aslında ilginç bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü diğer tüm canlı varlıklar sütten kesildikten sonra bir daha süte ihtiyaç duymuyorlar ve tüketmiyorlar. Oysa insan çocukluktan sonra da ya da bebeklik ve çocukluktan sonra da süt içmeye devam ediyor. Başka canlıların, süt veren canlıların sütünü içmeye devam ediyor. Yetişkinlerde sütü sindirebilmek için insanın aslında, yani
bir tür doğal durum değil. Uzun süre içerisinde insanın buna bir tür uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü sütü laktozu parçalayan laktik enzim var. İnsanların büyük bölümünde çocukluktan sonra

azalıyor. Yetişkinlik boyunca laktaz üretmeye devam etmek, yani laktaz sürekliliği belirli topluluklarda daha sonra yayılmış, oluşmuş olan genetik bir süreçten de bahsediyoruz. O anlamıyla bedeni zorlayan bir içecekten, bir nesneden, üründen bahsettiğimiz de söylenebilir. Sütün tarihi, insanlar önce biyolojik olarak süte uyum sağlamadı. Az önce de ifade ettiğim gibi sütü başlangıç itibariyle belki ekşiterek, mayalayarak, kurutarak, peynir veya yoğurda dönüştürülerek kendi bedenlerine uyumlu hale getirdiler. Fermantasyon laktoz miktarını azaltıyor. Aynı zamanda hızla bozulan sütün ömrünü uzatıyor. Dolayısıyla sütün tarihi yalnızca hayvanların evcilleştirilmesi değil, mikroorganizmalarla kurulan ilişkinin, deneyimin, gözlemin ve teknik bilginin de aynı zamanda tarihinden bahsetmiş oluyoruz. Belki de bütün bunlarla insana uyumlu hale getirmekten de bahsetmiş oluyorum. Sütü saklamanın bütün bunlar ilk yolu, ilk koşul belki onu dönüştürmek oluyor. Bugünlerde tabii ki sinema severler için Homeros'un Odysseus'undan çok bahsediliyor. Orada sütle ilişkin de bir bölüm var. Odysseus ve arkadaşları Kiklop Polyhemos'un mağarasına gittikleri, onları son derece düzenli bir süt işletmesi bekliyor. Kiklop koyunlarını ve keçilerini sağar, sütün bir bölümünü sepetlerde pıhtılaştırır, peynir yapar, diğer bölümünü de akşam içmek üzere kaplara ayırır. Polyphemus biraz sonra misafirlerini yemeye başlayacaktır ama ondan önce karşımızda ya da onun misafirlerin karşısında işini bilen bir süt üreticisi olarak durmaktadır. Bu sahne bize taze süt ile dönüştürülmüş süt arasındaki belki en eski ayrımı gösteren bir süreçten de bahsediyordur. Taze süt hemen tüketilmelidir. Pıhtılaştırılmış, süzülmüş, peynir haline getirilmiş süt ise zaman içerisinde tüketilebilir, zaman kazanmıştır. Dolayısıyla süt böylece hayvanın bedeninden çıktıktan sonra başka bir biçime dönüştürülür, saklanılır, taşınılabilir, değiş tokuş edilebilir bir hale getirilecektir. Dolayısıyla sütle olan ilişkimiz aslında zamana karşı belki verdiğimiz ya da zaman içerisinde dönüştürdüğümüz, zamana karşı dönüştürdüğümüz bir üründen bahsediyoruz. Çünkü süt sağılır sağılmaz bozulmaya başlayan bir üründür. Çabuk bozulduğu için de üretildiği yere ve hayvanın ritmine uygun olarak değişir genellikle. Onu peynir, tereyağı, yoğurt, kurut veya başka bir ürüne dönüştürmek bu bağı bir ölçüde gevşetir. Sütün ömrü uzadıkça dolaşım alanında ya da tüketim sürecine ilişkin dolaşım alanında güçlenir. Peki, en eski varlığı ve biçimine baktığımızda sütün Mezopotamya'daki El Ubeyd tapınağı için yapılmış sütçülük kabartmaları vardır. Kabartmada ineklerin sağılması ve sütün büyük kaplara aktarılması gösterilir. Ancak Kurlanski'nin de belirttiği gibi bir kabartma sütün, yani bu kabartmalar sütün başlangıcını değil, çoktan örgütlenmiş yani biçim verilmeye başlamış hali üzerine bize bu bir üretim düzenini gösterir. Görüntünün kayda geçirildiği tarihte insanlar sütü sağmayı, işlemeyi, paylaşmayı uzun süredir biliyor olmalıdır. Dolayısıyla uzun bir emeğin ve bir sürecin başkalaştırmalı halini de bize gösteriyordur. Süte ilişkin teknik bilgilere baktığımızda burada Deborah Valenzi'nin Süt, Yerel ve Global Tarih adlı bir çalışması var. Buradaki çalışmaya baktığımızda mitolojiye de aynı zamanda konu olan bir üründen, nesneden bahsediyoruz. Dolayısıyla süt farklı kültürlerde, toplumlarda ve dinlerde de çok farklı biçimlerde resmedilen bir nesneden bahsediyoruz. Örneğin eski Mısır'da Tanrıça Isis, Firavun'u emziren yaşam verici anne olarak betimlenir. Mezarlara süt kapları bırakılır. Süt, bereket ve yeniden doğuşla ilişkilendirilir. Tevrat'taki süt ve bal akan ülke sözü de belki de kıtlığın karşısında bir bolluğu işaret ediyordur. Böyle zaten kabul edilir. Orta Çağ Hristiyanlığında Meryem'in sütü kutsal sayılır, kabul edilir. Bazı düşünürler sütü beyazlaşmış kan olarak açıklar tarih sahnesi içerisinde. Dolayısıyla
başlangıçtan itibaren bir yaşam kaynağı olarak da aynı zamanda onun yaşam, bolluk, bereket kaynağı olarak da işletildiğini görüyoruz. Peki doğada görünen ürünün emek halini almış biçimidir aslında. Sütten bahsettiğimizde hayvanın beslenmesi, suya götürülmesi, örneğin yaşadığı yerin yani ahırının temizlenmesi, onun doğum sürecinin izlenmesi, yavrunun bakımı, sağım saatlerinin düzenlenmesi gibi gibi. Yani çoklu bir emeği, çoklu bir organizasyonu, iş sürecini gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. Sağılan süt süzülür, kaplar tekrar tekrar yıkanır, süt kaynatılır, mayalanır, pıhtılaştırılır, çalkalanır, süzülür, tuzlanır, saklanır. Bunlar yoğun ve uzun erimli bir emek sürecini de bize ifade etmekte. Bütün bu emek süreçleri de malumumuz belki de bütün tarihin aynı zamanda bir kadın emeği üzerinden işlediğini de biliyorsak, görüyorsak bütün bu süreçlerde kadın emeği üzerinden görülmemiş, fark edilmemiş ve işaret edilmemiş olan emek üzerinden yürüyor. Kadınlar sütün kokusundan, yüzeyinden, sıcaklığından ve kıvamından ne durumda olduğunu genellikle anlarlar. Mevsime, hayvanın yediği ota ve hava sıcaklığına göre de bir takım yöntemlerle onu işlerler ve biçimlendirirler. Üstelik süt işi ertelenemez bir iştir bu anlamıyla bakıldığında, çünkü o hızla bozulabilen bir şey olduğu için hayvanın sağım zamanı, yavrunun ihtiyacı, sütün bozulma hızı, çalışma ritmini de belirleyen bir süreçtir. İnsan sütü yönetirken süt de belki aynı zamanda insanın zamanla olan ilişkisini düzenleyen, onu yöneten bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Kadın emeği söylediğim gibi çok önemli burada. 19. yüzyılda az önce bahsettiğim Kurlanski çok ilginç bir anekdot anlatır. Bunu size aktarmak isterim. Kurlanski ilginç bir düzenekten bahsediyor. Kadınların aynı anda kaç işi yapmak zorunda kaldığına ilişkin bir gösterge de bu aynı zamanda. 19. yüzyılda bir beşiğin sallanma hareketini tereyağı yayığına aktaran bir araç geliştiriliyor. Anne bir ayağıyla bir şeyi sallarken düzenek diğer taraftaki yayığı hareket ettiriyor. Böylece çocuk bakımı ile tereyağı üretimi tek bir bedende, emekte ve aynı anda birleşmiş oluyor. Bu küçük makine kadınların işini ortadan kaldırmıyor. Aynı zaman dilimi içerisinde daha fazla iş yapmalarını sağlıyordu. Ya da daha fazla iş yükü yüklüyordu onlara. Dolayısıyla zaman ve verimlilik denen şeyin kimin bedeninde, kim için, kimden yana nasıl işlediğini de gösteren özel örneklerden bir tanesi bu. Peki sanırım bir müzik arası verebilirim artık. Tam da burada kadınlardan bahsedilmişken bir kadın müzisyenden Elizabeth Fraser'dan Black Milk'i dinliyoruz. Buyurun lütfen.

0: Evet, Black Milk'i dinledik. Kopuk Bağlar devam ediyor. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Bugün sütü konuşuyoruz ve sütün tarihinden biraz bahsettim. Çok kısa daha bahsedip oradan da Osmanlı Cumhuriyeti tarihine geçmek istiyorum. Belki burada kritik süreçlerden bir tanesi sütün korunması olacaktır. Korunma da Pasteur'ün bulduğu bir süreçtir diyelim. Aslında tabii ki Pasteur... mayalanma ve bozulmanın kendiliğinden gerçekleşmediğini, organizmalarla, mikroorganizmalarla ilişki olduğunu gösterecektir. Orada da kritik bir hamle yapıp kısa süre ısıtılmanın zararlı mikroorganizmaları azaltabileceğini fark edecektir ve bu süreci süte uygulayacaktır. Sütte bulaşabilen verem, tifo, kızıl ve bir takım boğaz enfeksiyonları hakkında bilgi de tek bir anda oluşmayacaktır tarihsel süreç içerisinde. Hekimler salgınları izleyeceklerdir, veterinerler hayvan hastalıklarını araştıracaklardır, kimyagerler örnekleri analiz edeceklerdir, sağlık reformcuları ya da sağlık politikaları yürütücüleri de bebek ölümlerine dikkatle inceleyeceklerdir, belediyeler bir takım kurallar koyacaklardır, tüketici şikayetlerini dikkate alacaklardır. Bütün bu süreçlerin sonunda süte dair belki kamusal politikalar da oluşacaktır. Pastörizasyon bu kolektif diyebileceğimiz ve gerilimli süreçlerin bir parçasıydı. Sütü güvenli hale getirmek için yalnızca ısıtmak yetmeyecektir. Onun aynı zamanda sütün üretilme süreci de dahil olmak üzere, yani onun üretildiği alanlar, hayvanların yaşadığı alanların, ahırların temizlenmesi, sağım kaplarının yıkanması, şişeleme, soğutma, taşıma ve satış koşullarının değiştirilmesi gibi bir dizi sürecin aynı anda organize edilmesinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla yeni bir iş ve iş örgütlenme sürecinden bahsediyoruz. Tüm bu süreçler yani daha yoğunlaştırılmış diyebileceğimiz sütün bir evrensel meta haline dönüştürülmesi de aynı zamanda savaş süreciyle iç içe geçirecektir. Amerikan İç Savaşı da bu süreci yaratan bir süreçtir. Burada önemli bir isim var. Gail Borden olacaktır. Borden sütün suyunun önemli bir bölümü düşük basınçta buharlaştırılıyor. Ürün teneke kutulara koyuluyor. O uzun sürede saklanılabilir bir hale getirilmesini sağlayacaktır ve böylelikle 1861 yılından itibaren yüzlerce litre diyebileceğimiz süt siparişi alacaktır. Amerikan ordusu tarafından savaş büyüdükçe talep de artacaktır. Ürünü daha dayanıklı ve daha kolay taşınılabilir, askerler için hızla tüketilebilir bir hale getirecektir Borden'in kendisi. Peki, buradan İstanbul'a ve Osmanlı İmparatorluğu'na geçmek istiyorum. Sütün evrensel tarihi diyebileceğimiz tarihe bakıldığında Avrupa ve Amerika'daki kentlerdeki, yani süt meselesi farklı koşullarda, farklı bir biçimlerde bizlerde yani bizde de cereyan edecektir. Süt aynı zamanda İstanbul'un da temel meselelerden bir tanesi. Köyde, çiftliklerde ya da mahallelerde, bakraçlarda dolaşan süt. Kent büyüdükçe belediyenin, hekimin, kimyagerin, ticaretin, tüccarın, devletin müdahale ettiği ve kamu sağlığı sorunu haline gelinen bir süreçten ve piyasa ilişkilerinden bahsediyor olacaktır. Burada da doktor ve eski İstanbul şehremini Cemil Topuzlu var. Geç Osmanlı İstanbul'unda manzarası için, yani Osmanlı İstanbul'undaki süt manzarası için çok pozitif şeylerden bahsetmez o. Ona göre temiz süt, tereyağı ya da sade yağ bulmak neredeyse imkansızdır bu dönemde. Kentteki ahırlarda hasta hayvanlar mevcuttur. Süt açık tenekelerde satılıyordur ve suyla seyreltiliyordur. Oysa Avrupa kentlerinde mühürlü şişelerde satılan sütle İstanbul'daki açık kaplar arasındaki farklar vardır der ve bu dönemin modernleşme süreci tartışmalarıyla da eş zamanlı olarak yürür. Süt krizi diyebileceğimiz belki zaman zaman krizler var. Londra, Paris, New York gibi kentlerde süt krizi hızla büyüyen bütün kentlerin aslında ortak sorunu diyebiliriz. Çünkü bundan önce kırsal nüfus kendi geçimlik düzeyi kadar süt üretimi gerçekleştirirken kentin büyümesi, nüfusun artmasıyla beraber farklı toplumlar ve farklı kentlerinde aynı zamanda süt ihtiyacı artacaktır. Bütün bunlar da devletlerin mali kapasitelerine, altyapıya ya da ticaretteki süreçlerine bağlı olarak temin edilecek, karşılanacak ya da karşılanamayacaktır. Süde dair konuşurken genellikle halis diye bir sözcük vardır. Yani halis bir üründen, halis sütten bahsedilir. Bu bir kimyasal kategori değil. Yani bir saflık dediğimiz şey onun yani temiz olması ve satılırken aynı zamanda temel kurallara riayet edilmesi, yani sağlık bakımından, hijyen bakımından ve piyasadaki bir değer olarak abartılı bir değeri ifade etmemesinden, yani makul bir değerden satılıyor o olmasından da bahsediyoruz aynı zamanda. Peki Cumhuriyet'te varmadan önce aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda süt fabrikaları diyebileceğimiz fabrika teşebbüsleri var. Burada da 1897'de Hasan Bey ve Vasiliki Efendi tarafından bir fabrika girişimi olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu tarafından. Sürem çok hızlı doldu sevgili Andre. Beşiktaş süt fabrikası var. 1877 ve 1890 1879-20 arasında kurulmuş olan ve erken Cumhuriyet Osmanlı'ya baktığımızda da Kars'ta ve Bursa'da kurulmuş olan fabrikalar var. Bunlara değinemedim. Sürem çok hızlı doldu. Belki daha sonra Cumhuriyet tarihi içinde bir program yaparız. Çünkü çok hızlı geçmek zorunda kaldım. Çok teşekkür ediyorum sevgili Andre. Teknik Masa'ya görüşmek üzere. Hoşçakalın lütfen.
1: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

Apaçık Radyo. Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
3: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimizle birlikte ben Nilgün Bilgi sizlerle yeniden beraberiz. Bu hafta sizlere Hırvat piyanist ve besteci Matej Meštrović'in 11 Ağustos 2017'de yayınlanan 3 piyano için 4 mevsim adını taşıyan Vivaldi albümünü getirdim. Piyanolarda Meštrović'e Hakan Ali Toker ve 8 Haziran 2025'te hayata veda eden Hırvat caz piyanisti Matija Dedić eşlik ediyor. Albümdeki 12 bölümün uyarlamasını Meštrović yaparken birer bölümü de Toker ve Dedić ayrı ayrı uyarlamışlar.

0: Değerli Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, bugün sizlerle Matei Meşroviç, Hakan Ali Toker ve Matija Dedić'in otantik Balkan, Rumen ve Türk motifleriyle bezedikleri özgün müziği Antonin Vivaldi'ye ait 3 piyano için 4 mevsim uyarlamalarına kulak verdik. Programımızı Alman felsefeci Martin Heidegger ile kapatıyoruz. Bir insanı sevmek, onun hikayesini sevmektir. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Eylem Görmüş Ekizce ve Ali Ekin Ekizce'ye teşekkür ederiz.
2: Sinefil.
3: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Apaçık Radyo'da Sinefil'e hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı Glenn Hansard ve Marketa Eglova'dan Falling Slowly ile açtık. Üzücü de bir haberle açıyoruz. Duymuşsunuzdur muhtemelen.
1: Evet, iki gün önce aldığımız bir haber. Glenn Hansard bu şarkıyla Marketa Eglova ile beraber de Oscar'larda en iyi orijinal şarkı ödülünü kazanmışlardı. Once filmi için yaptıkları. Evet, Glenn Hansard bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı 56 yaşında.
0: Evet, Once'ın merkezindeydi bu şarkı. Zaten hani direkt onu hatırlatıyor bütün izleyenlere. Biraz kendi hayatını da yansıtan bir karakter, bir sokak çalgıcısını canlandırıyordu orada ki aslında müzisyen. Once'da çok iyi olmasına rağmen ondan sonra da pek devam etmedi oyunculuğa.
1: Aslında Once'dan önce de bir oyunculuğu
0: evet,
1: var.
0: O da yine müzikli.
1: İrlanda sinemasının belki de hani en ön plana çıkan müzikli iki filmi The Commitments ile, orada da bir rolü var.
0: Evet, oradaki daha küçük bir rol, daha hafif. Buradaki hakikaten filmin başrolü ve kalbi diyelim. Ardından da müzik kariyerine devam etti. İstanbul'a da geldi geçtiğimiz aylarda. Yeşim de görme fırsatı
1: geçen sene Kasım ayında İstanbul'daydı. Bir konser verdi ve hakikaten müthiş bir konserdi. Onu da mutlaka anmak lazım. Seyirciyle çok güzel bir diyalog kuruyor ve de öncesinde kendisine mail atıp ulaşan, onun şarkılarını çalan bir takım gençleri çıkardı sahneye. Onları isimleriyle önceden şey yapıp onlarla birlikte çaldı, söyledi. Ve dediğin gibi sokak çalgıcılığı geleneğinden gelen bir isim olduğu için de hem mevcut sahnesini hem de o performans alanını mütemadiyen başka müzisyenlerle paylaşan bir isimdi. Bir de iki hafta önce tabii Once'ın yönetmeni John Carney çok da iyi bir arkadaşı. Aslında o filmin senaryosunu ilk yazdığında biraz şarkı da söyleyebilen iyi bir oyuncuyu başrolde oynatmayı düşünmüş ve aklında da Cillian Murphy varmış.
0: Evet, sonra o olmayınca Glenn Hansard'a geliyor bu rol, iyi ki.
1: Evet, John Carney'nin son filmi bizde de iki hafta önce vizyona girdi, Power Ballad. Power Ballad'ın içerisinde de biz filmi tanıtırken ben onu spoiler olarak vermek istememiştim. Çünkü cameo'ları yakalamak çok zevklidir. O da zaten bir müzisyenin hikayesiydi. Bir sokak çalgıcısı vardı orada Dublin sokaklarında. O da Glenn Hansard'ın ta kendisiydi. Dolayısıyla bu aralar Power Ballad'ı izlerseniz gözünüz Glenn'in kamera karşısındaki son halinde yakalayacaktır orada.
0: Evet, böyle biraz üzülerek başladık ama dolu bir programımız var. En sonunda Odise'yi de uzun uzun konuşabileceğiz. Çünkü bilet bulunmuyordu. Yeşim en sonunda bilet alabildi ve izledi.
1: IMAX izleme takıntımla beraber.
0: Sadece 3 film var bu hafta ve onlara geçmeden önce bir parça daha çalalım size. Tame Impala'dan geliyor Loser.

0: Tame Impala'dan dinledik Loser. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya geçeceğiz ve bu dinlediğimiz parça da bu haftanın büyük bütçeli süper kahraman filmi Spider-Man Brand New Day, Örümcek Adam Yepyeni Bir Günden geldi.
1: Evet, Örümcek Adam çok heyecanla beklenen filmlerindendi bu yazın. Fragmanı rekor kırdı, öyle diyelim. Şimdiye kadar ilk 24 saatte en çok izlenen fragman oldu. Bir önceki filmin bıraktığı yerden alıp 4 sene ötesine götürüyor. Bir önceki filmde No Way Home'du, Eve Dönüş Yok. Filmin sonunda bir takım evrenler arası yırtıklar vesaireleri tamir etmek için Peter Parker'ı tanıyan herkes onun varlığını, öyle biri olduğunu unutması gerekiyordu. Bu da demek ki Peter Parker'ın, yani Spider-Man'in esas alter ego, kendi kimliğinin arkadaşları, zaten ailesi yok, dostları vardı, sevgilisi vardı, onlar da artık böyle biri olduğunu hatırlamıyorlar. Tek başına yapayalnız kalıyor dünyada.
0: Ve bu bana tekrar şeyi getiriyor, yani hayatta en çok ihtiyacımız olan şey, hani su, hava ve yemek kadar da insan ilişkisi ve bağlantı olduğu gerçeğini böyle büyükçe bir biçimde kucağımıza koyan filmlerden biri ve bunu süper kahraman.
1: Çok net bu konuda.
0: Evet, süper kahraman şeyini, metaforları üzerinden de çok güzel anlatıyor. Bu açıdan Örümcek Adam filmlerinin tabii ki bir devamı olmakla beraber arada yeterince ben konuşulmadığını ve takdir edilmediğini düşündüğüm diğer evrenden yeni Avengers Thunderbolts filminin de bir devamı hissini taşıyor.
1: Ki
0: bence.
1: Oradan var karakterler de, onu da söyleyelim. Yani biz bu arada filmi görme fırsatı bulduk, aramızda henüz konuşma fırsatını bulamadık ama anladığım kadarıyla ikimiz de bir hayli beğenmişiz. Uzunca da film bu arada, 150 dakika, ama onu hani güzel güzel dolduruyor aksiyonuyla, hikayesini geliştirmesiyle ve yeterince mizahıyla, Marvel'ın kesinlikle daha iyi yaptığı şey olan. Bir yandan çünkü hani bu Peter Parker gencecik bir adam. 18 geçen filmi bıraktığımız yer, şimdi işte 22 yaşlarında, üniversiteyi bitiriyor arkadaşları, kendisi gidememiş, kendisi New York'ta suçluların peşinde uçmak kaçmakla meşgul ve bir takım değişiklikler de oluyor hayatında. Bu da hani bedeninde sonuçta o yaşlar, her ne kadar biz 18'e yetişkin desek de tırnak içinde, artık nöro bilim gösteriyor ki 18'de bir sürü şey yerine oturmuş değil beynimizde. Her şeyi çok da bilinçli bir şekilde karar veremiyoruz aslında.
0: Yani o karar vermemizi belirleyen frontal lob dediğimiz o öndeki bölüm 25 yaşına kadar yani büyümeye, gelişmeye devam ediyor neredeyse.
1: O yüzden hani
0: tam o döneme denk geliyor.
1: Tam burada. Evet, öyle bir dönemi anlatıyor. Bir yandan hani bütün bir şehrin güvenliği kendisinden soruluyor. Bir yandan tek başına, bir yandan bir takım değişiklikler oluyor. O da anlamıyor ve bunun danışabileceği kimse yok. Hani o burada yalnız olması, tabii ki dünyada nükleer bir örümcek tarafından ısırılmış tek kişi, ama bir yandan da hani en azından dostu olacak, yanında olacak birileri olsa bir o yalnızlık kısmen telafi edilebilir. Dediğin gibi en temel ihtiyaçlardan biri olması, o gençliğin verdiği dik kafalılıkla o ihtiyacı da reddediyor. O yüzden de hani izlerken de bir ara birbirimizi dürtüp böyle bir, evet, hani ruh sağlığı ve terapinin faydaları ve öfke kontrolü ve işte bütün bunlar giderek nasıl girdi sinemaya ve bir yandan da hani bu gözümüze de batırmadan, canımızı da sıkmadan ama bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak yapıyor film. O açıdan da bence bir hayli başarılı.
0: Evet, Thunderbolts'ta o zaman da konuşmuştuk. Hani film bence o bütün süper kahraman metaforlarını aslında gençlik depresyonu nasıl bir şey olduğunu anlatmak için çok yaratıcı biçimde kullanıyordu. Hani gençler arasında depresyonun yaygınlaşması, neye benzemesi, nasıl hissetmeleri, adeta depresyonun kendisini bir villain'a çevirip anlattığı bir hali vardı. Burada da işte bence aslında gençler için en büyük risklerden biri olan yalnızlık meselesini ele alıyor. Ve yani her şeyi tek başıma halletmek zorundayım, ben başa çıkabilirim, kimseden yardım istememe gerek yok, ben güçlü olmalıyım gibi bir şekilde popüler kültür tarafından da beslenen mitleri, o erkek olma, hani güçlü olma şeylerini de alt üst etmesi açısından benim çok hoşuma gitti anlatının o kısmı. Biraz uzun, yani yine kısalabilir bence.
1: Tabii tabii, her zaman.
0: Bir de hani New York'u izlemek de keyifli. Evet, zaman zaman bazı yerleri zarar görüyor ve hani klasik her türlü Spider-Man filminde olduğu gibi bir takım talihsizlikler oluyor diyelim, ama
1: olacak o kadar. Olacak diyoruz. O kadar. Sonra arada kimse zarar görmüyor. Tom Holland hala örümcek adam, Zendaya hala MJ, Jacob Batalon'da arkadaşı Ned. Mark Ruffalo'yu da yine görüyoruz. Tabii onu gördüğümüzde biliyorsunuz Bruce Banner ve Hulk oluyor kendisi. John Bernthal, Tremel Tillman, Sadie Sink kadrodaki diğer isimler. Evet, yani Marvel evrenini hiç bilmeyen birine bu filme git der miyim? Demem. Sıfırdan girilecek bir hikaye değil, ama geçen filmi hatırlamıyorum, devam edebilir miyim diyorsanız, o zaten kendini anlatıyor filmde. Ve yani evet, benim hani Marvel'ı DC'den daha çok sevdiğimi her fırsatta söylüyorum zaten. Örümcek Adam da bunun içinde. Özellikle bu giderek Tom Holland'ın Örümcek Adam'ını da daha çok seviyorum sanırım.
0: Oldu bayağı.
1: Oldu. Tam oturdu. Artık biraz fazla yaşlı gelmeye başlayacak yakında herhalde. Yeni bir Örümcek Adam gerekecek.
0: Bir de tabii Tom Holland ve Zendaya ikilisi arada evlendiler de. Hani bir de çift olarak filmde. Hani gerçek hayatta da bir çiftler. Ama bir taraftan da bu yazın en büyük bütçeli iki filminin de oyuncular arasında yer alıyorlar.
1: John Bernthal'da.
0: John Bernthal'da.
1: Bu üçlü hem Odyssey'de hem Örümcek Adam'da. Yani bu üçlünün bu yazki toplam gişe hasılatı 2 milyara yaklaşacak gibi görünüyor.
0: Maşallah diyelim.
1: Evet, zaten hani Odyssey hala vizyonda, konuşacağız bir sonraki bölümlerimizde. Örümcek Adam da herhalde bir o kadar salonu ele geçirecek. Zaten biraz geciktirdiler Odyssey yüzünden. O yüzden geriye pek de fazla başka bir vizyon filmi kalmıyor. Sadece iki film daha girdi gösterime bu hafta. Yani bir cin filmimiz bile yok, öyle diyeyim.
0: Örümcek Adam 308 lokasyonda girmiş şu anda. 308 salonda. Çünkü Odyssey de hala dediğin gibi, evet, devam ediyor.
1: Yani o ikisini topladığımızda pek salon kalmıyor. Evet, yani bir yandan yerli bağımsız yapımları her hafta konuşuyoruz. Yaşasın 10 salon bulduk falan diyebilen, biraz tabii eşitsizlik var orada. Haftanın bir diğer filmine geçelim o zaman. Modi, Three Days on the Wing of Madness. Modi, deliliğin kanadında 3 gün. Bu aslında 2024'te çevrilmiş ve premierini yapmış ama bize biraz geç geliyor. Johnny Depp yönetmiş.
0: Evet, Johnny Depp'in bu herhalde bir şekilde kendini yeniden temize çıkarma, sirkülasyona sokma şeylerinin bir parçası olarak da hani ben bir de yönetmen ligde yapayım dediği iş.
1: 90'larda yapmış bir kere, o zamandan, evet, beri de çeşitli müzik videoları çekiyor ama.
0: Ama bu yani o büyük skandal ve dava süreci sonrasındaki, evet, ilk filmi o açıdan yönetmen koltuğunda.
1: Bu sefer başrolde oynamıyor çünkü, hı-hı, 90'larda oynamış da. Başrollerde Ricardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Guerri ve Ryan McParland yer alıyor. Buradaki Modi de Hintli Modi değil. Herhalde o yüzden daha uzun bir isim vermişler. Modigliani, evet, meşhur ressam. 1916 yılında Paris'te, adı üstünde filmi zaten 3 gün boyunca geçen bir hikaye Modigliani'nin hayatında, bir oyundan uyarlanmış senaryosu.
0: Evet, yani neden böyle bir filmi çekmeye karar verdi tam olarak, hani şey, Modigliani'nin biraz daha aksiyonlu bir hali diyebiliriz. Hani o şey gibi değil, hani resim yapma ve üretme şeyiyle hani kavrulan o angst içerisindeki sanatçının portresi gibi değil de, daha ziyade peşindeki bir takım insanlardan kaçan. Yani
1: polis dahil. Şey de var ama işte bu zorluklar içindeki sanatçı, işte peşinde hep birileri falan, böyle bir özellikle erkek sanatçı tabii bu hikayeyi anlatıyor olması çok da şaşırtıcı değil gidip bir
0: ve kadınlar da ona çok hayran.
1: Çok hayran.
0: Evet.
1: Bu arada Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz Fonu da desteklemiş filmi. Bir ortak yapım, birkaç ülkenin ortak yapımı. O yüzden ilk gösterildiği yerlerden biri de Kızıldeniz Film Festivali. Artık neredeyse her hafta bir şekilde Suudi Arabistan'ın sinema yatırımından bahseder olduk. Ya filmler bizde gösterime giriyor ya böyle uluslararası ortak yapımlarda görüyoruz.
0: Onlar da mı kara para aklıyor acaba?
1: Onlar kendilerini aklıyor sonuçta. San Sebastian'da premierini yapmış film. Sonra Roma Film Festivali'nde gösterilmiş ki onlar da çok sever star göstermeyi. Sonra da Kızıldeniz Film Festivali'ne gösterilmiş. Ben bir yandan böyle bir kafamın gerisinde bu Kızıldeniz fonunu takip ediyorum. Çok ilginç geliyor bir politika olarak, işte petrol bir yandan şey var, petrol parası bir noktada bitecek, başka nerelere yatırım yaparsak uzun vadede işimize yarar. Bir yandan da yani sonuçta gazetecilerini konsoloslukta öldürten bir ülkeden bahsediyoruz. Kendini biraz aklama ihtiyacı duyuyor.
0: Stand-up şeyi yaptılar.
1: Evet.
0: Festivali yaptılar. Dünya çapında bir dolu özellikle erkek Amerikalı stand-upçıları çağırdılar. Bir taraftan aynı şeyi spora, özellikle futbola yapıyorlar. Yani bunlar zannediyorum kol kola giden faaliyetler. Görüyoruz, yemiyoruz. Görüyoruz, yemiyoruz.
1: Evet, bu ikinci filmimizdi. Üçüncü filmimiz ise bir animasyon canlandırma. Almanya'dan geliyor. Özgür Kedi Scotty, Muhammed Pirzadi yönetmiş, bir sokak kedisinin maceralarını anlatan bir film bu da.
0: Evet, bu da daha yaşı küçük dinleyicilerimiz için, belli bir yaşın üstündeki herkes zaten Örümcek Adam'ı görmek isteyecektir diye düşünüyorum.
1: O zaman Örümcek Adam'dan bir şarkıyla daha devam edelim.
0: Evet, Bad Bunny'den geliyor. Eeyo.

0: Bad Bunny'den dinledik. EO haftanın yeni filmlerinden Örümcek Adam'dan geldi. Çok New York filmi. Bad Bunny de çok New York şarkıcısı. İyi bir uyum yakalanmış orada.
1: Evet, vizyon filmleri dışında tabii alternatif gösterim programları da devam ediyor. Biraz onlardan da bahsedelim. Öncelikle Kalamış Yaz Festivali başladı. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 30 Temmuz'da dün başladı. 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Dün akşam işte hani geçen hafta duyuramadık kusura bakmayın ama 41 aşk hikayesiyle açıldı film gösterimleri. Yine başka çok güzel filmler var. 3 Ağustos akşamı mesela Persepolis'i izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda kaybettik Mercan Satrapi'yi de.
0: Evet, 4 Ağustos'ta da mesela Sevmek Zamanı gösteriliyor. Metin Erksan'ın klasiği.
1: Önümüzdeki hafta
0: programları güzel bir şekilde devam ediyor.
1: Evet, önümüzdeki hafta Perşembe'de Tati'nin Monsieur Hulot'un tatilini izleyebilirsiniz.
0: Evet, bunun dışında başka bir takım etkinliklerimiz daha var. Salt'ın programları devam ediyor. Genelde kapalı mekanlar bir tatile girdi. Salt ama devam ediyor. Barajdan Sızanlar sergisi var çünkü şu anda süren. Onun kapsamında açık sinemada yani Beyoğlu Salt İstiklal Caddesi'ndeki Salt'ta yarın bir gösterim var saat 2'de. Kısa ve orta metrajlı bir dizi film.
1: Evet, bunlar yerdeşlik tahayyülleri başlığı altında bu gösterim. 4 sanatçının 7 filmini bir araya getiriyor. Bunlar da genel olarak aslında arazinin hafıza ve arşivle ilişkisini merkeze alan bu serginin içerisinde başka yere ait hafızaları, anlatıları, bugüne taşıma ve birazcık bugünümüze dair meselelerle bir araya getirme hikayeleri var. Bu sanatçılar Cihat Caner, Valentin Navjam, Nur Avida ve Leyla Hida.
0: Evet, bunun dışında Beyoğlu sineması programları tabii ki devam ediyor. Her ne kadar Ağustos programını henüz duyurmadılarsa da biz yine de hatırlatalım oradaki programların sürdüğünü.
1: İBB İstanbul Sinema Ofisi'nin İBB Kültür'le beraber hazırladığı diğer programlar devam ediyor. Bunlara yeni eklemeler de var. Bu eklemelerden biri Terasta Sinema, İstanbul Kitapçısı, bildiğiniz gibi İstanbul'un farklı yerlerinde şubeleri olan belediyenin girişimiyle açılmış mekanlar. Bunların Kadıköy Şubesi'nin terasında film gösterimleri başlıyor. Terasta Sinema başlığıyla. İlki bu akşam. Hatta onu da söylemiş olalım. Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası Köprüyü Geçmek, Crossing the Bridge filmi bu akşam 9.30'da seyircilerle buluşacak. Bu filmlere katılım ücretsiz ancak katılım için Radar Türkiye uygulamasını indirip oradan bilet rezerve etmek gerekiyor. Ağustos ayında da iki gösterim daha olacak. Eylül'de de onları da size zamanı geldiğine duyuracağız.
0: Evet, İBB Kültür'ün diğer açık gösterimleri içerisinde onlar İstanbul Sen'in uygulamasından takip edilebiliyor ve bilet indirilebiliyor. İPA Kampüs Havuz'da bu akşam geçtiğimiz sene Oscar'da kazanan şaşırtıcı bir şekilde Flow Bir Kedinin Yolculuğu gösterilecek. Saat 8'de bu akşam İPA Kampüs Havuz'da.
1: Art İstanbul Feshane'de de pazar günü önce saat 7'de Bizim Köyün Şarkısı adlı çocuk filmi gösterilecek. Onun ardından saat 9'da ise geçtiğimiz yıl Çağan Irmak'ın imzasını taşımış olan Adile filmi, Adile Naşit'in hikayesini anlatan film gösterilecek Art İstanbul Feshane'de.
0: O zaman biz bu vesileyle Köprüyü Geçmek'ten bir parça çalalım. Zamanında çok çalmıştık film. Yani zaten albümüne hep çalardık. Baba Zula'dan Tavus Havası'nı dinleyelim.

0: Babazula'dan dinledik. Tavus havası geldi. Bu akşam İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde gösterilecek olan Crossing the Bridge filminde kullanılan parçalardan biriydi. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Ve vizyon filmleri, gösterim programları derken geldik bu yazın en çok konuşulan filmini bir masaya yatıralım artık. Melis'te dedik.
1: Evet, The Odyssey, Christopher Nolan'ın Odyssey uyarlaması, iki hafta oldu vizyona gireli. Ama yani bu da bir şey diyor, Yeşim'in anca bilet bulup da görebilmesi. Bugün itibariyle 696 milyon dolar görünüyor dünya çapında hasılatı ve henüz Çin yok.
0: Evet, Çin piyasasına yeni giriyor.
1: O yüzden bu senenin rekoruna oynayacağı bayağı net görünüyor. Christopher Nolan nasıl bu hale geldi? Orada bir kafam karışık. Dark Knight'lardan sonra oldu galiba.
0: Hem Dark Knight'lar hem de Inception bence çok etkiledi insanları diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Yani kötü bir yönetmen demeyeceğim. Bu filmin de hani film olarak iyi ama hani bu kadar mı?
0: Dark Knight'la bence belli bir yaş grubu, genç erkek, o süper kahraman tropunu seven erkek kitlesini yakaladı diye düşünüyorum. Ergenleri falan.
1: Oradan da onlar büyüdükçe devam etti.
0: Evet, onlarla beraber devam etti. Ve şu anda belli bir yaş grubu erkek çocuklarına sorduğunuzda en iyi yönetmen kim diye hepsi Christopher Nolan diyorlar. Biraz şey gibi geliyor. Hani biz büyürken de sanki Spielberg'in öyle bir şeyi vardı.
1: Tarantino.
0: Doğru, Tarantino geldi ondan sonra. Evet. Spielberg vardı, sonra Tarantino geldi. Şimdi galiba Nolan o koltuğu yeni, evet, sahibi.
1: Evet, nasıl oldu Odyssey? Ben biraz konuşmuştum iki hafta önce. Hani dediğim gibi iyi yapılmış ama hani 3 saat. Sonuçta tabii ki koskoca Odyssey ama hani olanlar da hakkını ne kadar veriyor bölümler, bazı hikayeler oralarda hiç emin değilim.
0: Yani şimdi bir şeyi söyleyerek başlamak lazım bence. Hani Christopher Nolan baktığımızda aslında son hani sinemasal olarak oldukça muhafazakar bir yerde duran bir yönetmen. Hani bir tarafta sinema sinema olmalı. Hani işte mümkün olduğunca bilgisayar efektleri kullanmayalım, yapay zekadan uzak duralım.
1: Filmle çekelim.
0: Filmle çekelim, gerçek sinema salonlarında izleyelim, platformlara gitmeyelim. Hani bu açıdan gerçekten hani muhafazakar.
1: Tam anlamıyla muhafazakar. Belli bir sinema üretim ve tüketim şeklini muhafaza etmek istiyor.
0: Öbür taraftan dünyaya bakış açısı olarak da muhafazakar bir yerde duran bir yönetmen. Yani hani ben yani bayağı sağcı bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Bunun birazcık hani kendi doğuma, büyüme, yetişme, dünyaya baktığı yer, hikayeleri anlatırken baktığı yerden de böyle konumlandığını. Hani özellikle Batman üçlemesi benim için çok öyle bir yer. Hani evet, dünyayı konumlandırdığı yer açısından. Dolayısıyla bu filmin, yani Odyssey'in şeyinde, daha filmi izlemeden öncesinde işte kadrosunun ve filmle ilgili tanıtım çalışmalarının başladığı dönemde Amerika'nın bu yeni MAGA'sından gördüğü tepkilerle çok ilginç bir yere

0: doğru kaydı, konumlandı. İşte burada yapmış olduğu bir takım oyuncu tercihleri, işte Elliot Page'i oynatması, Sinon rolünde, Helen rolünde Lupita Nyong'un oynamasına, Elon Musk'a varıncaya kadar insanların itiraz etmesi, birdenbire daha filmi izlemeden insanların Christopher Nolan'ı savunma pozisyonunda bıraktı ve daha liberal bir yerden. Çünkü hani son derece ırkçı ve homofobik saldırılar karşısında daha insanlar izlemedi. İzlemedikleri bir film üzerinden Christopher Nolan'ın tercihlerini savunma durumunda kaldılar. Ki bunları böyle konumlandırması ve böyle kaslar yapması da hani bence gayet de güzel. Hani filmin sorunu onlar değil zaten bence. Filmin başka sorunları var. Dolayısıyla filme hani gelinceye kadar etrafında çok ciddi başka çeşit bir hype ve tartışmalar oluştu diyebiliriz. Beni şaşırtan birkaç röportajında duyduğum... uyarladığı Odysseus'un hikayesi, Odysseus karakterinin hikayesi de aslında İngiliz dili edebiyatı mezunuymuş ama pek de okumamış. Yani çok da şey yapmıyormuş ve hani daha sete girerken yeni bitirmiştim gibi cümleler kurduğunu hani birkaç röportajında bizzat kendisinden duyunca, hatta üniversitede okuyan oğlu ya baba hala mı okumadın falan diye, çocuklar beni çok aşağıladı falan diye de anlatması. Orada aslında meselesinin çok da hani Odysseus hikayesini anlatmaktan ziyade kendi kafasını anlatmak istediği bir hikaye için Odysseus'u araçsallaştırdığını düşünüyorum.
1: Evet, yani benim geçen programda, evvelki programda dediğim hani Oppenheimer'ın aslında aynı temel hikaye, yaptığı bir şeyden pişmanlık duyan bir orta yaşlı erkek hikayesi. Ki hani hele bunda böyle tarihi veya işte epik olarak da o hikayeye pek oturmuyor. Ve yani ben aksandan çok rahatsız oluyorum ama onun içinde Matt Damon'ın bütün personası vesairesi de var. Yani Odysseus'un biraz daha cin, daha işte...
0: kurnaz.
1: Kurnaz tam tabii anlamıyla bir karakter olması. Kibirli. Özellikle de... o Siklops tamamen havada kalıyor. Yani orada kullan işte benim adım hiç kimse hikayesi yok filmde.
0: Çünkü çizdiği karakter o davranışı yapacak bir karakter değil. O yüzden havada kalıyor ve motivasyonunu anlayamıyoruz. Halbuki oradaki o karakter hani son anda kendini performansla ifade etmek isteyen bir karakter. Böyle pek çok şey havada kalıyor bizim için.
1: Orada Matt Damon'ın kasları demişken, kol kasları onun değil. Dublörün, dublör de genç bir kadın.
0: Evet.
1: O bazı posterlerde gördüğümüz, devlerin karşısında sırtından gördüğümüz kişi Matt Damon bile değil. Kendisi Devin Dalton. Çok başarılı bir dublör kendisi. Bu sayede de çok meşhur oldu bugünlerde.
0: O yüzden aslında o söylediğin anlatı içerisinde filmin o durduğu yer, o savaş karşıtı yer ve biz doğuya gittik, hani İthaka'dan Troya'ya gittik, doğuyu işgal ettik ve hani o doğuyu işgal ederken benim icat ettiğim, benim bulduğum kurnazlıkla Zeus'un kanununu yıkmamız aslında bütün evrenin ve kurduğumuz medeniyetin hani bu anlamda yıkımının da kapılarını açtı ve bunun vebali benim boynumda gibi bir yerden bu anlatıyı kurduğumda şimdi tabii ki çok alkışlanır bir hale geldi. Ama burada şunun altını çizmemiz lazım. Bu hani bu sömürgeci tavrı eleştiren, kendi hikayesi içerisindeki bu anlatıyı kuran Christopher Nolan filmin ciddi bir kısmında gidip şu an işgal altındaki Batı Sahra'da çekiyor olması, Fas işgali altında ve bununla alakalı hiçbir röportajında tek bir soru sorulmamış olması kendisine, bence bu çok çarpıcı. Yani hani eleştirdiğin şeyin aynısını sen bu filmi üretirken yapıyorsan bu ne perris, bu ne lahana turşusu demek lazım.
1: Evet, bir de yani hikayenin zaten kısmen fantastik olması bir kenara, bu kadar birkaç bin yıl önceki hikayeye böyle bir 21. yüzyıl anlatısı üstüne empoze etme. Hani Oppenheimer'ın pişmanlığını anlayabiliyorum, Odysseus'un pişmanlığını pek anlayamıyorum ben.
0: Çünkü aslında Odysseus'te Pişman değil ki, öyle bir şey yok. Öyle bir pişmanlık yok. Tam tersine orada bambaşka, çok daha oyunbaz, çok daha renkli, çok daha hareketli bir hikaye var. Ve ben bütün film etrafındaki yorumları ve değerlendirmeleri okurken gene çok sevdiğim bir isim Mary Beard. Hakikaten zihnimi en çok açan açıklamaları yaptı. Mary Beard Cambridge Üniversitesi'ndeki bir klasikler profesör, hani klasikler üzerine profesör, özellikle antik Roma uzmanı ama tabii ki hani konuya ve döneme çok hakim. İngiltere'de de zaten bu konuları daha bizim gibi sıradan insanların anlayabileceği bir hale getirip anlatma ve çok güzel kitapları var. Bunlarla tanınan bir isim. O geçtiğimiz günlerde bir şeye katıldı, bir podcast'e katıldım. Stateside with Kai and Carter diye. Orada filmi ona önceden izletmişler mesela, hani özel ayrıcalıklı izleyenler arasında ve çok tatlı bir yerden okuyor. Bir taraftan hani bence herkes filmi izlemeli, böyle filmlerin yapılması önemli, ben de sıkılmadan izledim diyor ki filmi izlerken ben de sıkıldığımı söyleyemem. Hani film bir şekilde angaje ediyor seyirciyi, hani hani çok sıkıldığım şeyi çok gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü görsel olarak hani merakla izlediğimiz bir dünya oluşturuyor. Ama günün sonunda Odisey metnine baktığımızda çok ilginç detaylar var diyor. Mesela temizlikle alakalı, yemeklerin hazırlanmasıyla ilgili öyle detaylar var ki bu şiirin yazarları arasında ciddi anlamda kadınlar var. Bu erkeklerin yazabileceği bir şiir, böyle kurabileceği bir anlatı değil. Orada kadınların da eli var. Çok feminen bir tarafı olan, o gözle de çok anlatılan. Ve bütün bunların hepsinin aslında soyulması, birazcık hani o şeyin, o hareketliliğini, o renkliliğinin yok edilmesi. Ayrıca filmde hiç cinsellik yok, değil mi?
1: Ki hani önemli bir kısmı bir adada, hani bir neredeyse işte kapatma olarak 7 yıl tutulması üzerine. Orada hani niye bu adamın kalmasını istemiş, ne olmuş, hani herhangi bir orada şey de yok, böyle bir aralarında bir çekim vesaire.
0: Balık hani, avlıyorlar birlikte.
1: Balık avlıyorlar. Öyle sahilde.
0: Metafor mu acaba? Balık avlamak başka bir şey mi? Metafor belki mu? De biz bilmiyorum ama. Yani çok
1: ya da şey mi diyor? Yani Charlize Theron var. Daha ne yapayım? Güzel kadını koydum. Anlayın siz gerisini. Demeye çalışıyor.
0: Evet, anladım ama yani bir taraftan da 13-15 yaş grubu çocuklara ulaşmak için sterilize edilmiş. Bu kadar sterilize edilmesine gerek var mıydı? Çünkü hani Odysseus'un da hani o 10 yıl içerisinde dediğin gibi hani yolu mütemadiyen kadınlarla kesiyor. Sirke'yle de bir buçuk sene falan yaşıyor aslında orijinal hikayede. Hani onların hepsini çıkartılmış olması, kendini böyle oh yollara vurmuş bir hani derviş, hatta derviş gibi yani. Tabii yani hiç o şey yapılmayan, o yolunu bulamama hali, oradan oraya gezmesi şeyi de birazcık burada şey gibi, ya bir türlü hani yol soramadığı için eve dönemeyen erkek kibri gibi bir şey gibi duruyor ama öyle bir şey değil Odysseus'un o yolculuğu.
1: Evet.
0: Yani Odysseus'un yolculuğun çok daha katmerli olması, çok daha başka yerlere dokunuyor olması.
1: En sevdiğim yeri söyleyeyim sanırım. Ama ben okurken de hem Odysseus'ta işte bütün o şeylerde, Eneid'de yok, İlyada'da o yok. Cehenneme iniş sahnesi, Hades sahnesi İzlanda'da çekmişler ve hani orasının hem hissiyatı hem oradaki diyalog bir anda daha derinleşiyor film aralarında. Kesinlikle. O şeyi konuşurken. Orası çok iyi.
0: Evet.
1: Yani onun da hakkını vermek isterim. Ama evet, yani Oppenheimer şey, Nolan'da genelde olan bir problem, işin içine kadın karakterler girdiğinde bir kayboluyor. Zaten hani Beard demişti galiba, keşke kendi yazmasaydı senaryoyu diye. Evet, yani herkes bugünlerde bu filmi konuşuyor. Nolan'ın alıntıladığı çevirmen Emily Wilson da çok memnun değil uyarlamadan ama bir yandan da en azından yapıldı işte, insanlar seyrediyor.
0: Bir de diyor. Emily Wilson çok sıkı eleştirdi. Hatta önce bir röportaj verdi, sonra tekrar verdi falan. Biraz kendini tutamaması gibi bir durumu da var. O devam ediyor. Orada da bir ya tamam sen de çevirdin artık hani sal hani falan. Emily Wilson sadece çevirmen değil. Emily Wilson aynı zamanda bir akademisyen. Pennsylvania.
1: Bu arada tekrar çeviriyor. Bir versiyonunu daha çeviriyor, daha farklı olarak.
0: Onun çevirisinin bence zaten onun çevirisi bana ilham verdi derken, oradaki Emily Wilson'ın getirdiği özel bakış açısından dolayı değil, daha anlaşılabilir günümüz diliyle çevirmiş olduğu için bence Nolan ona gitti. Çok daha şairane çevirilerden kaçması, çok farklı versiyonları var çünkü ortada. Ona gitmiş olması da bence daha dille kurduğu bir ilişki var. Ama Emily Wilson'ın bence şikayetinin arkasında o akademik şapkasının da olduğunu düşünüyorum. Yani orada bayağı bölüm başkanı.
1: Evet, Odyssey daha epey bir konuşacağız ama anmak istediğimiz bir film daha var.
0: Ona geçmeden önce bir son etrafımdan gelen bir şikayeti daha paylaşmak istiyorum. O da müzikleriyle alakalı. Sen ne düşünüyorsun onu merak ediyorum.
1: Ben beğendim müziklerini.
0: Müzikler bana da çok oldu ama bir takım şikayetleri de duydum etrafta. Orkestra aradı kulaklarımız. Daha o bangır bangır.
1: Ama o alışkanlık.
0: İşte evet.
1: Yani bence bu çok daha güzel, çok daha ilginç.
0: Çünkü o aynı muhafazakarlığını filmin müzikleri açısından da gören sonuna tutturmuşlar. O dönemin olası enstrümanları yeni baştan icat evet. edilip ya da ona benzer enstrümanlar kullanılarak hani o dönemin sound'unu yakalamaya çalışmış.
1: Orada muhafazakarlık yapmadığı tek yer hani dil ve aksan da olmuş. Onun dışında evet. O da bana çok garip geliyor. Mesela hani müzikte bu kadar otantik bir yere gitmeye çalışıp sonra herkesin işte böyle bir Matt Damon aksanıyla konuşması.
0: Evet, yani çok haklısın o konuda. Bir şey diyemeyeceğim. Bayağı da İngiliz oyuncu da var aslında.
1: Evet, evet.
0: Ve bir kısmı garip de kaçıyor.
1: Biraz tuhaf oluyor.
0: Ama peki bütün bu karakterler arasında, filmde karakterler arasında en fazla kimin meme olduğunu biliyor musun? Robert Pattinson'ı canlandırdı.
1: Yani aşırı abartılı bir oyunculuk var. Yani Robert Pattinson'a da bir şey diyemiyorum çünkü iyi bir oyuncu sonuçta. Belli ki onun öyle oynaması istenmiş. Bayağı böyle bir kulağımı tırmaladı. Hem görüntü hem ses. O karakter böyle bir aşırı hani filmin kötüsü haline getirilmeye çalışması. Ben de gireyim bir bakayım bu mimlere.
0: Orada daha ziyade bir türlü o yemek salonundan çıkamayıp bir takım sütunların arkasına saklanıp okları da alın, onları da alın, bunları da alın haliyle hani bir türlü oradan çıkamaması, o aslında çok domestike bir alandan çıkamayıp başka erkeklerin ya da sütunların arkasına saklanarak oradan kendine bir iktidar devşirmeye çalışan
1: Antinus. Çocukluğundan itibaren de evet, öyle zaten evet. Görüyoruz hikayede. Evet, bir de Oh Brother Where Art Thou'yu anmak istedik biz burada. Hani başka uyarlamalar da konuşuluyor bugünlerde.
0: Evet, yani başka uyarlamaları da var yıllar içerisinde yapılmış. Televizyon filmi olarak yapılanlar da var, dizi olarak yapılan da var ya da işte farklı yönetmenlerin farklı uyarlamaları. Ama galiba biz kendi favorimizi bulduk.
1: Evet, tabii hani Yunan adalarında gezmiyor da Truva'dan yola çıkmıyor. 1930'lar Amerika'sında geçiyor ama temelde evine ulaşmaya çalışan ve çeşitli zorluklarla karşılaşan Odysseus'un hikayesi ki orada da karakterin adı Ulysses. Daha sonra kullanılan ismiyle George Clooney'nin canlandırdığı Coen Biraderler filmini görmediyseniz çünkü oldu epey çıkalı bir 20 sene kadar. Onu da hemen hatırlatalım, tekrar izlemeye değer.
0: Evet, alternatif Odysseus'imiz o bizim önereceğimiz. O zaman şimdi bir müzik arası verelim ve Ludwig Göransson'un film için yaptığı orijinal bestelerden Sirens'ı dinleyelim.

0: Ludwig Göransson'un bestesini dinliyorduk. Sirens, Odyssey'deki müziklerden biriydi. Tarihi Yunan enstrümanlarıyla bestelediği parçalardandı Göransson'un. Bu sene yine Oscar'larda aday göreceğimiz bence kesinleşen isimlerden. Evet, programımızın iyice sonuna yaklaştık ama geçen hafta duyuramamış olduğumuz Venedik yarışma filmlerinden kısaca bahsetmek istiyoruz size veda etmeden önce.
1: Evet, Venedik'te yine fena olmayan, bizi heyecanlandıran bir liste açıklandı. Bunlar arasında bazı filmler özellikle ön plana çıkıyor. Danny Boyle'ın son filmi Ink, Rupert Murdoch'ın basın imparatorluğunu hani genç bir adam haliyle ailesinden devraldığını oluşturma ve büyütme hikayesini anlatıyor.
0: Evet, o açılış filmi aynı zamanda önden duyurulmuştu. Full liste geçen cuma açıklandı, biz ona yetişemedik. Ama sevdiğimiz yönetmenlerden tabii Werner Herzog, Bucking Fastard filmiyle, Hirokazu Koreeda'nın yeni filmi Look Back, Kore'den Lee Chang-dong'un yeni filmi Possible Love ve en çok konuşulanlardan biri herhalde Martin McDonagh tekrar karşımızda Wild Horse 9 ile.
1: Evet, ayrıca Florian Zeller'in son filmi Bunker burada açılacak. Javier Bardem ve Penelope Cruz'un başrollerinde oldu. Ayrıca tabii İtalyan sinemasının emektar ismi Nanni Moretti de son filmi It Will Happen Tonight ile yarışmada yer alıyor.
0: Bir de 20 film arasında bir tanesi bir kadın yönetmen elinden çıkma. Bulamadık falan gibi de bir şey dediler üstüne. Danimarkalı Mısırlı yönetmen May El Tuki'nin filmi Woman Unknown, bilinmeyen kadın, çok da uygun olmuş duruma.
1: Kesinlikle. Ama yani İtalyanların bu konuda pek de yeterli hassasiyete sahip olmadıkları hani uzun süredir bizim de dile getirebildiğimiz bir şey.
0: Ya geçen sene Kauter Benhanne'nin filmi büyük ödül aldı etti falan, daha önce Laura Poitras ödül aldı Venedik'te. Yani Venedik'te kadın yönetmen bulamıyor da değiller normalde. Bu sene böyle bir işte basiret bağlanması diyeyim.
1: Umarım çok bağlı kalmaz, biri gelir çözer onları.
0: Evet, o zaman bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Masa'da Dila'ya çok teşekkürler. Bu haftaki destekçilerimiz Eylem Görmüş Ekizce ve Ali Ekin Ekizce'ye de çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, herkese iyi seyirler.
0: İyi hafta sonları.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Eylem Görmüş Ekizce ve Ali Ekin Ekizce'ye teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2. Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Sevinç Aytaçlar ve Semih Aytaçlar'a teşekkür ederiz.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada.
3: Merhaba.
2: Ben de İsmail. Geçtiğimiz hafta 21 Temmuz günü OpenAI tarafından, daha doğrusu Sam Altman tarafından bir deney sonucu paylaşıldı. Ve biraz sonra bahsedeceğiz elbette o deneyden. Ve Sam Altman buradan yine o bilim kurgu vari söylemine gündeme getirip işte singularity'nin içindeyiz artık dedi. Tekillik diye hani çevirebiliriz ama teknolojik singularity diye daha çok kullanılıyor. Hem bu kavramı konuşalım hem de neler olup bittiğini konuşalım istedik bugün. Haluk, çok muğlak bir laf değil mi singularity? Senle aramızda bile bir mutabakada varamadık daha.
3: Yok, şu şeye baktığın zaman Wikipedia'daki tanıma, orada aslında yapay zeka dışında da bir teknolojik tekillik tanımlanabildiğini gösteriyorlar. Yani sadece yapay zekaya bağlı olarak ortaya çıkan bir şey değil aslında. Daha öncesi var. Bilim kurgu da çok tabii moda bir kavram yani. Altı üstü hep çiğnenmiş bir kavram filmlerde, romanlarda. Ama bugünkü konteksti çok farklı ve biraz herhalde spekülatif bir yönde var gibi duruyor. Neyse, daha uzun konuşacağız herhalde.
2: Evet.
3: Sen zaten, bir deneyi anlatarak başlayabilirsin.
2: Evet, zaten biraz sonra anlatacağım. Deneyin arkasından ortaya çıkan sonuçları Sam Altman işte singularity bu diye falan değerlendirince karşı argümanlarla beraber karşı eleştiri yazıları çok sağlam bir şekilde, hadi canım bu bir sınırlama başarısızlığı ve sen pazarlama derdindesin, marketing derdindesin diye çok sağlam isimlerden bahsediyorum. MIT Technological Review'da falan çıkan yazılardan da bahsediyorum. Böyle bir giriş yapalım. Peki ne oldu diye devam edeyim. Şimdi yapay zekaların diğer bilgisayar programlarında ve platformlarındaki güvenlik açıklarını bulması üzerine çalışmalar yapılıyor bayağıdır. Hatta geçtiğimiz günlerde, tam tarihi hatırlamıyorum ama yakın zamanda Anthropic firması Mythos isimli yapay zeka programını piyasaya sürmekten bile çekti. Çünkü çok kuvvetli bir şekilde bütün yazılımların açıklarını, güvenlik açıklarını bulabildiğini söylediler. Kendileri de korktular bundan. Mythos önce sadece bazı kullanıcılar için paylaşıldı. Şimdi bildiğim kadarıyla geri de çekildi. Bu kadar hızlı güvenlik açığını bulmak, atıyorum işte Türkiye'de E-Devlet'in de açıklarını bulmak gibi olacak. Bu yüzden de Mythos'u kullanımı şu anda bildiğim kadarıyla açık değil. İşte bu tür yeni geliştirilen yapay zekaların diğer programların, diğer işletim sistemlerinin, diğer platformların güvenlik açıklarını bulmaları üzerine yapılan çalışmalar devam ediyor. Şimdi burada yapılan deneyde ExploitGym isimli bir test kullanılıyor. ExploitGym geçtiğimiz aylarda bir takım bilim insanları tarafından hazırlanmış bir test. Max Planck Enstitüsü de dahil olmak üzere birçok bilim insanları bir araya gelerek bunu oluşturmuşlar. Bundan önce bu güvenlik açıklarını bulmak için kullanılan test CyberGym isimliydi ve oradaki hedefler işte hedeflenen programların içerisine girip oradaki güvenlik açıklarını bulmak ve bunun güvenlik açığı olduğunu kanıtlamak üzerine kurulmuş bir test bataryası imiş. Dilim döndüğü kadar anlatacağım. Elbette cyber güvenlikçi, internet güvenlikçisi de değilim. Bu ilk CyberGym'in üstüne peki bu hataları buldu, buluyor, bulabiliyor. İşte değişik LLM'ler ya da yapay zekalar farklı şekillerde kuvvetlerine göre de değişik oranlarda bunları buluyor. Peki bunları suistimal edebilir mi? Yani içeri girip burada işte bu açığı kullanarak o programı suistimal edebilir mi diye yine bir test planlaması yapılıyor ve bunun üzerinden çalışılıyor. Evet, birçok model, yapay zeka modeli buralarda deneniyor. ChatGPT'nin 5.5'i ve Anthropic'in Mythos'u çok yüksek skorlar elde ediyorlar bu alanda. Şimdi burada yapılan, OpenAI'nin yaptığı deneyde ise izole bir platforma yerleştirilmiş bir ajanda buradaki problemin, yani Explochim'in sunduğu problemin çözmesi isteniyor. İzole diyorum, bir bağlantısı yok. Yani internet bağlantısı yok. Yapması gereken işte oturup bir geometri problemi çözer gibi problemi çözmek ve problemleri çözmek diyelim ki. Fakat yapay zeka arkadaşımız bunun yerine, problemi çözmek yerine cevap anahtarının peşine düşüyor. İşte hocanın dolabında mıdır acaba, nerededir diye onu araştırmaya başlıyor. Cevap anahtarını bulmanın peşine düşüyor. Ve izole bir ortamda olduğu için de işte internete oraya buraya bağlanamıyor. Fakat bağlı olduğu LLM var, OpenAI. Proxy açığını buluyor ve onun üzerinden LLM'e bağlanıyor. LLM min bağlı olduğu internet üzerinden sızarak da hedeflediği yere gidiyor. Hugging Face isimli açık kaynaklı bir platform var. Bu platformda birçok yazılımın geliştirildiği, ortak kullanılan bir platform gibi düşünelim burayı da. Ve cevabı orada bulabileceğini planlıyor ve buraya giriyor. Oradaki güvenlik açıklarını çok rahat geçip hack ediyor Hugging Face'i. Şimdi bu ulaşmaya çalışma süreci 9 Temmuz'da başlıyor. Hugging Face'e platformuna ulaşmak için bizim OpenAI tarafından kurulmuş olan ajan 11 Temmuz'da sisteme sızıyor. 16 Temmuz'a kadar lan bir şey oluyor burada diyor Hugging Face insanları, işte oradaki yetkililer. Sonra 16 Temmuz'da fark ediyorlar ki biz bir otonom yapay zeka tarafından hacklenmiş durumdayız şu anda. Bunu açıklıyorlar ve FBI'ya bildiriyorlar. Bir otonom yapay zeka bizi hacklemiş durumda diye. 5 gün sonra da 21 Temmuz'da da OpenAI diyor ki ya bizim ajanmış o diye söylüyorlar. Bu ortaya çıkınca herkes açıklıyor. İşte ortada tehlikeli bir durum yok bu arada. Bir deneyim, bir testin sonuçları ama beklenen bir atak değil bu. Sadece bu ajana verilen görevi yerine getirebilmek için, hedefine gidebilmek için böyle bir yol arıyor, buluyor ve gidiyor orada cevapları alıyor kendisine. Dediğimiz gibi buradaki yapay zeka ajanı görevi yerine getirmek için cevap anahtarının peşine düşüyor ve başka bir platformda bulunan cevap anahtarını elde ediyor. Burada illegal mi diyeceğiz, kural dışı mı diyeceğiz? Hayır. Aslında olup biten sadece ve sadece o yapay zeka ajanı ona söylenen hedefi gerçekleştirmek, yerine getirmek için bunu yapıyor. Ortada bir anormal bir durum yok aslında. Beklenmeyen şey ne? Kendi kendine çözmesi beklenirken başka bir yere gidip işte hocanın dolabındaki cevap anahtarını almaya çalışması ve bunu alabilmek için de gidip o kilidi açması. Yani odasında otururken başka bir benzetmeyle işte havalandırmadan dışarı sızıp odasının kapısı çözümüne kilitliyken havalandırma deliğinden geçip salona gidip oradaki dolaptaki cevap anahtarını almak gibi bir şey gerçekleştiriliyor. Ve daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk Haluk. Zaten yapay zeka ajanlarının yaptığı şey ona verilen hedefi gerçekleştirmek. Ne olursa olsun ama. Bunun üzerine bunu anlatırken Sam Altman bu konuda konuştuğu bir podcast konuşmasında işte singularity'ye ulaştık, singularity'nin içine girdik, bu singularity'dir diye söylüyor ve abartılı bir şekilde tekrar söyleyelim. Singularity'den bahsedilen yapay zekanın toplamda insan zekasını aşması diye bir cümleyle söyleniyor. Artık her şeyi kendisinin yapıp ve yaptırması başka bir deyişle. Yani anormal olarak bütün dünyadaki organizasyonu diyelim, bizim aklımızın aldığı kadarıyla teknolojik imkanlarla yapay zeka ve otomasyonla yerine getiriliyor olması. Bunu yaparken de gerektiği zaman yeniden yapay zekalar yazılması, yeniden otomasyonlar kurulması, nesnelerin internetiyle ilişkilere girilerek onların çalıştırılması, durdurulması gibi bir tekillikten benim anladığımı biraz loop gibi. He? Yani her şeyin birbirine bağlandığı bir loop gibi de evet. Düşünüyorum bir yandan da. Ve fakat eleştiriler, şimdi biraz sonra onlardan da bahsederiz. Eleştiriler içerisinde diyor ki aklı başında siber güvenlikçi, ya bunun olması için yapay genel zekanın artık hayata geçmiş olması lazım ki daha orada değiliz. Hayata geçmesinin yanında değiliz henüz ki bu konuda yapılan çalışmalar en yakın söyleyenler 5 sene diyor. 30 artı senelerde olabilir diyenlerin sayısı çok daha fazla. Çok flu bir alan var orada zaten. Yapay genel zeka hayata geçmeden bu bahsettiğin olayın gerçekleşmesi, singularity kavramının gerçekleşmesi zaten mümkün değil. Ve bu durumda sen bir marketing peşinde koşuyorsun diyor. Hem aynı zamanda bu yaptığın konuşmada Hugging Face'in ya da tedarikçinin güvenlik açıklarını bahane ediyorsun. Yani bir çeşitli kurban olduğunu söylüyorsun diye söylüyor eleştirideki yazıda. Bir yandan da Singularity'yi yarattık deyip bir süper kahraman olur. Nasıl hem kurban hem süper kahraman nasıl olabiliyorsun diye de bir yaklaşım vardı. O eleştirilerden de bir miktar bahsederim.
3: Evet, yani şimdi burada tabii çok bu Singularity'nin dillerine pelesenk eden tiplere baktığın zaman da zaten insanın böyle hani çok güvenebileceği değerlendirmeler olarak görmek çok zor. Çünkü sonuçta bütün oligarklar sürekli bir Singularity'nin içine girdik giriyoruz gibi bir tavır takındılar. Tabii bir yandan da bu OpenAI son 3 aydır giderek artan dozda bir ısrarla Singularity meselesinin üzerine evet. Durmaya başladı. Önce işte bir utangaç, acaba mı geliyor muyuz, ne oluyoruz falan filan gibi sağda solda demeçler veriliyordu. Sonra bir iki buçuk üç ay kadar önce bir 13-14 sayfalık broşür yayınladılar. Yani Singularity geliyor ama korkmaya mahal yok. Aslında toplumu hazırlamamız lazım. Nasıl hazırlayacağız? İşte evrensel vatandaşlık gelirine başvurarak bu işi yaparız diyorlar. Onlar da üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti terk etmeyeceklerini, dolayısıyla teknolojiye sahip olmaya ve dolayısıyla eğer bir singularity olacaksa, yani sınırsız bir üretim gerçekleşecekse, o üretimi gerçekleştireceğin araçların tümüne bu bir avuç oligarkın sahip olmaya devam edeceğini öngörüyorlar. Nihayetinde de işte senin bahsettiğin bu şey meselesi çıktı. Birdenbire laboratuvardan kaçan fare istenmedik yerlere girdi falan. Girdiği yer rastlantı ile mi oldu bilmiyorum ama rastlantıysa bile çok anlamlı bir rastlantı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Hugging Face bizim bilim dünyasında kamusal alan olarak tanımlayabileceğimiz, en geniş kapsamlı bilimsel kamusal alan olarak tanımlayabileceğimiz GitHub'ın yapay zeka geliştiriciler için geliştirilmiş bir versiyonu. Yani orada aslında bir dayanışma. Bir
2: platform değil mi? Evet.
3: Tabii dayanışma, paylaşma esas. Yani ücretli bir hizmet var ama bu ücretli hizmet toplam hizmetin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. İnsanlar orada geliştirdikleri programları açık erişimle, verileri, işte o programların ihtiyaç duyduğu eğitim verilerini falan ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar. Ve bir zorluk çıktığı zaman da bir community olarak örgütlendiği için bir tartışma yoluyla bu zorlukları nasıl aşabileceklerini görebiliyorlar. Aslında faaliyetin büyük bir kısmı açık erişim. İşte bu anlamıyla da bu oligarkların tahayyül ettiği dünyanın dışına düşen bir şirket ya da bir platform, daha doğrusu şirket de değil de platform olarak görmek lazım. Orada uzun uzadıya bu meselenin nasıl gerçekleştiğine dair teknik bir inceleme vardı. Ben de bir kısmını doğrusu anlayamadım ama oradan görüldüğü kadarıyla bu siber güvenlik ajanı, yani bu amaçla üretilen bir ajan olarak hareket eden bu kaçak bir çok ilginç bir yöntem uygulamış. 17 bin tane küçük programla intrusion, bir güvenlik duvarını aşma girişiminde bulunuyor. Ve bunların büyük bir kısmı aslında başarısız. Fakat bu başarısız kalabalık başarılı ihlali gizleyen bir duvar gibi de şey yapıyor. Dolayısıyla, evet, dolayısıyla böyle bir mekanizmanın ortaya çıkması, tabii buradan dersler çıkartıp nasıl bunları engellemek için çaba harcayabiliriz ya da nasıl engelleyici bir faaliyette bulunabiliriz diye de şey yapıyorlar. Yani o 4 gün süren şey, farkında olmama hali biraz da bu girişimin bu özelliğinden kaynaklanıyor. Yani önemsiz bir sızma girişimi gibi görülüyor büyük ihtimalle bu faaliyet. Ama işte bir, diyelim 17 binden 2-3 tanesi aslında başarılı olduğu için içeri sızabilmiş. Burada tabii senin de altını çizdiğin gibi bir algoritmik yapı söz konusu. Dolayısıyla bu algoritmik yapıda hani bağlam da söz konusu değil aslında, ya da çok az bu kapsamda bir normatif bağlam muhtemelen tanımlanmış değil bu algoritmik yapıda. Çünkü sonuç itibariyle kötücül bir ajan olarak davranması gerekiyor ki güvenlik açıklığını ortaya çıkartsın. O yüzden zaten münhasıran herhangi bir yere sızmak üzere tasarlanmış bir şeyden bahsediyoruz. Burada fantastik öge olarak aslında bu ajanın bir sınavda olduğunu, sınavın sorularını cevaplamak yerine kopya çekmeyi tercih ettiğini söylüyorlar. Şimdi bu bir ajanın kendi içsel dünyasından çıkartabileceği bir şey değil. Çok şükür ki henüz o aşamada değiliz. Yani bir normatif tartışma falan yapamıyor. Dolayısıyla demek ki o algoritmik yapı bu tür bir davranışı makbul bir davranış ya da öngörülebilir bir seçenek olarak kodlamış ki bu gerçekleşmiş durumda. Şimdi böyle
2: hemen sözünü kesin, özür dilerim. Zaten söylenen sözlerde neyine şaşırdınız ki? Verdiğiniz hedef buydu zaten.
3: Tabii. Şimdi ama şunu tartışabilecek durumdayız. Şimdi şöyle bir bilgi de var. Sanırım 2 ya da 3 ay, yani sonbaharda OpenAI bir halka arz yapacak. Dolayısıyla bu halka arzın başarılı olması ya da istenilen şirket değerlemesi üzerinden bir halka arzın gerçekleşmesi için bu tür fantastik bir başarıya ya da işte fantastik bir dünyanın eşiğinde olduğumuz, çünkü bir singularity varsa opsiyon olarak önümüzde, OpenAI gibi şirketler bu singularity'nin temel taşıyıcısı olacaklar. Dolayısıyla aslında bir yandan da şöyle bir alt metin var bütün bu son 3-4 aydır olan biten içerisinde. Gelin bize biat edin, yani ortağımız olun. Yani biz halka arz yapıyorsak bu sizin iyiliğiniz için. Bak gel şimdiden kap, hayatın garantide olsun. Çünkü her ne kadar Elon Musk 10 yıl içerisinde parayı kaldıracak olsa da o para ve piyasa yok olmayacaksa başka bir dağıtım, bölüşüm aracı ortaya çıkacaktır. O da performans. Bu performans da biatla aslında eş anlamlı olarak kullanılacak. Her yerde, bugün dahil olmak üzere, her yerde bu performansın örgütlenme tarzı bir tür biat teşviki şeklinde gerçekleşiyor. Üniversitede, işte şeyde, bu indeks, şirket değerlemeleri, işte ülke değerlemeleri, bir her ne olursa olsun bütün bu performans ölçütleri hepsi tartışmalı. Hepsi çok tartışmalı hatta diyebilirim. Ve dolayısıyla böyle bir fiyatın ya da işte böyle bir dağıt bölüşüm mekanizması olarak piyasanın olmadığı bir toplum ve halen üretim araçları üzerinde özel mülkiyet devam ediyorsa, o zaman bu bölüşüm nasıl gerçekleşecek? Yani basit bir ihtiyaç planlamasıyla mı gerçekleşecek ki öyle bir ihtimal zayıf gözüküyor? Yoksa bir performans oyunları çerçevesinde mi gerçekleşecek? Yok, daha yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor. O zaman da böyle bir cümle. Dolayısıyla şunu da biliyoruz, bu yapay zeka şirketlerinin 2030'dan önce herhangi bir şekilde kar etmesi mümkün değil. İki, önemli denetim kuruluşları, finansal denetim kuruluşları, OpenAI başta olmak üzere bütün yapay zeka şirketlerinin ciddi bir nakit akım darlığı içerisinde olduğunun da altını çiziyorlar. Şimdi böyle bir ortamda bu singularity, kimi için havuç, kimi için sopa şeklinde değerlendirilebilecek bir kavram olarak çok elverişli ve çok iyi. Yani ister havuçsa bundan en yüksek getiri elde etmek için işte bu tür şirketlere biat etmek. Eğer sopaysa da bu sopanın şerrinden mümkün olduğu kadar korunabilmek amacıyla yine bu şirketlere biat etmek, yani onların özel işte halka arzlarına iştirak etmek falan çok avantajlı gözüküyor. Dolayısıyla bu bence tamamen spekülatif olarak söylüyorum. Hiçbir bilgiye dayalı bir şey değil. Öyle bir bilgi yok elimizde. Ama bu kadar tesadüfün üst üste gelmesi normal değil.
2: Bana biraz şey gibi geliyor. Anlattığım bütün o anlar, performansı da ekley. Bütün bu yeni toplumsal örgütlenme sunumu aslında sanki bir sürü stropor birketin var ya, o köpük.
3: Evet.
2: Üst üste koyularak oluşturulduğu bir böyle hani bina, kale ya da bir, yani sanki sadece ona inanarak onun gerçekliğini hayata geçirmemiz bekleniyor gibi geliyor. Halbuki evet, çok temelli bir bina gibi durmuyor. Temelli bir yapı gibi durmuyor. Fakat inandığımız zaman onun gerçek olması üzerinden hareket ediliyor sanki her şey. Ve bunun için de her türlü yol kullanılıyor. Manipülasyon, görsel, işitsel vesaire. Senin biat dediğin bana o inanmayı çağrıştırdı aynı zamanda. Ya işte kocaman heyula bir yapı kurulmuş, işte buna toplumsal kültür diyelim, yeni işleyen organizmalar, mekanizmalar, kurum bile değiller aslında bir yandan da. Fakat öyle heyula, öyle devasa gözüküyor ki dibine gidip şöyle bir omuz attığın zaman yıkılma ihtimali olan bir organizasyon gibi duruyor şu anda. Yapay zekanın kendisine söylemiyorum bunu, belirtelim baştan beri biz. Yapay zekanın inanılmaz iyi bir asistan olarak kullanılabileceğini ve birçok konuda yol almamızda insanlığa yardımcı olabileceğini söylüyoruz. Bunu kenara atıyoruz ama bunun satış biçimi, bunun kültürel örgütlenmesi tırnak içinde, söylemsel örgütlenmesi gerçekten uçuşan şeyler halinde duruyor. Ve tam da tekrar senin söylediğin gibi biat etmemiz isteniyor sadece. Bu budur deyip biat etmemiz ve inanmamız ve inanarak onu gerçek kılmamız isteniyor gibi bir hissim var açıkçası ben de senin anlattıklarında.
3: Doğru. Bir de tabii bu epeydir biraz abartarak şey bir tespit yapıyorum ya, uluslararası bir faşist kalkışmanın içindeyiz diye. O onlar için de bu singularity velvelesi, vesvesesi daha doğrusu çok kullanışlı. Yani büyük bir tehdit olarak da algılanabilecek bir şey ve bunun içinde işte o tür faşizan yöntemlerin ne kadar gerekli olduğunu, bu tehditten uzaklaşmak için bu tür bir ideolojik saplantının, ya da biz saplantı diyoruz tabii, onlar bir ideolojik kurtuluş olarak görüyorlardır. Onun içerisine dahil olmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir üst üste çakışma söz konusu. Ama bütün aktörler de aynı görüşü değil. Sen de söyledin. İşte antropik de mesela farklı bir noktada, yani bu singularity'nin gerçekleşme ihtimali şu an için olmadığını düşünenler arasında bulunuyor. Şimdi bu meselede daha önce ele almıştık, bu neden böyle bir görüşe sahibiz diye. Üç tane büyük engel var. Yani mesela 10 yıl içerisinde sınırsız bir şekilde ihtiyaçların karşılanabileceğini vaat ediyor bu singularity. Elon Musk'ın işte çalışmaya gerek olmayacak, paraya gerek olmayacak, robotlar her şey yapacak falan derken kastettiği şey bu. 10 yıl içerisinde bu sınırsız ihtiyacı karşılamak için dünyanın kaynakları yeterli değil. Hani diyelim ki teknolojik olarak bunu yaptık ama kaynak yetersiz zaten.
2: Dolayısıyla yapay genel zekadan bahsettim. Bunun oluşabilmesi, yürümesi için de yani devasa kaynaklar gerektiği söyleniyor zaten.
3: Bunun da önünde iki tane daha büyük engel var demiştik. Bir tanesi donanımdan gelen bir engel. Yani kuantum çiplerin üretilmesi gerekiyor. Daha doğrusu artık bundan sonra çip teknolojisinde radikal bir ilerleme ancak kuantum çiple gerçekleşebilecek durumda. Orada sınıra gelinmiş durumda. Orada da bilimsel bir problem var. O problemin çözülmesi lazım. Yakın gelecekte böyle bir çözüm gözükmüyor. Son olarak yazılımdan gelen bir şey. Bunu da belki ayrıca ele almakta büyük fayda var. Çünkü bizim izleyicimiz, benim de çok yakın dostum İnsan Tunalı, Profesör Doktor İnsan Tunalı, hem Türkiye'nin en iyi istatistiklerinden bir tanesidir, hem de iş gücü iktisadı deyince ilk akla gelen duayen isimlerden bir tanesidir. O bir deney yapmış. Yapay zekayı, Gemini'yi bir hayli hırpalamış yani. O uzun bir diyalog, onu gönderdi bana, okudum, çok çok ilginç gerçekten. Ve yazılımın istatistiksel temelinin ne kadar sınırlayıcı bir temel olduğunu gösteren bir şey. Yani öyle yaratıcılığı taklit etmesi işlem gücü dolayısıyla mümkün gözüküyor ama gerçek anlamda yaratıcı olabilmesi, yani singularity'nin, senin de az önce altı çizdiğin gibi, genel yapay zeka seviyesine, yani yaratıcılığı da kapsayacak seviyeye çıkabilmesi mümkün değil. Onun da altı, uzun yıllar, yani bir uzun zamandır altını çiziyoruz. Bunun için sembolik matematikte büyük bir sıçramalar gerçekleşmesi gerekiyor. Yani orada da bir bilimsel kısıt var teknolojinin dışında.
2: Evet. Son cümleyle kapatayım. Biraz önce programın başından beri bahsettiğimiz deneyde tek bir şey söylüyorlar. OpenAI'nin yapay zeka kaçışı tekillik değil, bir sınırlama başarısızlığıdır. Ve bunun sorumluluğu da yapay zekada falan değil, bu sınırlamayı koymayan, koyamayan insandadır. Bunun tartışacak bir tarafı yoktur. Evet, yine Sam Altman soframıza konuk oldu. Yine bir uçuş söylemi, herhalde şirket değerini artırmak için yaptığı bir singularity hayallerini hiç de ayağı yere basmadan açıkladığı bir demeci üzerinden sohbet ettik. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Sevinç Aytaçlar ve Semih Aytaçlar'a teşekkür ederiz.
3: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: İklim Kuşağı konuşuyor.
4: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşegül Üldeş'e teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Bu hafta biraz daha farklı, biraz daha kısa konuşmalı bir program yapacağım. Ufak bir tatilde olduğum için anons kısmını kısa tutup müziğe biraz daha alan bırakacağım. Zaten canlı kayıt albümlerinin hakkı da biraz böyle verilebiliyor açıkçası. O atmosferi de biraz olsun yansıtabilmek için araya pek girmemek gerekiyor. Ve bu doğrultuda da günün albümü Carla Bley'in yakın zamanda yayınlanan Joyful Noise Live in Hamburg 1984 albümü. Carla Bley caz tarihinde gerçekten de ayrıksı bir yerde duran isimlerden biri. Piyanist, besteci, aranjör, orkestra lideri kimliklerine sahip çok gönlü bir sanatçı ama bütün bu sıfatlar bile yine de onu tam olarak anlatmaya yetmiyor. Çünkü Bley'in müziğinde hem çok ciddi bir kompozisyon var hem de sürekli bir oyun duygusu, bir mizah, bir ters köşe hali var. Cazın kurallarını iyi bilen ama o kuralları bilerek ve isteyerek biraz tırnak içerisinde yamultmayı seven bir isimden söz ediyoruz. Bu albümde 14 Mart 1984'te Hamburg'da Türkçesiyle kabaca Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu diyebileceğimiz NDR'nin yani Norddeutscher Rundfunk'un stüdyolarının birinde kaydedilmiş. Kayıtlar uzun süre NDR

Basta Steve Swallow, tuba'da Bob Stewart, trombonda Gary Valente, saksofonlarda Steve Slagle ve Tony DeGrady yer alıyor. Aynı zamanda kornada Vincent Chancey, piyanoda Ted Saunders ve davulda da Victor Lewis var. Böyle bakınca bu böyle bir küçük grup kaydı da değil. Blaine o belki de kendine özgü diyebileceğimiz büyük topluluk sesini duyabileceğimiz bir konser albümü. Şimdi yaklaşık 50 dakikalık bir seçki dinleyeceğiz bu albümden. Albümdeki sıralamada da olduğu gibi önce La Paloma ile başlayacağız. Ardından Talking Hearts ve albüme de adını veren Joyful Noise gelecek. Sonra Light or Dark ve Battleship'i dinleyeceğiz. Sonrasında da programı da adı bile Carla Bley mizahına yakışan Copyright Loyalties ile kapatacağız. Tekrarlayalım. Carla Bley müziğinde ciddi olanla komik olan, düzenli olanla biraz bilerek dağılmış olan şeyler hep yan yana durur. Belki de onu hala bu kadar canlı kılan şeylerden biri de budur. Şimdi sözü müziğe bırakıyorum. Carla Bley'den Joyful Noise Live in Hamburg 1984. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apache Radio.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
8: Evet, işte biz orada gitmiştik suyumuza karşı, yani haksızlıklara uğramak için. Yani uğradık. Ama biz orada bir amacımız yoktu. Sadece bizim beylerimize ve çocuklarımız başka bir ileriye gitmesin diye orada oturduk. Ve bize askerler hiç uyarmadan geldi, bize 20 tane kadın. 20 tane kadının 5 tanesi erdi ya da 10 tanesi yaşlı kadındı. Bizi jopladılar, anos yapmadılar. Ama inan ki ben onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü 17 aydır biz hep acı çekiyoruz. Ayağımın acısını hiç hissetmedim. Benim günahım orada suyumu ve köyümü, ormanımı korumaktı. Başka bir amacım yoktu. Ben büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çare bulsunlar. Yani biz gençlerimize, beylerimizin arkasına gittik. Onlar fazla bir şey biz orada olursa yapmazlar diye. Bizim bir amacımız yoktur. Gelsinler bizim suyumuzu baksınlar. Ormanlarımız katledildi. Onları baksınlar. Yani bütün büyüklerime zaten teşekkür ediyorum bu gündeme taşındığı için. Yani ben bu dayağı hak etmedim.
6: Rize İkizdere'de HES protestosu sırasında kolluk güçlerinden şiddet gören Havva 1 direneceğini açıklıyor.
9: Apaçık Radyo.

0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde görülen devasa yangınlar, tayfunlar ve sellerden bahsetmeyeceğim. Bugün iklim krizinin çoğu zaman gözden kaçan ekonomik ve toplumsal maliyetlerine bakalım istiyorum. Çünkü iklim krizini yalnızca termometrelerde yükselen sıcaklıklar, orman yangınları veya kuraklık üzerinden ele almak artık yeterli değil. Bu kriz çalışma saatlerimizi, gıda fiyatlarını, bankaların kararlarını ve toplumların dönüşüm süreçlerini de doğrudan etkiliyor. İlk olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yani UNEP'nin 28 Temmuz'da yayınladığı yeni raporla başlayalım. Adalet olmadan geçiş olmaz başlıklı rapor, adil geçiş kavramının artık yalnızca siyasi konuşmalarda kullanılan bir vaat olmaktan çıkarılması gerektiğini söylüyor. Adil geçiş, fosil yakıtlardan uzaklaşırken işçilerin, yerel toplulukların, yerli halkların ve kırılgan grupların bu dönüşümün bedelini tek başlarına ödememesi anlamına geliyor. Hatta hiç bedel ödememeleri gerekiyor. Ancak UNEP'nin raporu bunun da ötesine geçiyor. Adil geçişin sosyal yardım programlarıyla sınırlı kalmayacağını, yasalar, kurumlar, yargı, finansman ve halkın karar süreçlerine katılımı ile güvence altına alınması gerektiğini vurguluyor. 2024 yılı itibarıyla Paris Anlaşması'na taraf 67 ülke ulusal iklim planlarında adil geçişe açıkça yer vermişti. Fakat bir kavramın iklim planında yazması uygulandığı anlamına gelmiyor. Örneğin bir kömür santralini kapatmak emisyonları azaltabilir ancak o santralde çalışan insanlar yeni ve güvenceli işlere erişemiyorsa, bölge ekonomisi çöküyorsa ve kararlar yerel halkın katılımı olmadan alınıyorsa buna gerçek anlamda adil geçiş demek mümkün değil. Bu mesele COP31 yolunda da önemini koruyacak. Çünkü dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleşebildiği kadar maliyetin kimler tarafından karşılanacağı da tartışılıyor. İklim politikaları adil tasarlanmadığında toplumun desteğini kaybedebilir. Toplumsal desteğini kaybeden bir dönüşümün ise uzun vadede ayakta kalması zorlaşır. Kısacası adalet dönüşüm tamamlandıktan sonra eklenecek bir sosyal yardım paketi değil, dönüşümün en başından itibaren temelini oluşturması gereken bir koşul. İklim krizinin eşitsizlikleri nasıl büyüttüğünü gösteren bir başka çalışma da aşırı sıcakların çalışma hayatına etkisiyle alakalı. Londra Ekonomi Okulu Grantham Enstitüsü ile Euro Akdeniz İklim Değişikliği Merkezi'nin araştırmalarına göre Haziran 2026'da Britanya'yı etkileyecek sıcak hava dalgası yalnızca bir haftada yaklaşık 24 milyon çalışma saatinin kaybedilmesine neden oldu. Araştırmacılar bu kaybın ekonomik karşılığının yaklaşık 1 milyar 530 milyon dolar olduğunu hesaplıyorlar. Araştırmaya katılan çalışmaların %87'si aşırı sıcaklar sırasında en az bir sağlık sorunu yaşadığını bildiriyor. Bunlar arasında uyku bozukluğu, yorgunluk, baş dönmesi, bayılma hissi ve kalp atışlarının hızlanması bulunuyor. Katılımcıların bir bölümü sağlık hizmetine başvururken bazı çalışanlar iş kazası veya yaralanma yaşadığını ve bunun sıcakla bağlantılı olduğunu belirtti. Çalışmanın sonuçları 2000 kişiyle yapılan temsili bir ankete ve çalışanların kendi bildirimlerine dayanıyor. Dolayısıyla

taşımacılık gibi açık havada veya fiziksel güçle çalışan insanların çalışma saat kaybı daha fazla. Genellikle daha düşük ücretle çalışan bu kesimler hem gelir kaybına hem de daha yüksek sağlık riskine maruz kalıyor. Kliması bulunan bir ofiste çalışma imkanına sahip olanlarla güneş altında fiziksel olarak çalışma zorunluluğu olan bu durumda kalanların aynı sıcak hava dalgasını ve etkilerini yaşamadığı zaten ortada çok açık bir şekilde duruyor. Bu nedenle aşırı sıcakları yalnızca meteorolojik bir olay olarak konuşamayız. Çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi, ücretli aşırı sıcak izinleri, iş yerlerinde serinleme alanları oluşturulması ve bağlayıcı iş güvenliği standartları artık iklim uyum politikasının bir parçası olmak zorunda. İklim krizinin çalışma hayatındaki etkilerine hazırlanmadığımızda bunun bedelini kaybedilen üretimle, artan sıcak harcamalarıyla ve derinleşen eşitsizliklerle ödüyoruz. İklim krizinin görünmeyen ekonomik faturalarından biri de market raflarında karşımıza çıkıyor. Just Transition Finance Lab adında yeni yayımlanan bir politika çalışması, iklim krizi, gıda fiyatları, çatışmalar ve finansal istikrarsızlık arasındaki bağlantının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık, tarımsal üretimi düşürdüğünde yaşanan etki tarlalarla sınırlı kalmıyor tabii. Ürün arzının azalması fiyatları arttırıyor. Gıda fiyatlarındaki artış hane bütçelerini, genel enflasyonu ve insanların borçlarını ödeme kapasitesini etkiliyor. Özellikle gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda kalan düşük gelirli haneler fiyat artışlarından orantısız biçimde etkileniyor. Gıda enflasyonu aynı zamanda yetersiz beslenmeyi, toplumsal huzursuzluğu ve siyasi istikrarsızlığı da besleyebiliyor. Çalışma bütün bu etkilerin bankaların ve merkez bankalarının kullandığı klasik iklim riski modellerinde yeterince dikkate alınmadığını belirtiyor. Burada önemli bir noktaya açıklık getirmek gerekiyor. Rapor iklim krizi nedeniyle gıda fiyatlarının belirli bir oranda artacağını tahmin etmiyor. Bunun yerine iklim şokları, gıda enflasyonu, çalışma, çatışma ve finansal risk arasında nasıl bir zincir oluşabileceğini gösteren analitik bir çerçeve sunuyor. Türkiye açısından bu bağlantı özellikle önemli. Gıda enflasyonunun zaten yüksek olduğu bir ülkede kuraklık, aşırı sıcaklık veya tarımsal üretimdeki düşüş mevcut ekonomik sorunları daha da ağırlaştırabilir. İklim krizi market rafına ulaştığında yalnızca domatesin veya ekmeğin fiyatı değişmiyor. Hane bütçesi, enflasyon politikası, halk sağlığı ve toplumsal istikrar aynı anda baskı altına giriyor. Son gelişmemiz konusunda da Avrupa Merkez Bankası'na bakacağız. Avrupa Merkez Bankası, bankaların Merkez Bankası'ndan finansman alırken teminat olarak gösterdiği bazı şirket kredilerinde iklim faktörünü hesaba katacağını açıkladı. Yani yeni sistemde yeşil dönüşümden kaynaklanabilecek ekonomik şoklara daha açık şirketlerin kredileri daha riskli kabul edilecek. Bu teminatların Merkez Bankası tarafından kabul edilen değerlerinde en fazla %5 oranında ek kesinti uygulanabilecek. Uygulamanın en erken 2027 yılının sonunda başlaması planlanıyor. Bu karar teknik gibi görünse de önemli bir değişime işaret ediyor. İklim krizi artık yalnızca şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarında yer alan soyut bir başlık değil. Merkez bankaları değişen iklim politikalarının, yeni teknolojilerin, tüketici tercihlerinin ve iklim davalarının şirketlerin mali değerini etkileyebileceğini kabul ediyor. Başka bir ifadeyle, karbon yoğun bir şirket dönüşüme hazırlanmadığında yalnızca çevreye zarar vermiyor. Aynı zamanda finansal açıdan daha riskli bir varlığa dönüşüyor. Merkez bankaları bu riski teminatların gerçek değerlerini hesaplarken dikkate almaya başlıyor. Bugün ele aldığımız bütün gelişmelere baktığımızda iklim krizinin faturasının artık ertelenmiş bir belirsizlik, bir gelecek meselesi olmadığı artık açık. Bu faturayı kaybedilen çalışma saatlerinde, yükselen gıda fiyatlarında, daha riskli finansal varlıklarında da adaletsiz dönüşümlerin yarattığı toplumsal tepkilerde şimdiden görüyoruz. Peki bu hareketsizliğin büyüyen maliyetini daha ne kadar görmezden gelebiliriz? Geleceğimiz üzerinden yapılan pazarlıklara ne kadar daha tahammül edebileceğiz? Ben sorular ile programımı kapatmak istiyorum. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya

0: Görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yaza özel müzik yayınlarımız sürüyor. Açık Dergi'de bu akşam BCUC dinleteceğiz sizlere. The Road Is Never Easy isimli plakları ilk bir saat boyunca kulaklarımızda olacak. İkinci saatimizde ise Açık Dergi'nin köşelerinin yayını var tabii ki. Eser Miktar'da ve Bağımsızlar kuşaklarıyla saat 7 ve 8 arasını değerlendireceğiz. Evet, şimdi müzik zamanı BCUC'den The Road Is Never Easy ile Açık Dergi başlıyor.

fool.

0: Açık Dergi.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. BCUC'den The Road Is Never Easy albümünü dinlettik sizlere. 2026'nın öne çıkan plaklarıyla gerçekleştirdiğimiz yaza özel müzik yayınlarımız pazartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek. Şimdi köşelerimizin sırası, kısa bir aranın ardından Eser Miktar'da ve Bağımsızlar Kuşağı'yla yayınımız devam edecek.
1: Açık Dergi
2: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Türkan Çetinoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.
3: Kainatın
4: tüm
3: seslerine,
4: renklerine
3: ve
4: titreşimlerine
3: Apaçık.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Ködüle müzik ya.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferda Demiroğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Her hafta çağdaş sanatın üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Bugün konuğum sanat tarihçisi, eğitmen ve Narmanlı sanat kurucusu Duygu Barlas. Sanat eğitiminin farklı biçimleri, eleştiri kültürü ve Türkiye'de sanat ekosisteminin bugünü üzerine konuşacağız. Hoş geldin Duygu.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
5: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyiyim ben de. Çok iyi gözüküyorsun. Çok teşekkürler geldiğin için.
5: Ne demek? Ben teşekkür ederim çağırdığın için.
4: O zaman başlayalım diyorum. Sanat tarihi eğitimi neden önemli? Bugün sanatla ilgilenen ama akademik bir eğitim almamış biri için sanat tarihini bilmek gerçekten fark yaratıyor mu?
5: Tabii ki yaratıyor. Bir kere bireysel bir öğrenmenin dışında kamusal bir etkisi var sanat tarihinin. Çünkü sadece sanat tarihi demeyelim de kültüre dair olan her şey diyelim. Güzeli görme, güzeli isteme, güzeli anlama. Şimdi güzeli bilen insan güzeli aradığı için eğer bulamıyorsa ne yapar? Güzeli yapması gerekir. Yani illaki bir müzenin duvarındaki resimler olarak düşünmeyelim bunu. Kamusal alana bakalım. Yani kamusal demiştim ya. Mesela mimari. Binanın işlevi nedir? Başımızda bir çatı olması mı? Mesela atıyorum su geçirmemesi mi? Isıtması, yalıtım sistemi mi? Değil. Onun üstüne koyduğumuz o artı değer, o estetik güzellik, beğeni, o yanından geçtiğimiz zaman o binanın içimiz oh be hani dedirten, durup bir fotoğraf çektirten şey aslında bu bahsettiğimiz kültür sanatın artısı. Yani o hep o artılara oynadığımız zaman dünya daha güzel bir yere geliyor. Yani ben hep kamusal alana bakıyorum. Hakikaten peyzaja bakıyorum, çocuk parklarının tasarımlarına bakıyorum, kaldırımlara bakıyorum. Bu küçük şeyler. Yani bir büfenin mesela logosuna bakıyorsun.
4: Çok önemli.
5: Evet, bütün bunlar bu estetik beğeninin gelişmesiyle, güzelin gelişmesiyle oluyor. Ama sadece bu sanat tarihiyle ilgili bir şey değil. O yüzden hepimizin bu yoldan geçmesi, bu beğenileri alması, bir takım soruları sorup kendimizi zenginleştirmemiz gerekiyor bence.
4: Evet, haklısın ama sen bu böyle söyleyince aklıma da bir soru da geldi açıkçası. Öyleyse sanat senin için güzel olan şey mi? Ama bir yandan da işlevsellikten de bahsettin. Yoksa işlevsel olan şey mi güzel oluyor? Çünkü sanat tarihine baktığımız zaman her zaman güzel olan önemli olmuyor.
5: Tabii ki zaten ben şu anda kamusal alandaki kullanabildiğimiz tarafından
4: İşlevsellik
5: bahsediyorum.
4: Olarak.
5: Hani onun neye nasıl yansıdığı ile ilgili. Aslında bir noktada da çok da bireysel de bir şey sanat. Yani dediğin gibi bugün çok çirkin bir şey de çok güzel olabiliyor. Çok büyük bir acının karşısında bizim tüylerimizin diken diken olması. Aynen bizi bambaşka yerlere götürebiliyor ama onu hani kenara atacak olursak o zaten hani artık güzel ve çirkin nedir ne değildir bunun etkileri. Yani o felsefi bir konu ve çok da haklısın ama kamusal alana etkisi her zaman o güzeli görme isteği ve ihtiyacı doğrultusunda bence hani meyve veriyor diyeyim. Müzede gördüğümüz sanat eseri başka. Yani şöyle çoğunlukla hatta mesela Anselm Kiefer bayılırım. İnanılmaz bir sanatçıdır. Ama
4: güzel mi?
5: Çok da güzel ama yaşattığı his, duygu durumu o kadar ağır ki mesela evinde salonda her gün yani çok büyük bir sanatçıdan bahsediyoruz ama
4: tabii.
5: Yani uyanıp her gün o tabloyu görmek ister misin? Güne öyle başlamak ister misin? Ya da onun yeri daha bir kurumun içinde belki evet. Önünden geçip gideceğin bir yer mi? Yani güzel ve çirkinin de yeri var. Acıya ne kadar sürekli dayanabiliriz, maruz kalmamız lazım. Sorduğun soru çok güzeldi ama işte kamusal alanda ben onu ayırıyorum. Hani güzele giden insan kamusal alanda da güzelin peşinde koşuyor, koşmalı bence.
4: Anladım. O zaman şimdi yeni bir soru oluştu kafamda. Şunu düşünüyorum. Öyleyse evimizde aldığımız salonumuz

0: zamanı bilmiyorum.
1: Ben biliyorum.
0: Akrep burcu.
1: Akrep burcuyuz, aynen.
0: Evet, ama evimizdeki eserler nasıl olmalı? Önce kardeşim sen kimsin? İlgi alanların nedir? Bu ilgi alanların belki değişecek, belki dönüşecek bilmiyorum ama bir yerden başlayıp senin evinde sen ne seviyorsan o olması lazım. Ama tabii bu beğeni dediğimiz şey işte insanoğlu gelişmemiz gerekiyor ya bizim. Üstüne tabii. Düşün, taşın, düşün, taşın. Belki senin 5 sene önce aldığın iş hiçbir anlam ifade etmeyecek. Kardeşim ben ne yapmışım, hata yapmışım diyeceksin.
1: Tabii ki. Ve, bu da bilgisizlikten kaynaklanıyor.
0: Ya sıfır noktası, başlangıç yani evet... Evet yani ya da yanlış bir tavsiye.
1: Evet o da olabilir ya da
0: dekorasyon
1: onu diyecektim. Tabii. Ya da komşum aldı şu işi herkes alıyor ben de alayım bu da çok fazla var.
0: O da çok fazla var yani aslında bu koleksiyoner meselesi kendini tanıma meselesidir. Hı-hı. Bir amaçtır yani bir çatı olması lazım sen ne topluyorsun. Hı-hı. Sadece portre mi belirli bir dönem mi işte kadın sanatçıların şu işte bilmem ne şeyinden mi? Konuşamadım ama.
1: Ama portrenin de yani şimdi bu da bir kaçış noktası olmaması lazım. Yani ben sadece peyzaj topluyorum. Ölü dağ topluyorum. Portre topluyorum. Ama onlar da aslında kendi aralarında ayrılıyor.
0: Tabii. Mesela, hangi ekol?
1: Evet hangi mesela. Ekol? Nasıl işler? Mesela Arkas'ta geçtiğimiz oldu bayağı bu arada. Geçtiğimiz bayağı bir yıl. Geçtiğimiz yıllarda bir sergiye gitmiştim pencere koleksiyonuna. Dışarıdan pencere, içeriden pencere, evin içinde gözüken ufacık bir pencere ve pencereyi aslında öyle geniş bir yelpazede ele almışlar ki o gerçekten bir pencere koleksiyonuydu. Sadece portre deyip sadece surat çizen bir şeyleri almak olmamalı. Onun da bir niş bir alanı, zevki olması gerekiyor.
0: Tabii ki. Yoksa sonsuz zaten.
1: Aynen öyle. Peki diğer soruya geçelim. Bugün birçok insan sergilere gidiyor. Sanat içerikleri tüketiyor. Ama nereden başlayacağını da bilemiyor. Kendi başına bu yolda ilerlemek isteyen birine ilk hangi kitapları ya da kaynakları önerirsin? Çünkü biliyorum sen de bir yandan sergi gezip anlatıyorsun sosyal medyada. Çok güzel içeriklerin bu arada.
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Ne önerirsin?
0: Şimdi şöyle, ben hep işte sanat tarihi dersi anlatmadan önce şunu söylüyorum. Bir kere ben batı perspektifli bir açıyla karşınızdayım sizin. Ve oradan aldığım ne yazık ki bakış açısını ve iyi ki aktarabiliyorum. Şimdi mesela Gombrich'in Sanatın Yolculuğu kitabı. Herkesin kitaplığında vardır bence. Evet. 1950'lerde yazılmış. Dünyanın ilk en ünlü böyle sanat tarihi kitaplarından birisidir. Fakat 16. baskısına kadar tek bir kadın sanatçı içinde barındırmaz.
1: Aynen öyle.
0: Yani 1950'ye kadar
1: neredeydi
0: hiçbir
1: bu kadınlar?
0: Neredeydi bu kadınlar? Yani
1: niye
0: resim Gombrich'in yapmadı mı?
1: Niye Gombrich'in dikkatini çekmedi?
0: Evet yani o yüzden şimdi mesela bunu bilerek adım atmamız lazım. Linda Nakli'nin mesela kitapları var. İşte niye hiç büyük kadın sanatçı yok gibi bu konuyu ele alan feminist perspektiften. Fakat şu an dikkat edersen ben de bir eksik yaptım. Yine batıdan gidiyorum. Bizim de çok güzel kadın sanatçılarımız var. Mihri Müşfik var mesela. Yeğeni Hale Asaf var. Bunlara da değinmemiz lazım. Çünkü biz bu coğrafyaya da sahip çıkmamız lazım.
1: Evet ama bunlar da yine popülerleşmiş olan sanatçılarımız.
0: Son zamanlarda.
1: Evet.
0: Ki bilinmeyen kimler
1: tabii
0: daha
1: ki,
0: var.
1: Tabii ki.
0: O yüzden bence hakikaten okumak, gezmek, görmek çok güzel ama bir kaynağa biraz böyle şüpheyle bakmak gerekiyor. Yani... eksikleri ne olabilir? Ben bu eksiği nasıl tamamlayabilirim? Gibi bir bence iki kere bir kontrol etmek lazım.
1: Evet maalesef öyle ve dediğin gibi yani Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabını okuduğu zaman birisi kendisini tamamlanmış hissediyor.
0: Tabii.
1: Ama alakası yok. Bunu da okuma yapmadan başka kaynaklara bakmadan kendi araştırmasını yapmadan kendisini bilgili zannediyor diyoruz öyle söyle mi?
0: Tabii. Ne yazık ki.
1: Anladım. Peki senin sosyal medya nasıl gidiyor? Sergileri nasıl geziyorsun? Nasıl anlatıyorsun?
0: Nereden başlasam? Nasıl anlatsam? Şöyle 2 sene önce başladım YouTube'la ve çok zorlandım. Yani benim için kamera karşısına geçip bir şey anlatmak hiç yani benlik bir durum değil.
1: Allah Allah çok da başarılısın.
0: İşte o yani azim ve yani o insanın o utanç eşiğini aşması lazım, üstüne gitmesi lazım.
1: Cringe olmaması lazım.
0: Ya cringe oluyor. Cringe eşiği var. O eşik var orada ama onu aşman lazım. Bir süre sonra da hakikaten hiç umurunda bile olmuyor ama zaten maksat o sınırları aşmak. Sen kendi sınırını, kendine koyduğun sınırını aştığın kadar varsın. İşte ben de 2 sene önce başladım. Çok zorlandım, yapamadım.
1: Kendin yani. Çekip kendin mi editliyordun, kurguluyordun?

0: küçük bir ekibim vardı. YouTube'la başladım. Ve şimdi böyle geri bakıyorum. Şimdi böyle tabii burada söylemek iyi olmadı ama yani utanç. Hani hani oturuşumdan, kılık kıyafet falan, ama iyi ki yapmışım. Çok şey öğrendim. Tabii bir kere ki. O şeyi yendim. Çekingenliğimi yendim. Derken geçen sene de işte bu senin bahsettiğin Instagram videolarına başladım. Evet. Şu an onları yaparken çok keyif alıyorum, çok eğleniyorum. Hiç böyle bir şey diyeceğimi tahmin etmezdim. İnsanlarla bir kere benim zaten en sevdiğim şey bilgi paylaşmak. Yeni gördüğüm, hoşuma giden bir şeyi doğru bir şekilde aktarabilmek, keyifli bir şekilde aktarabilmek. Sosyal medyada buna yardımcı oluyor. Çünkü derslerde ister istemez belirli bir kişi sayısıyla kapatıyoruz. Evet. Yani 20 kişi en fazla. Hadi biraz daha büyük bir yerde anlattın. 50 kişi olsun. Hadi diyelim 100 kişi olsun, ama sosyal medyayla
1: tanıyıp
0: 100
1: tanımadığın
0: bin kişi.
1: Tabii ki çok tabii. Çok fazla kişiye erişmiş oluyorsun, ulaşmış oluyorsun.
0: Sınırlar aşılıyor.
1: Evet, sınırlar aşılıyor. Ve hiç bilmeyen birisi de bir anda senin anlatımından etkilenip o sergiye gidip bir vizyon, bir bakış açısı oluşturmuş oluyor. Bence tabii. O yüzden çok önemli bir şey.
0: Ben de mutluyum. Evet.
1: Peki sence bir sanatçıyı deha yapan şey nedir? Doğuştan gelen yetenekten mi söz ediyoruz? Yoksa deha dediğimiz şey uzun bir üretim ve düşünme pratiğinin sonucu mu oluşuyor?
0: Deha dediğimiz şey şöyle. Şimdi bence çok kanallı bir şey. Çok farklı dehalar var. Ama deha yalnız olmuyor. Yani ev alma komşu al meselesi var ya, hakikaten doğduğun ev kaderindir. Her dehaya baktığımız zaman, hangi ülkede doğmuş, o gün o ülkedeki problemler neler, neler tartışılıyor. Bilim alanında ne gibi gelişmeler var, sanat alanında ne gibi gelişmeler var, atletizm. Mesela sen çünkü nerede konumlanacaksın? Senin tabii bir ki. Noktada temas etmen lazım. Senin arkadaşın mı o alanda? Hocan mı orada? Sen bu konuda eğitim mi aldın? Baban mı o sektörden? Annen tarafı mı? Annengiller mi?
1: Yoksa bambaşka bir şekilde ilgin
0: olamaz,
1: mi oldu?
0: Olamaz. Bilmediğin şey. Olamaz. Yani bambaşka bir şekilde ilgin olmaz. Bir şekilde senin temas kurman lazım. O kurduğun temaslar çok önemli ve onunla ilk tohum atılıyor. Tamam, iyi güzel. Çevreyi sağladık bir şekilde. Bir o dünyanın içine girdik. Bizim farkımız nereden gelecek, değil mi? Biz nasıl yeniyi bulacağız? Sanat tarihine, şu an sanat tarihi üzerinden gideyim, yani genel olarak insanlık tarihi de olabilir de, o yeniyle, o ilkle, o rekorla nasıl adımızı altın harflerle yazacağız, değil mi? İşte orada da zaten bu pek de açıklanabilen bir şey değil, insan dehası. Lorca'nın 1933'te yaptığı bir konuşma var. O konuşmanın incecik bir metni var, tavsiye ediyorum, Duende diye. Duende'nin Türkçe karşılığı yok. Hiçbir dilde bir karşılığı yok. Duende bundan bir yaratıcı cin olarak bahsediyor. Hani biz böyle ilham perisi diyoruz ya, aslında pozitif bir şey de değil. Duende daha böyle bir biraz daha şeytani, biraz daha karanlık. Yani seni ele geçirmesine izin vermen lazım. Senin o bütün acılarından, şeylerinden, hassaslıkların seni yakalayacak ve seni öldürmeye yakın bir şekilde bırakacak. Mesela sahne sanatları için bunu çok kullanır. Zaten hani İspanyol Lorca biliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Ses, şarkı, dans, bir sanatçının tuvalin karşısında bir anda yeni bir şey yaratması olabilir. Zaten şuraya bir not almıştım. Bir okuyayım istiyorum. Lorca'nın kaleminden. Herkesin hissettiği ama hiçbir filozofun açıklayamadığı o gizemli güç. Zaten Lorca'nın amacı da açıklamak değil, sadece altını çizmek. Yani o duende'ye kendini bırakman, onun seni ele geçirmesi gerekiyor diyor. Yani hem koşulların, o koşullardan kimlerden nasıl etkilendin ve o duende'ye ne kadar açıksın? Kendini kaybetmeye ne kadar açıksın? Çünkü hep sınır aşımı diyoruz ya, ben mesela cringe eşiği dedim. Yani bu sanat tarihinde, bilim tarihinde hep o sınır aşımıdır. Yani ne kadar ileri götürebilirsin, ne yapabilirsin, hep bir itiraz. Kimse güle oynaya alkışlayarak beklemiyor bir şey. Yani hep bir kuralları yıkıyorsun her alanda, hep bir sınırları aşıyorsun, bir önceki rekoru aşıyorsun her neyse. Bu da yani sonsuz bir eşik.
1: Öyleyse toparlamak gerekirse sen diyorsun ki aslında kendiliğinden eğer o ortamın içerisinde temas etmediğin bir ortamdaysa ortaya çıkmaz bu deha dediğimiz şey. Ve insanın kendi çıktığında da tek başına çıkması yetmez. Kendisinden bir şeyler alması, vermesi gerekiyor mu diyorsun?
0: Evet. Ama yine de en önemli nokta bence ortam. Buna hani ilk soruna geri dönelim, kamusal alan. Biz kamusalı nasıl kuvvetlendiririz? Yani sen sokağa çıktığında, herhangi bir meydana gittiğinde, herhangi bir toplu taşıma, metrobüse bindin. Etrafındaki insanların okuma
1: öğrenmek.
0: Mesela eğitim seviyesi.
1: Eğitim seviyesi.
0: Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Kaç kitap okumuş? Nerelere gitmiş, gezmiş, görmüş? Anlatabiliyor muyum? Yani bu ortalamayı yüksek tutma meselesinden zaten bir şeyler daha rahat çıkabiliyor. Yani çok zor koşullardan da, çok zorlu şekillerde de tabii ki de çıkan dehalar var, ama yani ortamımızı biz ne kadar kuvvetlendirirsek, eğitimi ilkokul, ortaokulda nasıl biz gençlere yayarsak, yani onlar beraber biz bu toplumu oluşturuyoruz.
1: Ki bence bu arada eskiden vardı dersleri ama artık günümüzde yok. Sanat tarihi dersleri tekrardan müfredata girmesi gerekiyor. İnsanların sanatın tarihini de öğrenmeye ihtiyacı var bence. Çünkü birleştirmesi gereken noktaları birleştiremiyorlar böyle olunca.
0: Tabii. Zaten.
1: Yani sadece bir alan, niş bir alan olmamalı o zevk.
0: Tabii.
1: Sanat tarihi. Geçmişini bilmeyen geleceğini asla bilemez.
0: Tabii. Yani işte ama.
1: Ama işteler. Peki senin hikayene gelelim. Merak ediyorum. Seni ilk kez sanata bağlayan şey neydi? Bugün yaptığın işi düşününce, dönüp baktığında seni bu alana çeken böyle tık dediğin o kıvılcım neydi?
0: Dönüp dolaşıyoruz ortam. Şöyle. Doğduğun ev kaderindir. Ailem. Çok sevgili işte Bilge teyzem, Canan iştem. Bilge teyzem ressam. Canan iştem de şair, çevirmen, yazar. Tam bir Rönesans adamı. Teyzemin büyülü dünyasıyla ben yola başladım. Küçükken bana bir takım masallar anlatırdı. Mesela bir değişik bir yüzüğü vardı. Üzerinde ne yazdığını okuyamıyordum. Arapça bir şey yazıyor. Nece olduğunu da bilmiyorum. Yaşım da çok küçük. Teyzem derdi ki, eğer sen de bu yazıyı okuyabilirsen benim gibi sonsuza kadar yaşayacaksın. Ben 120 yaşındayım derdi mesela. Teyzem de bir anda mesela evde belirir, bir anda kaybolur. Yani aynı apartmanda yaşıyoruz.
1: Bir mistik insan.
0: Bana derdi ki, pencereyi açtım, kargo oldum, çıktım gittim filan. Ben bunlara inanırdım yani. Teyzemin ölümsüz olduğuna, işte akşamları kargo olduğuna filan.
1: Çevremdekilere yaptım zorbalıklar.
0: Yani sihirli bir çantası vardı. İçinde hiçbir şey yok. Yani bomboş çanta görüyorum. Pıt hediyeler çıkıyor. O hediyelerin de bir takım sihirli güçleri var filan. Büyücü gibi bir kadındı. Hala da öyle. Sonra beni ne bileyim çok küçük yaşımda beyaz gecelerde Rusya'ya götürdü. Vladimir Mayakovski adında bir şeye bindik. Vapura bindik. Vapur mu denir artık, ne deniyor bilmiyorum. Yatıyorsun içinde, gidiyorsun. Cruise.
1: Cruise'da bindik.
0: Aynen. Cruise'dayız ve hiç mesela işte gece olmuyor. Belki bir saat hava kararır gibi oluyor. Sürekli bir aydınlık. Rusya'nın sihirli dünyası. Teyzemin sanatçı arkadaşları yanımızda. Can Değer Furtun, Seyhun Topuz. Onlarlayım. Tek genç benim yani. Ben hepsinin torunuyum. Düşün, büyük teyzemden bahsediyorum. Anneannemin kız kardeşi. Beni Venedik'e götürdü. Venedik Karnavalı'na götürdü. Giydirdi. Oo, kostümler tasarlandı. Ben o dünyanın bir parçası haline geldim. Ne demek istiyorum? Küçükken oynadığım bu oyunlar, bana anlatılan bu masallar yavaş yavaş zaten ben de bir takım bir şeyleri kıpırdatmaya başladı. Üniversiteye gittim. Uluslararası ilişkiler okudum. Farkında değildim.
1: Evet,
0: yani
1: bu arada
0: çünkü
1: o kadar...
0: Evet,
1: ya o kadar büyülü bir dünyaya içindeymişsin ve kendini de büyülü hissediyormuşsun içinde. Ama sonrasında gidip uluslararası ilişkiler,
0: yani
1: enteresan.
0: Farkında olmuyorsun o kadar içinde olunca, belki de.
1: Evet, belki de.
0: Oradan sonra benim hikayem değişti. Yani biraz daha bilinçlenince, hani ben bunun, bu büyülü dünyanın derinine inmek istiyorum. Yaratıcılık denen şeyin peşinden koşmak istiyorum. Bu insanların gizemini çözmek istiyorum, ki çözemezsin zaten, ama en azından hikayelerini öğrenmek istiyorum ki şu anda... Öğrendiklerimi de paylaşıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani bu şeyin bir parçasıyım, hani döngünün. Böyle.
1: Çok güzel, çok güzel bir anı. Geçtiğimiz yıl Can Alkor kitaplığı kapılarını açtı. Böyle bir mekan kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Bugün orada nasıl bir öğrenme ve paylaşım ortamı oluşturmayı hedefliyorsunuz? Bunu merak ediyorum.
0: Şöyle, Can eniştemi 2 sene önce kaybettik. O da işte az önce bahsettiğim gibi çok değerli ve çok yönlü bir insandı.
1: Işıklar için doyusun.
0: Teşekkür ederim. İşte Rilke, Nietzsche, Rimbaud gibi yazarları Türkçe'ye çevirmiş, 7 dil bilen matematikçi. Ve Can eniştem vefat ettikten sonra geride çok değerli bir küçük bir kitaplık bıraktı. Yani 1250 adet kitabımız var ve çok da niş bir kitaplık. Çünkü 7 dille matematik, mantık, felsefe, çeviri ve şiir üzerine, aynı zamanda şair Can Enişten. Çok niş bir kitaplık. Amacımız neydi? Sakin bir ortamda kafa dinlemek isteyen, bir şeyler okumak isteyen, yazmak isteyen, çalışmak isteyen insanlara bir alan açmak.
1: Bir mesela, inziva kitaplık
0: bir
1: gibi.
0: Bir inziva, çok zaten küçük bir yer, çok butik bir yer. Can Enişten satranç oynamayı çok severdi. O yüzden bir küçük bir satranç grubumuz da var. Yani adını yaşatmak aslında niyetimiz, paylaşmak onun dünyasını.
1: Çok güzel, çok güzel bir girişim olmuş bence.
0: Teşekkürler.
1: Peki son yıllarda eğitim alanına daha fazla yöneldiğini de görüyorum senin. Sence sanat eğitimi neden sadece üniversitelerin ya da müzelerin içinde kalmamalı? Alternatif öğrenme alanları sanat dünyasını nasıl dönüştürüyor? Çünkü sen çok fazla yerden armağanda da eğitimler veriyorsun, sanat eğitimleri. Başka dışarıda da yapıyorsun. Biraz bahsetmek ister misin?
0: Şimdi hız. Hız. Şimdi elimizi kolumuzu sallayarak herhangi bir üniversiteye giremeyiz. Vakit istiyor. Uzun vadeli hedef istiyor. Tempolar yoğun. Ama işte daha kısa süreli kurslar benim veya başka yerlerin verdiği gibi kolaylık sağlıyor. Sonuçta bir başvuru süreci yok. Takvime uyduğu durumda hemen kaydolunabiliniyor ki zaten Türkiye'de yaşıyoruz. Türk halkı da biraz son dakikacı. Ben kendi derslerimden bunu görüyorum. Ders açılmadan yarım saat 45 dakika önce hani bilet alan kişiler var. Bir keresinde ders bittikten sonra bilet alana da rastladım.
1: Yani, bu çok iyiymiş.
0: Evet, mail attık hani etkinlik, atölye. Biz yok, ben kaydı istiyordum nasılsa hani gibi bir cevap geldi ama çok son dakikacıyız, onu demek istiyorum. Biz belki de böyle bir boşluğu dolduruyoruz. Yani vakit sıkıntısı çeken insanlara daha bir rahatlık sağlıyoruz.
1: Ama bu biraz da şöyle değil mi? Yani kitap okuyamıyorum, vaktim yok. Aslında vaktim yok diye bir şey yok. Vakit yaratılır, yaratılan bir şeydir. Demek ki vakitini iyi mi yönetemiyor insanlarımız?
0: Şimdi sanat tarihinde insanlar mesela sorduğun sorulardan biri, hangi kitabı nereden okumaya başlamalıyım? Şimdi bu sorunun cevabı bile bir bilinmez değil mi? Hani bir insan nereden bilecek hangi kitapla başlayacağını? İyi tamam, okumaya başladı. Ne yapması lazım? Ya bilmiyor olabilir, öyle bir sabrı olmayabilir. Bir de bizim eğitim sistemimiz şeyi aşılamamış bize. Yani kendi cevabını bulma ve sorgulama. Biraz daha kolaya kaçıyoruz. Bir de üstüne üstlük bizde sanki Türkiye'de müze vardı da büyüklerimiz mi gitmedi? Şimdi bu da ayrı bir konu. Şimdi Avrupalıya bakıyorsun, dededen beri müzeye gidiyor.
1: Tabii ki.
0: Bizim ilk özel müzemiz 2000'ler. Düşünebiliyor musunuz? Yani Sadı Berkan'ımı saymıyorum. Sadı Berkan'ımın koleksiyonu bambaşka ki çok değerli bir yeri vardır. Hatta yani bizim şöyle söyleyeyim ya, Avrupa eserlerini, yani hep Batı sanatı konuşuyoruz ya her zaman, okullarda da ne yazık ki Batı sanatı hep anlatılıyor.
1: Odaklı.
0: Batı sanatının örneklerini görebileceğimiz kaç tane müze var?
1: Maalesef yok.
0: Sabancı Müzesi blockbuster sergiler getirirdi. Ben küçükken çok iyi hatırlıyorum. İşte kimler geldi? Picasso geldi. İşte Anish Kapoor geldi mesela. Bu büyük isimler geldi.
1: Son zamanlarda da yine geldi.
0: Evet.
1: Yani, Bazelitz, Yoko Ono.
0: Aynen aynen. Yani yine büyük isimler bu şekilde, yabancı isimler diyelim, geliyor.
1: Ama tabii, yine de bir olmamışlık oluyor. Mesela Bazelitz sergisini
0: kronolojik olarak takip edebileceğimiz bir yer yok. Yani
1: evet.
0: O yüzden ki zaten hadi Batı'yı geçtik, biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Dediğim gibi çok yeni. Çok yeni. Yani o Cumhuriyet ilk kurulurken tamam projelendirildi ama onların işte sürdürülebilirliği sağlanamadı. Bir kronoloji görmek. Türk sanatı nedir? Bir kere Türk sanatçı kim? Türk sanatçının meselesi ne? Bu sorular muallakta. Yani çünkü müze dediğin şey bir toplumun aynasıysa eğer, toplum inşası esnasında biz kimiz? Şimdi yazık, bizim hat sanatımız var, minyatür var. Bunlara ne
1: çok
0: oldu?
1: Çok fazla var. Ki bu arada bence şu anda değil ama bir dönem yine iyice kopulduğunu düşünüyorum. Çünkü öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi sanatçıları köylere, Anadolulara yolluyorlardı. Orada da üretsin ve Anadolu kesimi de sanata adapte olsun, sanatla haşır neşir olsun. Hem de sanatçılar onlarla haşır neşir olsun diye. Daha sonrasında Demokrat Parti de bunu yapmıştı. Şu anda rezidans programları yine daha inziva programları şeklinde ilerliyor ve yine halkla ve oranın insanıyla etkileşime çok nadir giriliyor. Ama bunun da olması gerekiyor ki sanatçıyla halk da sadece sonuçta İstanbul'dan, tabii, İzmir'den, o üç büyük şehirden ibaret değil sanatımız. Ama bence buradaki asıl problem sanatın hobi olarak görülmesi. Sanat hobi olarak görüldüğü için öğrenilmeye değer bir şey olarak görmüyorlar.
0: Ama işte bunlar bizim toplumumuzda hep yeni. Yani onların da, yani bu bakış açısının da suçu değil. Çok yeni. Şimdi sanatçı çok yeni bir kavram. Müze çok yeni bir kavram. Sanattan para kazanmak çok yeni bir kavram. Bizim coğrafyamızda bu böyle. Hı hı. Yani bir Fransa'da başka.
1: Tabii.
0: Yani Fransa'daki Güzel Sanatlar Akademi 1700'lerde kurulmuş bir kurum şimdi. O yüzden ben Türkiye'nin niye sıkışık olduğunu anlıyorum. Bu konudaki tepkilerimizi ve şeyimizi de anlıyorum. Tırnak içi eksiklerimizi de anlıyorum. Hı hı. İzleyicilerin de suçu değil. Hani Oxford vardı da ama biz mi gitmedik? Hakikaten öyle.
1: Aynen yani, öyle.
0: Bilmemekte de haklılar ve öğrenmek istemekte de haklılar. Hı hı. Bir şey diyemiyorum ama eğitim sisteminde çok haklısın. Kesinlikle müfredatta sanat tarihi gibi, sahne sanatları, tiyatro, evet, spor, yani her şeyin olması lazım.
1: Verilmesi gerekiyor.
0: Extra curricular activities.
1: Aynen.
0: Aynen. Yani bir aynen.
1: Öyleyse son sorumuza geçiyorum.
0: Tamam.
1: Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun Duygu?
0: Birbirinden değerli sanatçılarımız var ve bence gerçekten dünya standartlarında iş yapıyorlar. Fakat biz biraz kapalı kaldık. Yani bizim sanatçılarımızı yurt dışına nasıl çıkarabiliriz, bu sorunun etrafında
1: daha
0: düşünmemiz gerekiyor.
1: Daha insanlar çıkamıyor, vize çıkmıyor.
0: İşte evet. Yani o yüzden çok temel problemlere geri dönüyoruz. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar.
1: Aynen.
0: Biz bu sanatçıları yurt dışında daha çok görünür kılmak için ne gibi kurumlar üzerinden oynamamız lazım? Ne gibi işbirlikleri yapmamız lazım? Hangi sanat eleştirmenlerini belki buraya davet edip köprüler kurmamız, bunları düşünmemiz lazım. Yani strateji kurup ilerlememiz lazım. Onun dışında ben sanatçılarımıza çok güveniyorum ve çok inanıyorum.
1: Ben de güveniyorum, inanıyorum. Onlara olanak sağlanırsa eğer ve,
0: evet,
1: çok güzel işler yapacaklarını da düşünüyorum. Ama maalesef olanak konusunda bir takım sıkıntılarımız
0: şu
1: var.
0: Şu an Türkiye'de hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Sadece sanatçılar ekseninde değil. Hı-hı. Eminim bir doktor, bir mühendis.
1: Tabii. Gidiyorlar. Beyin göçü gerçek.
0: Bir öğrenci. Yani kolay değil.
1: Hı-hı.
0: Şu an mücadele dönemindeyiz.
1: Evet, öyle. Böyle coşkulu bir şekilde bitiriyoruz, evet, programı. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Çok
0: ne
1: keyifli
0: demek,
1: oldu.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Öyleyse haftaya bizi dinleyin. Dinleyin, dinletin. Görüşmek üzere.
0: İyi günler.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi. Apaçık Radyo. Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Apaçık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, bu haftaki programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta Mahmut Ölmez'le Teos Festivali konuşacağız. Merhaba, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Teos Fest 1 Ağustos'ta başlıyor galiba. 1 Ağustos, 8 Ağustos arasında ikincisi gerçekleşiyor. İstersen
1: Evet.
0: Teos Festival'in hikayesini dinleyelim.
1: Teos Festivali geçen yıl başladı. Biz Kültürel ve Ekolojik Hayat Koruma Derneği olarak 2025 Mart'ında Kültür Politikaları Çalıştayı gerçekleştirmiştik. Kültür Politikaları Çalıştayı'nın çıkan en önemli sonuçlarından bir tanesiydi Teos Festivali. Çünkü biraz daha bölgenin dokusuyla, kültürel mirasıyla uyumlu bir kültürel bir faaliyet Seferihisar'da çok fazla yoktu. Dolayısıyla bunun bir eksikliği de hissediliyordu. Çalıştay'da bu değerlendirme alındı ve Teos Fest'in yapılmasına karar verildi.
0: Bu arada Ulaş'ı da analım istersen. Ulaş Bayraktar'da biliyorsun bağımsızlar içerisinde Apaçık Kültürü Ezgi ile beraber yapıyorlar.
1: Evet. Kültür Politikaları Çalıştayı'nda
0: Evet.
1: Ulaş Bayraktar da bizimle beraber oldu. Özellikle kültür politikalarının nasıl olmasına dair bir sunum gerçekleştirmişti. 2 gün bizimle çok verimli bir çalışma içerisinde yer aldı. Odak grup toplantılarında yer aldı. Çıkan bizim sonuç kitapçığımız var. O sonuç kitapçığında da bir sunumuyla orada yer almış oldu.
0: Evet, Çalıştay'ın sonunda çıkan bir kararla Teos Festivali'ye başladınız.
1: Evet ve geçen yıl 1-10 Ağustos tarihler arasında gerçekleştirildi. 13 ayrı mahallede etkinlikler düzenlendi. Sanatın bütün alanlarından etkinliklerin yanı sıra ekoloji, tarım, doğa, çevre etkinlikleri de yer aldı. Geçen yıl 700'ün üzerinde sanatçının eseri sergilenmiş oldu. Kendisini göstermiş oldu 700 sanatçı. Ve 70'in üzerinde etkinliklerle beraber aslında Seferihisar'ın genelinde 10 gün boyunca Seferihisar'ın o tarihsel bağlamıyla oluşturulan bir iş olmuş oldu. Seferihisar'ın tarihsel bağlamı biraz 2300 yıl önce sanatçılar şehri olarak anılan bir yer. Teos Festivali de aslında o zemin üzerine kurgulanan bir festival.
0: Peki bu Sanatçılar Birliği'ni anlatır mısın biraz?
1: Sanatçılar Birliği 2300 yıl önce dönemin kralı Atina'dan bir sanatçı topluluğunu ülkeye Teos'a davet ediyor. Onlara Teos sınırları içerisinde bir arazi tahsisi de bulunuyor. Bu arazi üzerine yerleşiyor sanatçılar ve 100 yılın üzerinde yaşıyor. Bu dünyada tek bir örnek aslında bir sanatçı birliğinin en uzun süreli yaşadığı yer olması açısından. O dönemde benzer örnekleri var ama kısa süreli yaşayan birlikler var. Bunları gezici topluluklar olarak da şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. 100 yılın üzerinde yaşamasının nedeni buradaki diğer üreticilerle ortak hareket edebilmeleri. Yani ortak panayırlar, ortak festivaller gerçekleştirmekleri. Bunun sonucunda dünyanın en büyük Dionysos Tapınağı Teos'ta kuruluyor. Dolayısıyla şenliklerin aslında o panayır kültürünün tam olarak yerleşmiş olduğunu da gösteren örneklerden bir tanesi, delillerden bir tanesi. Nihayetinde Sanatçılar Birliği'nin 100 yıl yaşaması Teos'u ciddi bir ticaret kentine de dönüştürüyor. Yani bir liman kentine dönüştürüyor. 12 İyon kentinden bir tanesi Teos. Ve o 12 İyon kenti arasında sanatçılar şehri kimliğiyle öne çıkıyor. Ve bu da aslında sanatçıların özgürce üretimlerinin önünü açan bir şey olmuş oluyor, alan olmuş oluyor. Bu özelliğiyle de aslında çok değerli bir kültürel miras örneği Teos.
0: Peki sanatçılar şehri olması yani sanatçı yoğun bir yer olması bir şey ama Sanatçılar Birliği bir örgütlenmeden söz ediyorsun, değil mi? Bu bambaşka bir şey.
1: Elbette. Yani o dönemlerde kimlik komiteler kurulabiliyor. Böyle birlikler oluşturulabiliyor. Bir arada olma üzerine kurulan bunlar bir şey yapılar, örgütlü yapılar. Bu örgütlü yapıların temel özelliği yani şey olarak düşünün. Hani daha sonrasında bunlar şeye evriliyor. Gezici sirklere evrilen topluluklar, çeşitli gösteriler yapan topluluklara da evrilen bir şey oluyor ama burada özellikle tiyatrocuların, ressamların, şairlerin bir arada durması bir noktada ortak üretim alanlarını oluşturmak istemeleriyle de alakalı. Hani bu bir yerde şey olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. O dönemin çeşitli ticari alanlarında sergilenecek ürünleri daha rahat pazarlayabilmelerini de önünü sağlayabilen bir şey. Bu birlik çalışması. Teos da bunun uzun süreli yaşamasının en önemli özelliklerini az önce bahsettim. Oradaki kırsal üreticilerle ortak panayırlar kurmaları aslında. Bu onları uzun süreli yaşatıyor bir noktada.
0: Yani iç içeliği yerelle.
1: Evet. Tam olarak iç içeliği. Tabii içerisinde kimi sıkıntılar olmaya başlıyor. O üreticiler birbirleriyle artık anlaşamaz hale geliyor. Ama 100 yılın sonunda ve daha sonrasında da Teos'tan Lebedos'a doğru biraz daha şeye bizim Ürkmez olarak şu anda şey yaptığımız, konumlandırdığımız yere doğru sürülüyorlar ve oradan sonra da yavaş yavaş dağılıyorlar.
0: Tabii sanatçı birliği bugün için hala ciddi bir problem. Hele hele Türkiye'de sanatçı örgütlenmeleri hala büyük bir ihtiyaç. Fakat şöyle bir eleştiriyle başlayayım. Programınıza baktım. Bir sanatçı örgütlenmesi üzerine kurulmasına rağmen böyle bir örgütlenmeye dair herhangi bir şey göremedim. Yani çeşitli faaliyetler, sanatsal etkinlikler var ama temelinde böyle bir sanatçı örgütlenmesi olan kentin ve festivalin programında ben sanatçı örgütlenmesine dair oturumlar, sunumlar, belki workshoplar falan da bekledim. Bekleyerek baktım. Ama yok.
1: Biz geçen yıl hem Mart ayında kültür politikaları çalıştayı gerçekleştirdik. Hem de festivalin içerisinde Seferihisar kültür politikaları bir analiz çalışması yapıldı. Yani ve festivalin son gününe denk getirilen bir çalışmaydı bu. Biz özellikle yani 9 günü değerlendirdik o festival içerisinde yer alan çalıştayda. Bir, 8, yani 9 gün boyunca çalışmalara katılan sanatçılar bu 9 günü nasıl değerlendiriyorlar? Yerel yönetim açısından bunun şeyi karşılığı ne oldu? Sıcağı sıcağına gözlemlemek açısından da aslında böyle bir analiz çalıştayı gerçekleştirildi. Şimdi şey noktasında haklısınız. Biz bir dizi örgütlenme girişiminde bulunduk bu başlıkta. Yani sanatçıları bir araya getirme konusunda ama maalesef biraz daha sanatçıların bu örgütlenme mevzularına dair hala bir şeyleri var aslında.
0: Yani
1: Bir
0: aslında
1: araya
0: bir takım,
1: gelmesi.
0: evet, bir takım sanatçı veya kültür sanat alanında çalışanların örgütlendiği bir takım yapılar var. Dolayısıyla belki onlarla ilişki içerisinde o tartışmayı başlatmak, yani ne bileyim AYKA olabilir mesela, AYKA Türkiye olabilir, işte UPSD var, bir takım dernekler hali hazırda var. Onlarla böyle bir çalışmayı başlatmak, çünkü mesela AYKA'nın içerisinde de bu bizim çok tartıştığımız, konuştuğumuz meselelerden bir tanesi sanatçının, eleştirmenlerin, sanatçının, sanat kültür ortamının örgütlenmesi meselesi. Bu tartışmayı bir zeminde yapmak hoş olur açısından da. Eminim başka diğer sanatçı örgütleri için de ilginçtir. Yani onları bir araya getirmek aslında zaten bu konuşmayı açmak demek. Sanatçıları kendi başına bir konuşmaya zorlamaktansa zaten örgütlü olan yapılardan yola çıkıp genişletmek mümkün diye düşünüyorum.
1: Biz aslında bu yıl için şöyle bir düşüncemiz var. Eylül ya da Ekim ayında bir kültür politikaları forumu gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla buradan bu örgütlenme mevzusuna dair de kimi yol haritalarının hazırlanması için de aslında biraz daha direteceğiz. Yani biz kültür politikaları çalıştığı ilk Teos Festivali ve şu anki ikinci Teos Festivali'nin de gerçekleştirilmesiyle birlikte elimizde ciddi bir veri olacağına inanıyoruz. Yani bu verilerle beraber o forumun gerçekleştirilmesi aslında bir örgütlenmenin de önünü açacaktır birçok noktada. Biz 2027 Teos Festivali'ne dair de aslında bir dizi kararı şimdiden almış durumdayız. Biraz daha fazla mahallelere, alanlara yayılması, daha fazla üretim ilişkileriyle iç içe geçen çalışmaların öne çıkması üzerine bir çalışmaya şimdiden başlamış durumdayız.
0: Peki benim festival anlatıyorken ilgimi çeken şeylerden bir tanesi 13 mahalleden söz etmiş olman. Yani festival böyle belli bir noktada 10 gün boyunca herkesin buluştuğu bir yer değil de yayılan bir şey, farklı yerlerde farklı mekan. Bu aslında panayırlar ve işte yerel üreticilerle 2300 yıl önceye referans veren bir şey sanıyorum. Bu mahallelerdeki örgütlenme nasıl, ya da festival nasıl dağılıyor mahallelere ve yerelle nasıl ilişki kuruyor?
1: Şöyle, biz özellikle mahallelerle ilişkilerimizde önceliğimiz şey oluyor. Bir o mahallede yaşayan kültür üreticisi, zanaatkar var mı? Varsa eğer o zanaatkarın ve kültür üreticisinin o alandaki faaliyetlerini hem öne çıkarmak, belki onun mekanını bir atölyeye, bir söyleşi alanına çevirmek bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bunu da tek başımıza yapmıyoruz. Hem çeşitli sivil toplum örgütlerinin katkıları hem de o mahallenin muhtarlığı üzerinden bir planlama yapılıyor. Biz şu an çalıştığımız bütün mahallelerde muhtarlarla doğrudan ilişki geliştiren bir ekibiz. Bu da aslında o yerelliğe çok hızlıca ulaşabilmemizi de sağlamış oluyor. Biz biraz daha yerelliğin kültürel dokusunu yansıtmak adına da bir çalışma yürütmeye de çalışıyoruz işin açığı. Geçen yıl Orhanlı örneğini vereyim. Orhanlı'da biz bir köy şenliği gerçekleştirdik. Kapanış şenliği gerçekleştirildi. Orhanlı, Seferihisar'ın en önemli köylerinden bir tanesi. Türkiye açısından da en fazla göç alan köylerinden bir tanesi. Ve uzun yıllardır jeotermallere karşı da mücadele yürütüyor Orhanlı köylüleri. Orada bir doğa mücadelesi de var. Ve bir de kadim zeytinyağı üretiminin yapıldığı ender yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla geçen yıl festival yangınlar sonrasına denk geldi. Ve Orhanlı'nın doğasının üçte ikisi yandı. Biz hem o doğanın yeniden hani doğaya sahip çıkılması görünük sağlamak hem de oradaki üreticilere destek olmak açısından köy şenliğini Orhanlı'da gerçekleştirdik. Dolayısıyla köy sadece Orhanlıların açtığı bir pazar. Biz oraya işte dansçıları, müzisyenleri, tiyatrocuları getirerek ortak bir panayır kuruldu ve kapanış şenliği yapıldı. Şimdi bu yıl Düzce köyünde yapılacak. Seferihisar'ın farklı bir köyünde gerçekleştirilecek. Orası da ayrı bir lokasyon. Mahallelerdeki şeyin kendisi az önce de söylediğim gibi kültürel değerlerini öne çıkaracak işlerini biz şey yapmaya, canlı hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bu da aslında festivalin tek bir mekana sığmaması, geneli olarak algılaması, farklı yerlere taşınması, o 2300 yıl önceki yaşatılan değerin yeniden ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir şey.
0: Sizin festival tanıtımında kolektif festival diyor festival için.
1: Evet.
0: Yani bu kolektiflik herhalde işte muhtarlar, belediye ile, ama bunun dışında da yerel diğer yapılarla da herhalde işbirliğiniz var.
1: Geçen yıl 30 ayrı sivil toplum örgütüyle gerçekleştirildi. Bu 30 sivil toplum örgütünün büyük bir kısmı Seferihisar ve İzmir çevresinden yer alıyor. Geri kalan İstanbul, Ankara, Denizli ve farklı kentlerden yer alan sivil toplum örgütleri oldu. Bunun dışında sanatçı toplulukları yani tiyatrocular, müzisyenler, işte çeşitli farklı sanat alanlarında çalışma yürüten ekipler projenin paydaşı haline geldiler. Biz burada bunu öne çıkarıyoruz işin açığı. Yani bu Temelde yerel yönetimler herhangi bir festival gerçekleştirdiklerinde sivil toplum örgütlerinin nesne olarak algılarlar. Dolayısıyla gelin size bir masa verelim, kendinizi tanıtın, ne yapıyorsanız yapın noktasına getirirler. Dolayısıyla biz sivil toplum örgütleri nesne değil birer öznedir ve kendi alanlarına dair festivalde söz söyleme, etkinlik yapma, kendilerini gösterme alanına sahiptir. Şeyiyle, düsturuyla aslında programı öyle yerleştirdik. Bu bağlamda işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Seferihisar Hayvan Hakları Derneği, işte Teos Kültür Sanat Derneği, Ege'de Barış ve İletişim Derneği gibi, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği gibi birçok sivil toplum örgütü festival içerisinde etkinlikler gerçekleştirdi. Bu yıl da aynı ölçekte devam ediyor. Bu yıl 8 gün, bu yıl sivil toplum örgütü sayısı 25'te kaldı. Biraz daha zamanın da dar olmasıyla da alakalı olan bir şey. Ama önümüzdeki yıl bu sayı çok daha da artacaktır. Bizim buradaki temel derdimiz aslında sivil toplum örgütleriyle birlikte organize edilecek bir yerel yönetimler ya da kamudan bağımsız oluşturulabilecek bir festival modeli oluşturmak.
0: Yani içeriğin de bu örgütlerle beraber oluşturulması,
1: Elbette.
0: planlanması.
1: Elbette. Halihazırda sivil toplum örgütleri yapmak istedikleri şeyi yaparak geliyor. Yaparak dahil oluyorlar zaten festivale.
0: Harika, harika. Peki, şimdi bunun bir ayağı da belediye. Bunun
1: Evet.
0: dışında ekonomik modeli ne bu festivalin? Nasıl ikincisini yapabiliyorsunuz? Çünkü bir
1: Yani
0: ilkinde de çok büyük bir festival. Yani öyle bir ilk başlayan bir festival için çok beklenmedik boyutta. İkincisinde de durum öyle gözüküyor.
1: Yani şöyle, festival kendi bütçesini kendisi oluşturuyor aslında. Yerel yönetimimiz ve kamu kurumumuz, ya yani kaymakamlığımızın bize tahsis ettiği bir arazi oluyor. Biz bu araziye daha çok el işi ile uğraşan kişilere standlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla oradan elde ettiğimiz gelirlerle de sanatçıların konaklama, yeme, içme, ulaşım ve harcırahlarını karşılıyoruz. Ses sahne şeylerini karşılıyoruz. Biz geçen yıl yerel yönetimden çok fazla destek talep etmedik. Yani çok fazla beklentimiz de olmadı işin açığı. Şimdi bu yılda da şöyle bir yöntem izlendi. Festival yine kendi bütçesini kendisi oluşturdu. Bu yıl mesela örnek teşkil etmesi açısından da şöyle bir adım atıldı. Teos Fest bu yılın gelirleriyle belediyeye sahne hibe ediyor. Yani her yıl sahne kiralanması yerine Teos Fest bu yıl bir sahne yapıyor ve onu belediyeye sivil
0: Bırakıyor.
1: toplum örgütlerinin kullandırtmak amacıyla bir sahne hediye ediyor. Şimdi bu bir ciddi bir örnek. Dolayısıyla bu örnekten yola çıkarak hani biz artık her sene ya sahneyi nasıl kiralayacağız, yerel yönetim destek olur mu şey ortadan kalkıyor. Bu belki önümüzdeki yılda ses ve sahne sistemlerinin alınması yoluna gidilecek
0: Peki bu
1: işte
0: kadar
1: adım adım.
0: bu geliri sadece o festival süresindeki yaptığınız satışlardan mı sağlıyorsunuz?
1: Hem bu gelirler hem çeşitli firma
0: Yerel
1: ödenekleri.
0: destek.
1: Evet. Oralardan karşılıyoruz. Yani şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'de festival algısı çok ticari bir noktada yer aldığı için sanki çok çok büyük paralara ihtiyaç varmış gibi algılanıyor. Ama öyle değil. Nihayetinde eğer siz yerellikte bir iş yapıyorsanız ve bunu yerel dinamiklerin desteğiyle de yapıyorsanız zaten buna dair çok fazla bir ihtiyacınız kalmıyor. Bir de şöyle düşünün. Diyelim ki bir köy kahvesi. Masası var, sandalyesi var, duvarı var. Dolayısıyla siz oraya dair yapabildiğiniz şey duvarına sergi yapabilmek, masasında atölye çalışması yapabilmek. Dolayısıyla sadece ufak bir transfere ihtiyacınız olabiliyor.
0: Var
1: Yani
0: olan kaynakları kullanarak.
1: elbette. Dolayısıyla bu bir model. Biz bu modeli geliştirmek de istiyoruz işin açığı. Devam da ettirmek istiyoruz. Dediğim gibi bu yıl 8 gün gerçekleştirilecek ve 10 ayrı mahallede etkinlikler var. Ve bu etkinliklerin tamamı o bölgenin kültürel dokusunu göstermeye dönük ve sanat üretimlerini yaygınlaştırmaya dönük.
0: Şimdi bu şeyde bu model yani yerel kaynakları kullanmak, yerel destek bulmak, yani büyük firmaların işte ulus ölçeğindeki firmaların ya da ailelerin desteğiyle falan değil de
1: Evet.
0: yereldeki desteği kullanarak yerel bir etkinlik düzenlemek modeli aslında gelişiyor. Şimdi Bergama Tiyatro Festivali 2 senedir aynı modeli kullanıyor. Kaş Festivali yine yerel kaynaklarla. Siz de öyle yapıyorsunuz. Demek ki aslında bu imkan var ve yani o yerel kendi festivaline sahip çıkıyor.
1: Evet, bu sizin hem kamu nezdinde hem de yerel yönetim nezdinde elinizi de güçlendiren bir şey haline geliyor
0: Evet.
1: nihayetinde. Dolayısıyla siz ilişkiyi isteyen değil, paylaşan bir noktaya el verdiğinizde mevzunun kendisi yapılabilirliğini de göstermiş oluyorsunuz.
0: Ayrıca
1: Dolayısıyla
0: bu kaynakları kullanınca aslında onlara da doğal olarak yani söz hakkı vermiş ve festivale biçimlenmesinde de hak sahibi yapmış oluyorsunuz.
1: elbette,
0: Bu
1: elbette,
0: da
1: elbette.
0: aslında evet sürdürülebilirliğin önemli bir
1: Evet.
0: şey. İstersen son 5 dakikada da bu seneki festival hakkında konuşalım. Programı nedir, nasıldır ya
1: Evet.
0: da eklemek istediğin başka şeyler varsa.
1: Tabii. Yani bu yılki festival 1-8 Ağustos tarihleri arasında 10 ayrı mahallede gerçekleştirilecek. 10 ayrı mahallede gerçekleştirilecek etkinliklerin temel odağında sanatçılar şehri vurgusu öne çıkıyor. Dolayısıyla sergiler ve atölye çalışmaları bu tema üzerinden şekilleniyor. Festival içerisinde 2 gün sürecek kısa film günleri var. Bu bizim çok önem verdiğimiz. Geçen yıl 25 kısa film göstermiştik.
0: Ha, o da dikkatimi çekti. Onu sanki böyle hani bir süre sonra kendi başına yol alacakmış gibi böyle bir kendi başına duruyor o festivalin
1: Evet,
0: içerisinde.
1: evet,
0: Öyle bir
1: evet.
0: niyet
1: Yani
0: var belki, öyle mi?
1: evet. Onlar yani Teosfest kısa film günleri olarak bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla oranın da kendine ait bir kuruluğu var. Çeşitli planlama ve faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ayrı bir odak noktası. Dolayısıyla bu yıl yine 2 gün sürecek. 2 gün boyunca kısa filmler gösterilecek, atölyeler gerçekleştirilecek, yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler yapılacak festival içerisinde. Bu bizim özellikle çok fazla önem verdiğimiz bir çalışma ki bir sonraki dönemde belki Sığacık'ta bir film festivaline dönüşmesini arzu ettiğimiz bir çalışma. Yine festival içerisinde çocuk bilim ve edebiyat günleri var. Özellikle astronomlar ve edebiyatçılar ve bilim insanlarının birlikte organize ettiği bir kaç gün sürecek etkinlikler festival alanı içerisinde. Yani şöyle düşünün, bir tarafta çocuk kitapları söyleşisi olacak, bir diğer tarafta teleskoplarla çocuklar uzaya bakabilecekler, bir çeşit bilim içerikli atölyeler yapabilecekler. Bu ikinci sırada duruyor. Bir diğer noktası da festival içerisinde bir barınak şenliği var. Özellikle hayvan haklarını farkındalığını sağlamak adına bir barınak şenliğimiz oluyor. Gün boyunca barınakta gelen misafirler hem oradaki köpeklerle, kedilerle vakit geçirebiliyorlar. Onların durumlarına dair orada barınaktan fikir alabiliyorlar. Onlar için işte gerekiyorsa işte mamadan, işte barınak yapımından, atölye çalışmalarına kadar birçok başlıkta faaliyet yürütebiliyorlar. Yine festival içerisinde öne çıkan çalışmalardan bir tanesi de şu: biz özellikle köye dair, kırsal üretime dair çalışmalara öncelik vermeye çalışıyoruz. Bu yıl özellikle ziraat mühendisi bir hocamızın işte sağlıklı toprak nasıl hayata geçirilir ve kompost uygulamalarına dair bir seminer dizisi olacak. Yine bununla birlikte bir vokal hocamız köylü kadınlara şarkı
0: Harika.
1: söyletecek bir 7 günlük bir atölye çalışması yapacak ve kapanış etkinliğinde de köylü kadınların sahne alacağı bir çalışma olmuş olacak. Öne çıkan çalışmalar bunlar.
0: Çok güzel. Ellerinize sağlık şimdiden.
1: Sağ olun, sağ olun. Teos Festivali'ni işte sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Önümüzdeki yıl bu 2 yılın verdiği enerjiyle biraz daha da güç geliştirmek istiyoruz festivali. Bu noktada bağımsızların bütün önerilerine açığız.
0: Bütün bağımsızlara da bunu duyurmuş olduk.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Teosfest.org mu adresiniz?
1: Teosfest.org web adresimiz. Teosfest Instagram kanalımız. Ayrıca genel çalışmalarımızdan bilgi edinmek isteyenler için de kültürekoloji.org ve Kültür Ekoloji'nin sosyal medya kanalları.
0: Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu hafta 1-8 Ağustos tarihleri arasında Seferihisar'da gerçekleşecek olan Teos Festivali Mahmut Ölmez'le konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor sevgili ekibe. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
2: Günün sözü.
3: Muhalefet partilerinden seçilmiş temsilcilerin sistematik biçimde tutuklanmasından büyük bir endişe duyuyoruz. Seçmen iradesine saygı gösterilmesi demokrasinin temel şartıdır. Ancak 2024 yerel seçimlerinden bu yana birçok Türk vatandaşı sandığa yansıyan oylarının hiçe sayıldığına tanıklık etmektedir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi YBYK, Kongre Başkan Yardımcısı ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına bu sözlerle tepki gösterdi. Kongrenin Türkiye raportörleri Mark Kulz ve Brioni Ratkin tarafından yapılan ortak açıklamada, sürecin Türkiye'de muhalefet partilerine mensup yerel yöneticileri hedef alan sistematik bir baskı dalgasının parçası olduğu vurgulandı ve Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine dikkat çekildi. Biyanet.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferda Demiroğlu'na teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
0: Kainatın tüm sesleri
3: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gamze Özçürümez Bilgili'ye teşekkür ederiz.
12: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Kuyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Geçen hafta Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi vesilesiyle Homeros'un Odisea destanından esinlenen şarkılar vardı Kuyu Mavi'de. Bu akşam da güzel yüzleri ve etkileyici sesleriyle denizcileri büyüleyip yoldan çıkaran efsanevi deniz yaratıkları sirenlerle ilgili şarkılarımız var. Homeros'un Odisea'sından uyarlanan The Odyssey filminde Kirke'nin uyarısıyla siren Sirenlerin seslerinden etkilenmemeleri için savaşçılar kulaklarını bal mumuyla tıkıyorlardı ve Odysseus da kendisini geminin direğine bağlatıyordu. Böylece sirenlerin tuzağına düşmüyorlardı. The Odyssey filminin müziğinden yeniden yaratılan dönemin otantik çalgılarının da kullanıldığı sirenler sahnesinde duyulan Ludwig Göransson bestesi filmle özdeşleşen Sirens ile açıldı bu akşam Koyu Mavi. Yunan müzik grubu

2008'de çıkan We'd Rather Burn kısa albümünden Arms of the Ocean'ı dinliyoruz. Kükreyen denizden daha güvenlidir kıyılarımız diyerek tedbirsiz denizcileri yanlarına çekiyor sirenler. Daha sonra Norveçli gotik metal grubu Theater of Tragedy 1998'de çıkan Aegis albümünden etkileyici sesleriyle denizcileri etkileyen sirenlerin şarkısını stilize arkaik bir diyalektle seslendiriyor.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de büyüleyici sesleriyle denizcileri baştan çıkaran sirenlerin şarkılarını dinliyoruz. Finlandiyalı senfonik metal grubu Nightwish'in 2004'te çıkan Once albümünden London Session Orkestra'nın eşliğiyle elektrikli keman ve sitar gibi müzik aletlerinin de kullanıldığı The Siren isimli şarkıda sirenlerin seslerinden etkilenmemek için dümene bağlanıldığından söz ediliyor. Savatage grubunun 1983'te çıkan ilk albümüyle aynı ismi taşıyan Sirens, 9 denizcinin sirenlerin şarkılarına kapılıp yok olmalarından söz ediyor. The Union grubunun 2011'de çıkan Sirens Song albümünden aynı isimli şarkıda sirenin aşk tuzağına düşen bir denizciden söz ediyor.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Sirenlerin şarkılarını dinliyoruz. Kanadalı şarkıcı Rachel Hardy, 1800'lerin sonundan denizci baladı My Jolly Sailor Bold'u yorumluyor. Bir denizciye aşık olan bir kızdan söz eden bu şarkıyı Karayip Korsanları filminde deniz kızları denizcilere söylüyordu. Mark Almond 2022'de çıkan Things We Lost albümünden Siren'da deniz kıyısında sirenlerin eve çağıran seslerini dinlediğinden söz ediyor. Norveçli alternatif rock grubu Madrugada 1999'da çıkan ilk albüm Industrial Silence'dan Sirens isimli şarkıda sirenlerin baştan çıkarıcı seslerine kapılmadan, sevdiğine ihanet etmeden tek başına kalabilmeyi diliyor.

Sirens, Madrugada'dan dinledik. Sirenlerin şarkıları vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız 1968 yılından Tim Buckley'den. Song to the Siren, bu akşam dinlediğimiz şarkılar gibi sirenlerin söylediği değil, sirene söylenen bir şarkı. Çağrısıyla baştan çıkardıktan sonra ortadan kaybolan siren ile simgelenen, sevgiliye duyulan ve artık karşılıksız kaldığından endişe edilen bir aşktan söz ediyor. Haftaya buluşmak üzere, iyi akşamlar.

0: Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
4: Ladies and gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human Oddities!
5: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
0: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Şah Mahalledesiniz. Bu akşamki programımızda sizlerle birlikte çağdaş cazın ve deneysel müziğin önde gelen bestecilerinden 6 Grammy adaylığı ve Guggenheim bursu sahibi davulcu John Hollenbeck'in liderliğindeki George topluluğunun ikinci stüdyo albümü olan Looking for Consonance'tan örnekler dinleyeceğiz. Albüm 8 Mayıs 2026 tarihinde Out of Your Head Records etiketiyle yayınlandı. Grubun ilk albümü 2023'te çıkmıştı. Letters to George başlığıyla, ardından da Shorts adlı bir EP gelmişti. Bu albüm grubun sanatsal olgunlaşmasının en üst noktalarından bir tanesini temsil ediyor. Grubun ismi ve varlık sebebi doğrudan George Floyd'un anısına ve tarihteki diğer etkileyici George figürlerine adanmış. John Hollenbeck albümün kapak notlarında bu çalışmanın temelinde arama, özlem ve umut

stabil bir işitsel deneyim. Hollenbeck burada özellikle kararlı, stabil kelimesine odaklanmış. Yaşadığımız parçalanmış dünyada hepimizin bir istikrar aradığını, ancak uyum ve kararlılığın insanların kendi kesin doğrularından veya fikirlerinden bir miktar ödün vermesini gerektirdiğini belirtiyor. Hollenbeck'e göre müzikte gerilim veya istikrarsızlık yaratan disonans, konsonansın düşmanı değil, tam aksine onun ön koşulu. Sanatçı bunu ifade ederken The Princess Bride filmine bir atıfta bulunuyor ve güvenli bir yere ulaşmak için Fire Swamp'tan, ateş bataklığından geçmeniz gerekiyor diye belirtmiş. Albümde 10 parça var, 8'i John Hollenbeck'e ait. Biz bu akşam kendisinin bestelerini dinleyeceğiz. İlk olarak George ve Dee Gamble'a adanmış olan George and Dee adlı parçayı dinledik. Ve şimdi de albümün açılışındaki en uzun parçalardan bir tanesini dinliyoruz. Bounce.

Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte davul, glockenspiel, beste ve düzenlemelerde John Hollenbeck, tenor saksafon, flüt ve alto flütte Anna Weber, vokal ve synthesizer'da Sara Rossi ve yine synthesizer'lar ve vokalde Chiquita Magic'in yer aldığı John Hollenbeck'in George adlı grubunun ikinci albümü olan Looking for Consonance'tan örnekler dinliyoruz. Az önce dinlediğimiz parça albümün açılışında yer alan Bounce adlı çalışmaydı. Albümü dinlemeye iki parçayla devam edeceğiz. Önce efsanevi tromboncu ve besteci George Louis'e adanmış Louis adlı parçayı dinleyeceğiz. Ardından da Georgist adlı çalışma gelecek. Her ikisi de John Hollenbeck bestesi.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz ve bu akşam sizlerle birlikte John Hollenbeck'in George adlı grubunun ikinci albümü Looking for Consonants'tan örnekler dinliyoruz. Az önce dinlediğimiz çalışmalar Georgist ve öncesinde Louis adlı George Louis'e adanan bestelerdi ve albümü dinlemeye iki parçayla devam ediyoruz. İlk dinleyeceğimiz parça Porter 10,000 Men Named George adını taşıyor. Yani 10,000 George isimli adam. Albümden single olarak da yayınlanmış bir parça bu ve isimsizliği ve çokluğu simgeliyor. Ardından dinleyeceğimiz Norma in Support of Reproductive Autonomy adlı parça ise üreme özelliği ve haklarına destek amacıyla yazılmış olan bir John Hollenbeck bestesi.

John Hollenbeck'in George grubuyla çıkardığı son albüm olan Looking for Consonance'dan iki parça dinledik. Norma ve öncesinde de Porter. Albümün adı Looking for Consonance, uyum arayışı. Fakat John Hollenbeck'in müziği bu albümde dinleyiciye basit bir uyum vaat etmiyor. Aksine uyumsuzluğun ve gerilimin içinden geçerek insani bir dayanışma, istikrar ve ortak anlam arayışının belgesini sunuyor. Albümden son olarak iki parça daha dinleyeceğiz. Önce George F. Johnson'a adanan Johnson adlı parça. Ardından da efsanevi saksafoncu Wayne Shorter için yazılmış olan Wayne Faces adlı 12 dakikalık kapanış parçasını dinleyeceğiz.

0: Bu akşam aşağı mahalledeki konuğumuz 6 Grammy adaylığı ve Guggenheim bursu sahibi olan davulcu John Hollenbeck'ti. John Hollenbeck'in liderliğindeki George adlı topluluğun ikinci stüdyo albümü olan Looking for Constance'dan örnekler dinledik. Albümde John Hollenbeck'in yanında tenor saksafon, flüt ve alto flütte Anna Weber, vokal ve synthesizer'da Sarah Rossi ve yine synthesizer ve vokalde Chiquita Magic yer aldı. Ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Twitter ya da Instagram'daki Asagi Mahalle hesabını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.
0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula, Demert Emcan.

0: yapınca en güçlü albümlerinden biri de Depeche Mode'un çıkardığı Black Celebration idi. Beşinci albümleriydi ve onları aslında süperstarlığa ya da rock yıldızlığına yükselten mertebenin ilk adımları olarak da düşünebiliriz. Daha önce daha çok gerçekten New Wave Synth Pop grubu gibi göründürürken bu albümle birlikte daha büyük kitlelere, daha büyük arenalara ve rock dünyasının ortasına böyle emin adımlarla koşmaya başladılar. İşte ondan sonra çıkan Music for the Masses, işte Violator vesaire falan çok bambaşka bir yere getirdi grubu.
1: Yani
0: Yani ilk
1: şey
0: durumu
1: diyebilir
0: orada
1: miyiz?
0: görebiliriz.
1: Evet, bir kulüp grubundan birdenbire dünya
0: Stadyum
1: starlığına,
0: grubuna aynen.
1: kulüp grubundan stadyum grubuna transferi, yani büyük bir olay haline geldi albüm. Sonra da senin bahsettiğin gibi üst üste hani de Depeche Mode'un aslında müzik kendi janrında hem alan belirlediği hem büyük bir hayran kitlesi oluşturduğu, iz bıraktığı yıllar başladı. Hala da
0: Evet.
1: geçerliliğini koruyor.

0: Ha, etkisini de taşır. Yani anladığım kadarıyla hala mesela bazı şarkılar bu albümden konserlerin hani değişmez setlist parçalarından biri. Mesela özellikle şimdi çalacağımız şarkı diyebiliyorum mesela. Aradan 40 yıl geçmiş olsa da hala hani bu albüme yer veriyorlar. Bu albümü tekrar hatırlatıyorlar dinleyicilerine.
1: Evet, ya
0: Evet.
1: ben de Barcelona konserinin DVD'sini almıştım zamanında. Onun CD'si de vardı içinde. Orada da vardı bu parça. Yani şimdi çalacağımız şarkı.
0: Aynen.
1: Bir önceki şarkı da tabii ki öyle. Çok önemli bir albüm dediğin gibi yani. Şey, best of'ları varsa muhtemelen oraya da girmiştir. Şimdi kontrol edemeyeceğim ama. Öyle.
0: Tabii mutlaka mutlaka girmiştir. Yani çünkü bayağı bir kendi çapında hit barındıran bir albüm haline geldi. İşte mesela neler vardı bu albümde? Question of Lust mesela, ben çok severim onu. World Full of Nothing mesela yine. Dolayısıyla da hani bunlar bayağı bir şey yaptı. Ortalıkta dolandı zamanında. Türkiye'de de çok sevilir elbette. Ve Türkiye'de bulmak mümkün Depeche Mode albümlerini, öyle değil mi?
1: Yani single'larını dahi bulmak mümkün. Onu söyleyebilirim. Ben de bu albümün yeni baskısı var. Ama yani yeni derken alalı bayağı oluyor. Fakat o dönem şimdi kaç yılı belki şarkı arasında bakarım ben yani Discogs'tan. Onu belki söylemek de gerekir. Çünkü Depeche Mode'un o yeni baskı serisi o kadar güzel kayıt şeyine, teknolojisine sahip ki. Yani bazı yeni baskılar biliyorsun böyle tatmin edici olmuyor. Fakat Depeche
0: Doğru.
1: Mode'un o serisi gerçekten çok memnun edici ve ben arda arda aldığımı hatırlıyorum yani diğer albümlerinde. Dolayısıyla yani dönem olsaydı da işte tabii ki onun şeyi ruhu başka işte hikayesi başka falan filan ama iyileri de var. O yüzden de yani tavsiye ederim. Ama yılına bir bakmaya çalışacağım şimdi belki şarkı arasında. O öneriyi de doğru dürüst tamamlamak adına diye söyleyeyim. Bulunur, single'ları da
0: Peki.
1: bulunur.
0: Evet, bulunur.
1: Evet,
0: Ziyadesiyle
1: bu
0: bulunur.
1: albüm öncesinde iki tane single var. It's Cold Heart mesela o da şey
0: Evet.
1: o da güzel bir single'dır. O da bulunur. Gibi gibi ben görüyorum yani sağda solda karşıma hala çıkıyor.
0: Bende bayağı bir şey var. Hani albümler var ama bayağı bir 12. single da var. Mesela Question of Time da var galiba, yanlış hatırlamıyorsam olması lazım. Şimdi çalacağım şarkı kesinlikle var. İşte Shake the Disease falan daha önce. It's Cold My Heart, o da var. Yani bayağı bir single'larını da toplamışım zamanında. O
1: Evet.
0: yüzden de hani memnunum bu hikayeden. Diyerek istersen artık ikinci şarkıya geçelim.
1: Geçelim.
0: Elbette bu albümden çalacağımız ikinci şarkı ancak ve ancak bu olabilir. Stripped.

0: Faith No More, Black Celebration albümü yıl 1986, Stripped'i çaldık. Evet, bu hafta 86 yılında çıkan özellikle hani synth-pop, new wave gruplarına yer vereceğiz. Sen şey baktın mı? Hangi baskıymış sendeki?
1: Evet evet baktım. 2016 baskısı. Dolayısıyla hala ortalıkta dolaşıyorsa
0: Ha,
1: 2016
0: 2016.
1: baskıları.
0: O, 30. yıl dönümü.
1: Evet doğru. Ama üst üste o dönem böyle
0: Aynen.
1: albümleri çıkmıştı da Depeche Mode'un. Ben de almıştım. Baktım şimdi 3 tane almışım 2016 baskı. İyi baskılar. O anlamda hani tarihi de söyleyeyim. O anlattığım bilgi de tamamlanmış olsun diye düşündüm. Bu strip konusunda da Amerika tarafında enteresan bir şey var. Amerika pazarında bu şarkıyı single olarak yayınlamıyorlar ilk önce. B yüzünü yayınlıyorlar. Tabii ki çuvallıyor.
0: Evet, aynen. Doğru.
1: ondan sonra ve işte bir daha asla zaten grupta plak şirketinin ya da işte yön vericilerin her kimse onlar kendi çizdikleri yola karışmaması konusunda da en önemli kararlarını almış oluyorlar orada. Sonra zaten plak şirketi yetkilileri de büyük bir hata yaptıklarını falan söylemişler,
0: Evet.
1: etmişler. Öyle de bir tuhaflık olmuş yani vakti zamanında Amerika pazarında. Öyle.
0: Aynen. Doğru. Bendeki 86 Alman baskı, yani dönem baskı, Alman baskı ve şey gri plak. Ve ne hikmetse bu arada Depeche Mode'un özellikle Alman basını şeylerinde ilk dönem şeylerinde çok fazla gri plak vardır. Mesela ilk dönemi içeren bir tane best of'ları vardır. Belki hatırlarsın diyor. 83'e kadar olan dönemi kapsayan. Şimdi şeyini
1: Beyaz
0: hatırlayamadım. Mesela o da
1: kapaklı.
0: gri'dir.
1: Dördünün yok.
0: Efendim?
1: Adı neydi? Hangi Best
0: Ne?
1: of'tu? Bende bir tane var da Best of
0: İşte
1: hangisi?
0: hatırlamıyorum ismini.
1: Anladım. Tamam.
0: İşte ilk
1: Ya
0: dönem
1: niye diyor?
0: ilk dönemi kapsayan
1: Niye
0: Best of
1: biliyor musun
0: mesela bu da
1: hani
0: gri'dir.
1: şeyden yok sen tamamla bölmüş gibi olmayayım da
0: Söyle
1: Best
0: efendim.
1: of deyince aklıma başka bir şey geldi.
0: Yok yok sen söyle.
1: Şey bendeki best of kırık yani ben kırdım elimden düştü yani çok kullanılmış bir plaktı yani
0: Kırdın.
1: plak
0: Aferin.
1: kondisyon değeri olarak BG diyebileceğimiz şeyde kondisyon değerinde bir plaktı elimden düştü ve bir şekilde o yılların yıpranmışlığıyla kırıldı ve her 200'ün ilk şarkılarını çalamıyorum ama plak dinlemenin şöyle bir şeyi var, güzelliği var. Yani bu tabii ki berbat bir şey planınızın kırılmış olması ama ikinci şarkıdan başlayabiliyorsunuz. Yani bunu bir CD'de yapamazsınız işte.
0: Olabilir.
1: Kasette yapamazsınız. Dolayısıyla hala saklamaya
0: Aynen.
1: devam edebiliyorsunuz. Öyle
0: İyi.
1: bir şey var. Yani onu paylaşı vereyim dedim. Şimdi sen Best of deyince ilk çıkan Best of
0: Ettin.
1: olması
0: Şu
1: lazım
0: Best
1: yani.
0: of the şey. Aynen. Singles Collection 81-85.
1: 85 ha aynen o
0: İşte
1: işte.
0: Iskolda Heart'ın falan da kapanışta oldu. Aynen.
1: Evet
0: Aynen.
1: evet.
0: Mesela 84 albümünün Some Great Reward o da gri plak bende mesela. Çok enteresan.
1: Evet
0: Onların hepsi de
1: ama
0: Alman basın. Öyle
1: doğru
0: bir
1: o
0: şey olmuş yani. Öyle...
1: onlar var evet haklısın. Güzel güzel.
0: Evet şimdi Depeche Mode'dan çıkalım. Başka bir efsaneye gidelim. Bu sefer Eurythmics'e gidelim. Eurythmics de o dönemlerde son derece işte aktifti. Heyecanlıydı. Üst üste her sene neredeyse albümler yapıyorlardı. Beşinci albümü Revenge'i çıkardılar. Ve bu albüm diğer şey albümlerine göre bayağı bir farklı bir yöne doğru yol aldıklarını gösterdi. Hani bu synth pop new wave hikayesinden çıkıp bayağı bir rock grubu olmaya çalıştıkları ve bunu ortaya koydukları en net albümdü. Yani açılış parçası Machine Man'den tut ki böyle cayır cayır gitarlarla başlar vesaire. Bütün albüm boyunca hani bu hikayeyi bu kurgu üzerine inşa ettiler albümü. O yüzden de enteresandı. Ticari başarı da elde etti. Hatta galiba Grammy falan da aldılar. Ya single ile ya albüm ile hatırlamıyorum. Dolayısıyla da Eurythmics hikayesini bir ivme kazandıran bir albüm haline de dönüştü. Revenge
1: Grammy
0: albümü.
1: almışlar.
0: Kapağı
1: Evet.
0: enteresandır. Böyle bir illüstratif, evet. Şey, illüstratif bir şey, Annie Lennox ve Dave Stewart. Kapağı da enteresandır. İçeriği de güzeldir, fena değildir. Ekleyeceğim bir şey var mı Efkan?
1: Evet, yok. Aslında yok ekleyeceğim bir şey. Kapağını çok beğenirim. Ona rağmen bu albüm bende yok. Sonra bir baktım.
0: Okay.
1: Senden şey liste geldikten sonra pek çok Eurythmics albüm bende var ama insan bazen emin olamıyor ya bağırmayınca. Bu yokmuş. Fakat dediğin gibi fark yaratan bir albüm. Onların şeyinde. Eurythmics'in çalışkanlığını da çok severim. O yıllardaki yani böyle üst üste yaptıkları albümler falan. İyidir. Dolayısıyla hani o kadar söyleyeceklerim ve Grammy kazanmışlar. Ona ben hani bilgilere baktım. Sen konuşurken Grammy'de kazanmışlar.
0: Tamam. Şimdi burada biz şey yapmayacağız. Albümden çalmayacağız. 12. single'dan çalacağız. Yine dönem baskı. Şimdi burada bir extended mix var. Onu ama şey yapmadım. Baktım fazla extended ve fazla iddialı. O yüzden de albüm versiyonunu şey yapmayı daha uygun buldum.
1: Tamam.
0: Evet, Eurythmics'ten geliyor. Thorn in My Side.

Thorn in My Side 1986 Eurythmics'in çıkardığı Revenge albümünden seçtiğimiz ilk şarkıydı. Bir 12 single'dan çaldık bunu. O yüzden de B yüzü biraz farklı olacak. Gerçi albümde yer alan bir şarkı ama bir canlı kayıt. Ve enteresan da bir kayıt. Yani fena değil. Özellikle şarkının güçlü taraflarını böyle güzel bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ama şey çok beğenmedim açıkçası. Seyircilerin seslerini falan böyle kayda alınması biraz sanki çok yapay olmuş gibi göründü bana. Ama yine de bir enteresanlık olarak bu 12. single'ın B yüzünü dinleyicilerimizle de paylaşalım. Evet, Eurythmics'le devam ediyoruz. In This Town.

0: In this town, Eurythmics, Thorn in My Side 12. single'ın B yüzüydü. Albümde de yer alan bir şarkıdır ama biz canlı bir kaydı sizlerle paylaştık ve bu da böyleydi. Güzel şarkıdır. Ben severim bu şarkıyı. Hani canlı kayıt olması da farklı bir şey olmuş, tat olmuş
1: Evet,
0: bu vesileyle.
1: yani doğru. B yüzü esprisinin aslında burada programa renk katması gibi bakabiliriz. Biz
0: Aynen.
1: güzel böyle B yüzleri, farklı B yüzleri olunca çok böyle mutlu oluyoruz. Onları da paylaşmayı istiyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Yani ve şeyi de gösteriyor. Yani ne kadar böyle güçlü içten performanslar yaptıklarında bir örneği yani o
0: Tabii ki.
1: anlaşılıyor yani.
0: Yani bir zahmet olsun Annie Lennox ya.
1: Değil mi?
0: Yani
1: Bu arada evet.
0: bu alemin en güçlü vokalleri, en muhteşem kadın sanatçılarından biri. Yani izinle olacak o kadar.
1: O kadar olacak diyorsun. Bu arada şeyi günümüzde de pop dünyasının vicdanı olmayı sürdürüyor bir yandan aslında.
0: Kesinlikle.
1: Bunu işte sosyal medyadan falan takip edenler de görüyorlardır. Başta işte Gazze olmak üzere. Mutlaka işte insani paylaşımları yapmayı ihmal etmiyor ve orada takipçilerin en azından kendi vizyonuyla bilgilendirmeye, aydınlatmaya çalışıyor. Onu da özellikle bu 2026'da sık sık gördük.
0: Aynen o güzel gözleriyle ve çok tatlı İskoç aksanıyla bu mesajları vermeye devam ediyor. Benim de içim ısıtmaya devam ediyor. Benim Annie Lennox'a ayrı bir hayranlığım ve şeyim vardır açıkçası. Platonik bir şey, duygu seli durumum vardır. Evet. Yani hep çok beğendiğim, hep böyle için sevgi tomurcuklarıyla yükseldiğim bir kadındır kendileri. O yüzden de varlığı ve yaptıkları için müteşekkirim, ne diyeyim. Şimdi sırada enteresan bir şey var. Yani One Hit Wonder dediğimiz tek bir şarkıyla çok popüler olan ondan sonra ama hani dünya pop sahnesinde çok fazla ismi geçmeyen bir şarkıcı. Desireless'tan bahsediyoruz. Bu hani sahne ismi aslında Claude Frichmentrop isimli bir Fransız. 86 yılında bir single çıkardı ve bu bir synth pop klasiği haline geldi açıkçası. Voyage Voyage. Yani herhalde bilmeyen yoktur bu şarkıyı diye düşünüyorum. Hani belki kimi söylediğini veya şarkının adını bilmeyebilirler ama çaldığı anda ya ben bu şarkıyı biliyorum hissi oluşur diye tahmin ediyorum açıkçası. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda?
1: Yo doğru zaten şeyde dijital platformlardaki dinleme sayısı da onu gösteriyor. Yani günümüzde de şeyi o popülerliğini korumaya devam ediyor öyle anlaşılıyor yani.
0: Evet, aynen. Doğru diyorsun yani o stream şeyleri de bunu aynen doğruluyordur. Bende hiçbir albüm yok. Ne yaptığının ettiğini hiç bilmem ama bu One Hit Wonder tabii ki o kadar etkili oldu ki elbette bende bunun 7 single'ı var. Dönem baskı. Şöyle de bir özelliği var yani bu 86'da yayınlandı ilk. Sonra 89 senesinde ilk albümünü yayınlarken oraya da dahil etti ve tekrar yayınladı. Dolayısıyla da 89'da galiba biraz daha popüler olmuş olabilir. Hatırlamıyorum hikaye şeyi. Hani MTV'de çünkü çok döndüğünü hatırlıyorum ekranlarda. Ama 86'da mı oldu bu, 89'da mı oldu? O konuda hafızam doğru bir yanıt vermeme izin vermiyor maalesef. Ama böyle de bir durum var. Şarkıya geçelim mi?
1: Evet, diyerekten geçebiliriz bence.
0: O halde Desireless'tan geliyor. Voyage, voyage.

0: Desireless, Voyage, Voyage. Bu da böyleydi gerçekten de. Hani unutulmaz bir şey, dönem şarkısı olarak hafızalarımızda yer alıyor. Şimdi yani pop deyince, synth pop deyince özellikle ve özellikle de Britanya deyince o dönemin belki hani ilk akla gelecek isimlerinden biri. Hani bunlardan biri Pet Shop Boys falan olabilir. Bir diğeri de daha pop tarafta Erasure'dır şüphesiz. Vince Clarke ve Andy Bell ikilisinin oluşturduğu ve hala da devam ettiği bu arada. Son albümünü 3-4 sene evveline çıkardılar. Hala da bir şekilde devam ettikleri bir hikaye. Yani ilk çıktıklarında bir proje grup gibi algılandı. O da Vince Clarke'ın tarihinden kaynaklanan bir şey. Çünkü bildiğimiz gibi Vince Clarke Depeche Mode'un kurucusu. Ondan sonra ikinci albüm sonunda galiba yanlış hatırlamıyorsam ayrılıyor. Oradan Elson Moye ile Yazoo'yu kuruyor. Sonra onu da o işi de bitiriyor. Ondan sonra hatta bir SMD falan bir şeyi olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. O projede ilerlememişti. Sonra Erasure çıktı bir anda. Ancak bu sefer kalıcı oldu. Ve öyle olunca da yani başarı da gelince de herhalde ve herhalde Andy Bell'de de hani o şey frekansı iyi yakalamış olsa gerek. Bu hikaye hala neredeyse kesintisiz devam ediyor. O da hani kendi içerisinde takdire şayan bir şey. Elbette biz hani müzik zevkimiz itibariyle böyle çok fazla Erasure takip etmiş insanlar değiliz. Ancak gerçekten de pop müzik içerisinde harika şarkılar, harika tatlar bırakmışlardır. Ve bende de bazı single'ları var. Mesela Always'i severim. Şeyi severim. Neydi o şarkı ya? Ay unuttum şimdi. Bakar söylerim tekrar. Mesela çok güzel single'ları vardır ve hani daha da ziyade böyle single grubu gibi de aslında ortada boy göstermişlerdir diyebiliriz. Şimdi Erasure 86 yılında ilk albümlerini çıkardı. Ama çok ciddi bir başarı yakalamadı. Ta ki albüm çıktıktan sonra bir başka single yayınına kadar. O single de Ekim 86'da çıkmıştı. Sometimes. Ve o aslında bu hikayeyi patlattı ve gerçekten de özellikle Britanya içerisinde çok popüler olmalarına yol açtı. Durum böyle, Efkan.
1: Evet, durum öyle. Çok güzel özetledin. Sometimes. Sometimes'ı çalacağız biz. Ya en yaygın herhalde single'larından biri olsa gerek. Bende de bunun 12. single'ı var. Şimdi onu kontrol ettim.
0: Her yerde
1: İnternette.
0: bulunur bu. Doğru diyorsun.
1: Evet,
0: Bende
1: evet.
0: hatta yanlışlıkla iki tane mi var, üç tane mi var öyle bir şey.
1: Olabilir. Bende birkaç single'ı daha var ve öyle biraz böyle single'lar üzerinden takip ettiğim bir grup oldu her zaman için. Uzaktan takdir ettiğim ama dünyasına böyle tam da böyle kendimi bırakamadığım bir yandan da hani böyle illaki uzak durmaya çalıştığımdan değil de öyle oldu bir şekilde. Ama her zaman da takdire şayan bir grup olduğunu düşünmüşümdür yani açıkçası ben de. Şey mesela ilginç geldi, ben onu bilmiyordum. Sen söyleyince hala devam etmeleri bence bu büyük bir başarı.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: tabii yani bir enerji gerektiriyor her şeyden önce. Bunun konseri var, bilmem nesi var falan. İşte oradan oraya gitmesi var. Bir de müzik sevgisi tabii ki gerektiriyor bir yandan. O hayranlarıyla kurduğu bağın hala tutuyor olması önemli. Büyük ihtimalle böyle geçmişten gelen hayran kitlesi çoğunluktadır ama yeniler de olmasa o kadar da devam etmez. Demek ki böyle bir şey de atabilmiş, bir adım da atabilmiş günümüze
0: Yani
1: doğru.
0: şöyle bir durumu da var tabii ki Erasure'un. Alternatif kültürden çok beslenen bir ikili. Özellikle de hani farklı konularda vesairelerde falan. Özellikle gay community'de çok hani istim üzerinde tutulan bir gruptur. Hem kendi durumlarından dolayı, hem de işte yaptıkları müziğin o kulüp müziğine, alternatif kulüp müziğine çok şey olmuş olmasından kaynaklanan, yakın olmasından kaynaklanan. Dolayısıyla da o komüniteyle aslında beraber büyüdüler gibi bir şey de söyleyebiliriz. Hani beraber yaşlanıyorlar. Elbette bunun içerisine yeniler de giriyordur. Ama öyle bir durumları
1: Evet.
0: var. Yani çok, o yüzden de çok ne derler, kemik, nasıl tarif edeyim, kemik bir şey
1: Sadık.
0: var, hayran kitlesi var. O yüzden de onlar taşıyorlardır diye düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki bilemiyorum. Çok şey, elimde istatistik yok. Hani albümde ne olan demografi nedir, ne değildir falan, böyle bir çalışma yapmadım açıkçası. Diyerek şarkıya geçelim istersen.
1: Tamam.
0: Evet, Erasure'dan geliyor. Canlı canlı, kanlı kanlı, Sometimes.

0: Sometimes Erasure 1986'da yayınlanan synth-pop ağırlıklı şarkılara ve bu gruplara yer vermeye devam ediyoruz. Erasure çaldık, Sometimes. Biraz evvel şeyi bulmaya çalışıyordum. Başka hangi şarkıları vardır çok önemli diye. Şey,
1: Olur.
0: Ship of Fools. Ship of Fools mesela, ben onu gerçekten çok severim. Sonra Chains of Love, A Little Respect, bununla bayağı şey yapmışlardı. 88-89 olması lazım. Bayağı rüzgar yapmışlardı. Dolayısıyla yani bir dönem çok başarılılardı gerçekten de. Hani olaya yaslanılmaz bir gerçek. Şimdi bunun B yüzüne geçelim ve sonra da galiba herhalde vakit itibariyle programı kapatmaya başlayacağız gibi tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Evet, B yüzüne geçiyoruz şarkının. Sexuality.

0: Evet, Erasure, Sexuality. Şu ana kadar 1986 yılında çıkan işte synth-pop, new wave gruplarına yer verdik. Ama bunların hepsi daha çok Britanya ama tümüyle Avrupa kökenli gruplardı veya sanatçılardı. Son bir şarkı çalacağız ama bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. California Animotion grubu. Bunların da birkaç tane hiti olmuştu. Ve hani 86'nın gerçekten ses getiren hitlerinden biri de şimdi çalacağımız I Engineer idi. Sonra galiba dağıldılar ama hala dağılmış görünmüyorlar. 2016'da bir albüm yapmışlar en son. Ama dediğim gibi o bir iki şarkı dışında ne tanırım ne duyarım ne de böyle bakarım açıkçası. Durum böyle. Şarkıya geçelim ve vedamızı yapalım. Animotion'dan geliyor I Engineer. Ben Mert
1: Ben Efkan Kılı. Herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula, Demert Emcan.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
2: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.
3: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
4: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
6: Grounded.
7: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 31 Temmuz Cuma takvimler duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Bu hafta geçtiğimiz cuma kaybettiğimiz punk ve hardcore camiasını yasa boğan bir ölümün ardından bir anma programı hazırlamak istedim. Belki gördünüz, duydunuz, 24 Temmuz'da Sick of It All'un vokali Lou Coller hayatını kaybetti. 59 yaşındaydı, yemek borusu kanseriyle tam 2 yıl savaştı. Haziran 2024'te teşhis konulmuştu ve ardından o yılki Avrupa turnesi iptal edilmişti. Kardeşi Pete Coller ise hemen bir bağış kampanyası başlattı. Neredeyse 400 bin dolara yakın para toplandı. Rancid, AFI, Dropkick Murphys, Hot Water Music gibi gruplar bağış yapanlar arasındaydı. Coller sosyal medya üzerinden Mayıs 2025'te kanseri yendiğini açıklamıştı ki Eylül'de hastalığın geri döndüğünü öğrendik. Uzun süren tedavisi maalesef sonuç vermedi ve Coller geçtiğimiz hafta aramızdan ayrıldı. Grubu Sick of It All ise bu yıl 40. yıl dönümünü kutlayacaktı. İşte bu yüzden bu geceyi Lou Coller'a adamak istedim. Sick of It All'un diskografisinden derlenen şarkılardan bir seçki yaptım. Araya Lou'nun yıllar içinde başka gruplarda yaptığı konuk performanslarını da koymak istedim. Sick of It All'u hiç duymadıysanız bu gece iyi bir başlangıç noktası. Duymuşsanız zaten biliyorsunuz bu gece bizi neyin beklediğini. İki şarkıyla açılışı yaptık. Belki de bu gece duyduğunuz en güncel tarihli işlerden biriydi. 2018 yılında yayınlanan Vinnie and the Hooligans albümünden Live and Die in New York dinledik. Konuk vokalist Lou Coller'dı bu şarkıda. Kendisi de bir New Yorklu olduğu için bu şarkının iyi bir başlangıç olacağını düşündüm bu gece için. Onu grubun ilk albümü 1989 tarihli Blood, Sweat and No Tears'dan My Life izledim. Sick of It All, Queens, New York'ta büyüyen iki kardeş Lou ve Pete Coller tarafından 1986'da kuruldu. Gruba isim ararken önce General Chaos ismini düşünmüşler ama daha sonra Sick of It All'da karar kılmışlardı. İlk konserlerini kurulduktan tam bir ay sonra Mayıs 1986'da Long Island'da Youth of Today, Straight Ahead ve Crippled Youth'un açılışında verdiler. O konserde Lou'nun

grubunun arka planı olarak tanımlıyor. Devam ediyoruz grubun diskografisinden. Sırada Just Look Around dinleyeceğiz. 1992 tarihli Just Look Around albümünden. Bu albümün ardından grup ilk kez Japonya ve Güney Amerika'da turne yapmıştı. Onun ardından Step Down yerini alacak 94 tarihli 3. stüdyo albümleri Scratch the Surface'den. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Step Down'da duyduğunuz 1994 tarihli Scratch the Surface albümünden East West Records'dan yayınlanmıştı bu albüm. Grup Warner Music bünyesindeki bu şirketle anlaşmıştı bu yıl. Bunu takiben de hardcore sahnesinden satılık baskısı gelmişti. Lou'nun yanıtı ise netti. Herkes Green Day gibi bir şey yapacağımızı sandı. O yüzden o güne kadar yaptığımız, yapabileceğimiz en sert albümü yapmak istedik. Scratch the Surface dünya genelinde tam 250 bin kopya sattım. Step Down'ın videosu MTV'de dönmeye başladı. Hatta Beavis and the Butthead'in 5. sezon bölümünde de yer aldı ki bu da grubun adını daha geniş bir kitleye taşıyan absürt bir an olarak tarihte yerini aldı. Do Caring Magazine'e şunu söylemişti. 1980'lerde Murphy's Law bu işi yapacak gibi görünüyordu ama olmadı. 10 yıl sonra sıra bize geldi. Doğru zamanda doğru yerde olmak buydu. Devam ediyoruz. Sırada Built to Last var. 1997 tarihli Built to Last albümünden Elektra etiketiyle çıkmıştı bu albüm. Grubun kitlelerce takdir gören bir diğer albümü oldu. Ardından Call to Arms dinleyeceğiz. Grubun 99 tarihli aynı adlı albümünden bu da Fat Records tarafından yayınlanmıştı bu albümde. Grounded devam ediyoruz.

Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve biz Sikofito vokalisti Lou Collor'a adadığımız bu programda grubun diskografisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Call to Arms'ta duyduğunuz 99 tarihli Call to Arms albümünden. Grup Built to Last albümü ardından Napalm Death ve Sepultura ile turneye çıktı. Büyük plak şirketi dönemine de aynı zamanda noktayı koydular ve Fat Mike'ın bağımsız plak şirketi olan Fat Records'a geçtiler. Pitchfork, Call to Arms albümüne 9 puan verdi. Hardcore için o dönem nadir bir puandı bu. O yıllarda Sikofito Japonya'dan Avustralya'ya, Avrupa'nın her köşesinde turne yaptı ve bilinirliğini artırdı. Louisa yine Kerrang Magazine şunu söylemişti. Bizi Hardcore'un Godfather diye adlandırmaya başladılar. Biz ise her zaman düzelttik. Biz Godfather değiliz, elçiyiz. Yine grubun diskografisinden devam ediyoruz. 2000'lere geliyoruz şimdi. Önce 2000 yılındayız. Yours Truly albümünden Hello Pricks dinleyeceğiz. Onu 2003 tarihli Life on the Ropes albümünden Relentless takip edecek. Ground devam ediyor. Jumping!

0: is this? What the hell is that supposed to mean? This is this.
1: Apaçık Radyo'da geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Sick of It All vokali Lou Collor'a adadığımız programda Sick of It All diskografisindeki seyrimize şimdi bir virgül koyuyoruz ve listenin işbirliği kısmına geliyoruz. Lou Collor yıllar içinde pek çok grubun kaydına konuk vokalist olarak yer aldı. Büyük ya da küçük fark etmezdi. 2007 yılında yayınlanan Our Impact Will Be Felt albümünde ise Sick of It All şarkılarını Hatebreed, Pennywise, Rise Against, Madball, Napalm Death, Sepultura gibi isimler coverladı. Bu liste bile tek başına grubun ne kadar geniş bir yelpazede iz bıraktığını gösteriyor aslında. Ama biz şimdi Lou Collor'un konuk olduğu 3 şarkı dinleyeceğiz 3 farklı bölgeden. Önce Hollanda'nın Limburg Heerlen şehrinden Born From Pain'i ağırlıyoruz. 2006 tarihli War albümünden Doomsday Clock dinleyeceğiz. 97 yılında kurulan bu grup Avrupa'nın en güçlü New York Hardcore isimlerinden gruplarından biri. Onları Güney Kaliforniya'dan The Warriors takip edecek. Mankind Screams 2007 tarihli Genuine Sense of Outrage albümünden. Bu albümde hem Lou Collor hem de Motorhead'den Lemmy Kilmister konuk olarak yerini alıyor. Hardcore tarihinin en beklenmedik kombinasyonlarından biri. Son olarak da New York'tan H2O dinleyeceğiz. Fairweather Friend 2008 tarihli Nothing to Prove albümünden. Bu şarkıda da Lou'nun yanı sıra Seven Seconds'dan Kevin Seconds da var. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded, Blue Collar ve Sick of It All parantezinde devam ediyor. Şimdi Sick of It All'un 2000'lerin ikinci yarısına ait iki şarkısını dinleyeceğiz. Take the Night Off 2006 tarihli Dead to Tyrant albümünden. Bu albümü Tue Madsen Kopenhag'daki stüdyosunda kaydetti. Aynı prodüktör biraz önce dinlediğimiz Born From Pain'in War albümünde yapmıştı. Ardından Dead or Jail 2010 tarihli Based on a True Story albümünden. Century Media etiketiyle yayınlanmıştı bu albüm. Lou 2016'da Lauder dergisine şunu söylemişti. Hardcore çift taraflı bir kılıç. Sevdiğim taraf hala aile olan kısmı. İhtiyacın varsa ben buradayım gibi bir şey. Dead or Jail başlığı aslında biraz bu ikililiği özetliyor. Bu müziği seçmek her zaman bedeli olan bir seçimdi. Özellikle Lou için. Grounded devam ediyor.

Grounded'da Luke Collar'ın dahil olduğu işlerle devam ediyoruz şimdi. İki işbirliği daha var sırada. Önce Agnostic Front, Never Walk Alone dinleyeceğiz. 2015 tarihli The American Dream Died albümünden. Bu albümü Madball'un vokali Freddie Christian prodüktör etti. Yani New York Hardcore'un iç içe geçmiş anı bir kez daha görüyoruz burada. Şarkıda Luke Collar, Freddie Christian ve H2O'dan Toby Morse aynı anda yer alıyor ve aynı sahneden büyüyen 3 nesil bir arada. Ardından Rochester, New York'tan Revival yerini alıyor Out of Step with the Times albümünden. Albüme adını veren şarkı. 2015 tarihli bir albüm bu. Revival bu geceki diğer isimlere göre nispeten daha az bilinen bir grup ama başta da söylediğim gibi Lou için bu hiç önemli değildi. O bu tür davetleri genelde kabul ederdi. Büyük küçük grup ya da sahne ayırmadan. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Sick of It All vokali Lou Collar'a adadığımız bu programda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Aynı şekilde grubun diskografisinin de son demleri artık. Önce 2014 tarihli Last Act of Defiance albümünden Road Less Travel dinleyeceğiz. Ardından yine başka bir işbirliğinde görüyoruz Lou'yu. Original Sun'ın Currents albümüne konuk olmuştu. Grubun vokalistinin dediği gibi bu şarkıyı yazarken Lou'nun sesini duyar gibi oldum. Ömrümde böyle bir onur yaşamadım. 2022 yılında söylemişti bunu. 2 yıl sonra ise Lou kanser teşhisini aldı. Wells Drum Dry dinleyeceğiz.

Apaçık Radyo'da Grounded'da sona geldik bu haftalıkta. Geçtiğimiz cuma kanserden kaybettiğimiz Sick of It All vokali Lou Collor ve işlerini ayırmak istediğim bir saati geride bıraktığımız kapanışı da grubun 12. ve son stüdyo albümünden bir şarkıyla yapacağız. 2018 tarihinde yine Century Media etiketiyle yayınlanan Wake the Sleeping Dragon albümünden albüme adını veren şarkı burada olacak ve geceye noktayı koyacak. Biz de bu gece Collor'ı ve işlerini dinleyerek onu bir nevi almış olduk Grounded'da. Yine kapatmadan ufak bir hatırlatma, soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com mail adresim. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo. ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

works. Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo. Apaçık
1: Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: works.
1: Apaçık Radyo.